Tufan Erhürman akşam saatlerinde katıldığı bir programda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Erhürman'ın rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katarlı arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Haberleri dinlediniz.

0: Bir destandır 15 Temmuz. 6. bölüm. Yazan Yusuf Dursun. Yöneten İskender Bağcılar. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Murat Şükrü Türen, Nurettin İskender Bağcılar, Kaan Yaman Tümen, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, 4. erkek sivil Arda Tümer, 5. erkek sivil Ali Erdinç, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, 6. erkek sivil Mehmetcan Özkenar, Hülya Esra Şaşmaz, ambulans görevlisi Bahar Karadeniz.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın Güneydoğu gazisi olan babası Murat, gençlerin edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in davetiyle sınıfta öğrencilere vatan savunması, gazilik, şehitlik gibi konularda bir sohbet yapar. Bu durumdan öğrenciler çok etkilenir. Bunun üzerine edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in yönlendirmesiyle Kaan Çağdaş ve Hülya son dönemlerin destanlara konu olabilecek olaylarını araştırmak üzere bir grup kurarlar. İstanbul'da bir kışlada bir grup subayın Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı getirmek için yapmayı planladıkları darbe başlamak üzeredir. Aynı kışta da başka bir grup subay diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Kaan'ın ailesi Çağdaş

kurtarması için talimat verir. Ahmet ve silah arkadaşları güçlükle de olsa Tuğ General Arslan'ın odasına girmeyi başarır. Fakat oda boştur. Albay Mustafa gizli bölümden kaçırılmıştır. Darbe başlamış, sokaklar kısa zamanda ana baba gününe dönmüştür. Böyle bir ortamda araçla ilerlemek mümkün değildir. Doktor Hasan ve ailesi araçtan inerek kalabalığa karışır. Komiser Ali ve ailesi o kalabalıkta dikkatlerini çeken iki polis memuruyla onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın etrafı sivil halk tarafından sarılmıştır. Tank komutanı bir askerini sivil halkı dağıtması için dışarı çıkartır. Kalabalığı gören asker ne yapacağını bilemez. Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı'nın darbe teşebbüsüyle ilgili sözlerini dinletmesi üzerine olayın ciddiyetini anlar ve sivillere katılır. Bunun üzerine tank komutanı şoförü tehdit ederek tankı halkın üzerine sürdürür. Bir kadın tankın altında kalarak şehit olur. Halk galeyana gelir. Bir vatandaş tankın içine girmeyi başarır. Tankı sivillerin üzerine sürmek zorunda kaldığı için vicdan azabı çeken şoförle birlikte tank komutanını etkisiz hale getirip polise teslim eder.

0: Allah'ım deli olacağım. Bir yanda silahlı askerler, bir yanda silahsız sivil halk. Bir yanda ne yapacağı belli olmayan savaş uçakları. Bir yanda ay yıldızlı Türk bayrağı.
1: Belli ki durum çok kötü Murat. Yine de sakin ol, tamam mı? Gün doğmadan neler doğar.
0: Haklısın baba. Elbette öyledir. Ha, öte yandan seni sıkça tekrarladığın bir söz daha vardı.
1: Neydi o?
0: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
1: Haklısın Murat evladım, haklısın. Sorumluluk almaktan kaçanlar çok sever bu sözü.
0: Bugün bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler bir de bakmışlar ki yarın o yılan kendilerini zehirlemiş. Yani senin anlayacağın babacığım, burada böyle eli kolu bağlı oturamayız. Dışarıda yangın var, yangın. Belki de söndürmeye çalışmazsak bu yangın bizi de bütün ülkeyi de saracak.
2: Babam doğru söylüyor Nurettin dede.
3: Tamam Kaan'cığım, baban doğru söylüyor. Ama biz ne yapabiliriz ki?
0: Pekala, ben de Türk bayrağını alıp dışarı çıkabilirim.
2: Ben de çıkabilirim dışarı anne.
3: Ay yapmayın, korkuyorum işte. Allah korusun, bu işin sonu kötü olabilir.
4: Aklına iyi şeyler getir anne. Babam haklı.
3: Babana haksız diyen yok Aybala. Anlayın işte. Ben anneyim. Bir evden bir şehit yetmez mi?
1: Yerden göğe kadar haklısın Nebahat kızım, ama senin haklı olman yetmiyor ki.
3: Sen de mi Nurettin babacığım?
1: Evet evladım, ben de. Duracak zaman değil. Aybala kızım, bana da bir Türk bayrağı getir bakayım.
0: Sen bir dur baba. Aa, sen bir dur. Senden önce ben varım.
2: Bir de ben.
3: Ay, aman Allah'ım, ne söylüyor bunlar?
4: Olması gerekeni söylüyorlar anne. Ben de çıkacağım dışarı.
0: İyi dinleyin beni. Bu evin reisi de komutanı da benim. Kimse emrime karşı gelmeyecek, anlaşıldı mı? Yalnız ben çıkacağım dışarı. Siz evde kalacaksınız. Aybala kızım, getir bayrağı bana. Bayrağı getir dedim kızım, anlamadın mı?
4: Tamam baba, getiriyorum.
0: Ben de bir abdest alayım.
1: Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah.
3: Amin Nurettin babacığım, amin.
4: İnşallah milletin burnu bile kanamadan çözülür bu iş.
1: Sen çok yaşa Aybala kızım. Ne güzel de söyledin.
0: Tamam, abdestimi aldım. Bayrağı getirdin mi Aybala?
4: Hı-hı.
0: Güzel, ver onu bana. Şimdi ben çıkıyorum. Telefonum yanımda. Merak etmeyin, sizi habersiz bırakmam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun evladım. Hepimizinki helal
4: baba,
1: olsun.
4: Baba dikkat et.

0: Hadi kızım, hadi çabuk. Bir an önce hastaneye ulaştıralım çocuğu. Gülşen, Hülya, siz öne geçin hadi. Ben Kaan'ın yanında olacağım.
1: Tamam baba.
2: Hadi hadi.
0: Bu da geldi başımıza. Bu da geldi. Çok sevdiğimiz bir çocuğu elimizle taşıyoruz hastaneye. Yaşıyor dedim ama. Bir daha bakayım şunun nabzına. Eyvallah olsun. Allah olsun, çok kötü. Çok.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Sonbaharı bir genç kızla hisarlarda geçirdim. Ona aşkın şarabını yudum yudum içirdim. Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend eserle başladık bu gece programımıza. Bu ilk şarkımızı Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinledik hep birlikte. Namelerle dop dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle, en güzel eserlerle, en güzel seslerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere her gece yaptığım gibi. Bu gece Nihavend ve Hicaz makamında eserler hazırladık sizler için. İkinci Nihavend şarkımız Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bir şarkısı. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz. Öpüşürken iki aşık gibi enginle deniz, biz de ta fecre kadar böyle sevişsek ikimiz.

Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Vehbi Cem Aşkun'un sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağın Bunyaven şarkısını Yahya Geylan'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Kamuran Özbir'e, bestesi Emine Ongan'a ait Nihaven Deser var sırada. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Bahar meltemidir başımda esen, içimde hatıran, gözlerimde sen. Sen tatlı şarkısın dudakta her an, bir isimsiz peri cennette kal.

Sevdim seni ey işvebaz, çektiklerim takat güdaz, bunca zaman ettim niyaz, bilmem neden bu ihtiras. Tamburi Cemil Bey'in nihavendi bestesiydi, Cengiz Han Sönmez'den dinlediğimiz bu eser. Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait nihavend şarkı var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapandı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Dinleyeceğimiz ilk Hicaz şarkı Zeki Arif Ataergin'in bir bestesi. Burcu Göktürk'ün yorumundan sunuyoruz. Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruhi revanımdı benim. Kanayan kalbime döktün gözümün yaşlarını, sen değildin o giden, ruhi revanımdı benim.

Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi, bir taraftan sıkıyor canımı dehrin sitemi, bir taraftan yakıyor naireyi dem bedemi, kurtar Allah için olsun, çekemem böyle gamı. Mehmet Hafit Bey'in sözlerini yazdığı Şevki Bey'in bu Hicaz şarkısını Muazzez Abacı'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Bedri Ziya Aktunay'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicaz eseri de Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Gel nazlı güzel, gel bana can ver gülüşünle, gel sinemi aç, yarimi gör, kalbimi dinle. Koray Safkan'dan dinledik, güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait bu Hicaz eseri. Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz eser var sırada. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan. Ben anladım artık, olamaz derdime derman, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Gel sevgilim, son ümit yalnız sendedir artık. Gel saçımı büsbütün sarmadan ihtiyarlık. İnci Çayırlı'dan dinledik Fuat Edip Baksı'nın sözlerini yazdığı Arif Sami Toker'in bu Hicaz şarkısını. Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Ne küstün bir sebep öyle? Niçin üzdün beni böyle? Sükut etme aman söyle. Ne gördün aşinalıktan? Ne buldun bir vefalıktan?

İlgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Hoşçakalınız.

0: evde bir dede, anneanne, babaanne.
1: Sen.
2: Ben.
1: Biz.
3: Hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Başkent Ankara'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz haftanın son ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek. Teknik yönetimde Adem Karaman. Mikrofonda ben Havva Emelya ile. Hepiniz hoş geldiniz ailece programına. Haftanın son ailece programında iki önemli konuyu konuşacağız. İlk bölümde Bayram Kaplan'la ilham veren hikayesini konuşacağız ki Türkiye Bayram Kaplan'ın öğrencilerini Güneşin Çocukları olarak tanımıştı. Güneşin Çocukları Anadolu'nun başarılı kızlarını konuşacağız. Şanlıurfa Bilim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Bayram Kaplan'la ilk bölümde birazdan merhaba diyeceğiz kendisine. İkinci bölümde ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlkiz Altınoğlu Dikmeer'le aileleri yakından ilgilendiren önemli bir konunun ayrıntılarını konuşacağız. Nedir o? Özgül öğrenme güçlü. Evet, merhaba diyoruz aktardığımız üzere Bayram Kaplan'a. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hemen başlayalım. Şanlıurfa Bilim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Bayram Kaplan, açılışımızda da belirtmiştik. Öğrencilerinizi ülkemiz aslında Güneşin Çocukları olarak tanıdı. Bugünkü konu başlığımız, sizinle konuşacağımız o ilham veren hikayede Güneşin Çocuklarını dinleyeceğiz. Anadolu'nun başarılı kızlarının geldiği noktayı konuşacağız. Ama öncesinde yani bu hikayeyi başlatan, bu hikayeyi ören, el emeğiyle bugünlere getiren Bayram Kaplan'ı da tanımak isteriz, hikayesini dinlemek isteriz kısaca.
1: Evet, Bayram Kaplan 1988 Şanlıurfa'nın bir köyünde doğdu. İlk ortaokulu, liseyi Şanlıurfa'da bitirdi. Üniversiteyi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tamamladı. Hı hı. Daha sonra bir köy okuluna 2015 yılında atamamız gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra da kız çocukları ile bir mücadele, bir hikaye yazmaya başladık. Güneş Çocukları ismi bizim bir kızımızın ismiydi. Daha doğrusu kurmuş olduğu cümleydi. Hep isim arıyorduk işte, takımımızın ismi işte. Şu olsun, bu olsun diye en son Zeliha kızımız, hocam Güneşin Çocukları olsun dedi. Çünkü sabahın erken saatinde ip atlayan kız çocukları vardı dışarıda. Onlar da tam güneşin doğuşuna denk gelmişti. O çekilen bir fotoğrafta, kadrajda öyle görünüyordu. O şekilde Güneşin Çocukları olarak kaldı. Ve Güneşin Çocukları Şanlıurfa'nın güneşinden enerjisini alan, Şanlıurfa'nın sıcaklığından, güneşin sıcaklığından sıcaklığını alan, çocukların enerjisini gençliğinden alan bir isim, bir kulüp haline geldi. Dün toprağa atmış olduğumuz tohumlar bugün parkede bizle birlikte filizleniyorlar. Biz de onlarla birlikte büyüyoruz. Nisan ayında, Nisan 26-29 tarihler arasında Ankara'da yapılan ikincilik dörtlü finallerde 34 takım arasından ikinci olup Türkiye finalini oynadık ve birinci lige çıkan Şanlıurfa'nın ilk ve tek takımı olduk. Şu an Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birincilikte mücadele eden tek kadın handbol takımıyız biz. Çok İnşallah güzel. Devamı olur.
0: İnşallah başarıların devamı gelsin elbette. Bir ilk gerçekleşti. Birinci lige çıktı Güneşin Çocukları handbol takımı. Ama yine hikayenin başına dönecek olursak, siz Anadolu'nun ücra yerlerine işte bir öğretmen olarak atandınız. Sonra Şanlıurfa'ya yolunuz düştü. Orada kız çocuklarıyla ilgilenmeye başladınız ama hani ya spor alanı nereden çıktı ve handbola nasıl karar verildi mesela? Ya bu hikayeyi de biraz merak ediyordur elbette dinleyenlerimiz de.
1: Evet, şöyle aslında handbola nereden karar verilir, spor alanı nereden karar verilir? Ya da spor yaptırmak, hani hep beden eğitim öğretmeni olduğum için her zaman spor yaptırıyoruz çocuklara. Evet. Yalnız handbola karar vermemizin ana etkenleri oldu. Çünkü futbol düşündük ilk etapta bir çocuklarla ama sonradan hocalara karar verdik. Ya biz merkezdeki okullarla mücadele edemeyiz dedik. Daha sonra voleybol, basketbol dedik. Parke yok dışarıda. Çocuklar beton zeminin üzerinde güneşin altında kavruluyorlar. Nasıl voleybol oynayacaklar, nasıl basketbol oynayacaklar? Aynı şekilde hani uzmanlık alanım da handboldu benim.
0: Biz düşündük, aslında uzmanlık alanınızın handbol olması çok çok etkiledi hikayeyi.
1: Evet. Tabii ki çok etkiledi. Ve çocuklar özellikle evde kağıttan böyle top haline getirdikleri bir yumağı handbol topuna en fazla

0: gönderebiliyor. Çünkü daha büyük olunca anlamsız oluyor. Evet. Çok biçimsiz bir görüntü çıkıyor. Ama küçük olunca, elle oynayınca, bir de ortaokul düzeyinde oynanan bir oyun olduğu için, yani handball biraz daha rağbet giriyor ortaokul düzeyinde. Karar verdik. Dediğim gibi yani handball'a özellikle kız çocuklarımızdan birlikte onların gelişimini de göz önüne alarak karar verdik. İnanın yani ben bazen dönüp de nereden nereye diyorum. O günden bugüne geleceğimi düşünür müydüm? İnanın hiç düşünmezdim. Belki bu kadar bir başarıyı hayal dahi edemezdim. Ama her şey bir hayal ile başladı ve bugün gerçekleştiriyoruz. Şu an kar topu misali her geçen gün büyüyor. Ve ben şunu da söyleyeyim, bir ek bilgi olarak vermek istiyorum. Ben evet idareciydim, müdür yardımcısıydım ama çocukların için istifa ettim idarecilikten. Sadece öğretmenliğe döndüm. Zira çocuklara çok zaman ayıramıyordum. Ben dedim ki o zaman ben idareciyken evrak mevrakla uğraşmak yerine çocuklara dokunayım, çocuklara daha çok zaman ayırayım diye öğretmenliğe döndüm. Şu an yaz tatilindeyiz. Belki çoğu insanlar tatil yapıyordur. Ama ben sabahın 7.30'una antrenman koyuyorum 9'a kadar çünkü Urfa sıcak. Beton zeminde yine antrenman yapıyoruz. Evet. Bugün bile antrenman vardı, çocuklar geldiler mesela. Evet. Bu şekilde devam ediyor yani.
1: Gerçekten çok çok büyük bir fedakarlık. O kadar içtenlikle anlatıyorsunuz ki duygusu da çok yoğun olan biri. Şimdi handball dedik, sizin evet uzmanlık alanınız ama yani şöyle bir düşünecek olursak imkansızlıklar varmış ilk bu işe başlandığı zaman. Evet. Öyle değil mi? Hani şey olarak işte nedir? Handball topundan bahsettiniz. İşte parkeden bahsettiniz. Tam teknik ayrıntılarını bilmiyoruz ama ne gibi imkansızlıklar vardı? Yanı sıra bir de Anadolu'nun ücra yerleri diyoruz. Kız çocukları diyoruz. Hani aileler buna nasıl baktı örneğin? Hani ön yargılar oldu mu? Ya da şu da vardır. Ya işte neden spora ağırlık veriyoruz ki? İşte bir meslek sahibi olması için matematiğe daha çok çalışsın, Türkçe daha çok çalışsın gibi yargılar da elbette varmıştır. Bunlarla nasıl baş ettiniz?
0: Evet, şöyle önce imkansızlıklarından bahsetmek istiyorum. Ben atandığım okuldaki topumuz yoktu. 3 tane topumuz vardı sadece. 2 tanesi patlamıştı. 1 tanesi tek sağlandı. Biz patlamış olan topun içine pamuk koyduk. O zaman pamuk sezonu zaten Eylül ayı, Ekim ayları falandı. İçine pamuk koyduk. Evet, belki yere vurduğun zaman çekmiyor ama elle paslaşınca top işimizi görüyordu. Daha sonra okullar arası ilk final maçını oynadık biz. Final maçından sonra bir tane kıymetli ablamız vardı burada. Bize destek oldu. İşte malzeme gönderdi. Hatta şey sordu. Ya niye çocuklar parkeden koşarken kayıyorlar? Ben dedim ki abla çünkü beton zeminde oynuyor çocuklar ve ayakkabıları da beton zemine alışmışlar. Parkedeki ayakkabıyla yani beton zeminde oynanan günlük hayattaki yine ayakkabı aynı olmaması lazım ama çocuklar bu şekilde oynuyorlar. Tamam dedi. Biz ayakkabı aldık çocuklara daha sonra. Çok üstüne iyi. Gittiğimiz zaman o toplar geldikten sonra bu sefer biz topları yere vurmamaya başladık. Özellikle yağmur yağdığı zaman topa yere vurursak top ıslak, yerde ıslak. Küçük küçük taşlar, mucuz dediğimiz taşlar topa yapışıyordu. Bu sefer çocukların ellerini yara ediyordu. Biz dedik yani siz bu topları yere vurmayacaksınız. Ne kadar çok paslaşırsak o kadar bizim için artıdır. Zaten handball'da paslaşmanın ve hızlı oynamanın en büyük özelliği olması lazım. Bizim çocuklarımız genelde hani buradaki çocuklar özellikle ilk etapta aldığımız kısa boylulardı ama çok hareketlilerdi, çok çeviklerdi. İmkansızları bu şekilde aşmaya çalıştık özellikle. Yani gün geldi yırtık topla yani müsabaka yaptık. Formas bir şekilde sahaya çıktığımız zamanlar oldu. Ayakkabısız bir şekilde sahaya çıktığımız zamanlar oldu. Ama biz pes etmedik. Hep bir içimizde bir umut vardı ve içimizde hatta bir güneşin enerjisi vardı. Bir ışığı vardı. Biz hep bu ışığın etrafında yürümeye çalıştık. Kaçmaya çalıştık. Koşmaya çalıştık. Ve imkansızları bu şekilde diyor ya ortadan kaldırmaya çalıştık. Daha sonra şey sorusu sordunuz siz. Hani velilerin yaklaşımı nasıl oldu ailelerin? Ya şöyle ilk etapta aileler gerçekten hiç izin vermiyorlardı. İstemiyorlardı.
1: Daha keskin bir şekilde izin vermediler ilk etapta.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. İlk etapta izin vermiyorlardı. Ama daha sonra biz bu tabloları birlikte yıkmamız gerektiğini karar verdik. Çünkü farklı bir öğretmen gelmiş okula, farklı bir branş. Ya bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, çalışıyorlar tamam ama görürüz ama ne yapıyorlar acaba? Biz şampiyonlukları yaşadıktan sonra 23 sene etkinliğinde velilerin çocuklarına madalyalarını kendilerine takmasını sağladık.
1: Ya,
0: ve bu zaman çocukların yöresel kıyafetlerle velileri taktığı zaman işte aileler, biz o fotoğrafları ondan sonra kadraj haline yani fotoğraf çektirdik. O fotoğrafları ana olarak biriktirdik. İşte bir poster haline getirdik, dergi haline. Bu sefer velilere dağıttık. İster istediğiniz bir kar topu misali çevredeki komşuları falan etkilendi. Diğer çocuklara sorduğum zaman hocam annem bana diyor ki sen niye oynamıyorsun? Bundan sonra sen de gibi oynayacaksın
1: çok
0: diyor.
1: Çok güzel gerçekten.
0: Bu çok etkiledi. Ve şöyle bir durum oldu. İlk etapta göndermeyen veliler daha sonra arabayla bizzat kendileri okula antrenmana getiriyorlardı.
1: Evet.
0: Hafta sonları ben yine hafta yani fedakarlık yapıyorduk. İşte köye kadar gidiyordum arabamla.

0: çocukta bu sefer zehirler getiriyorlar. Antrenmandan sonra ben artık sıkıştırabildiğim kadar. İşte hani köy ortamı olduğu için sıkıntı yok. Trafik falan problem olmuyordu. Çünkü köy ortamıydı zaten. Arabayla işte 9 tanesini 10 tanesini sıkıştırıyordum. Hadi dedim yolu sessiz bırakayım oradan eve geçelim diyordum.
1: Evet.
0: O şekilde üstüne gelmeye başladık ve zaman içerisinde velilerin desteğini çok görmeye başladık. Yani gerçekten onların çok etkisi oldu. Evet belki ayrılanlar oldu ama ilk etaptaki gibi engel değil de tam tersi destek olmaya çalıştılar ve evet. Destek olmaya devam ediyorlar yani.
1: Siz o kar topu örneğini verdiniz ya, zaten hala o kar topu da anladığımız kadarıyla büyümeye devam ediyor. Hani aileleri ikna etmeniz, ailelerin bakış açılarının değişmesi, belki hiçbir fikirleri yoktu handball hakkında ama çocuklarının, kız çocuklarının özellikle başarılarını gördükten sonra olmadan hani o anı da yaşatmışsınız. Gerçekten çok çok büyük fedakarlık. Bu değişim takdire şayan. Şunu da merak ediyorum. Yani çünkü ya bu yola, ya şu bugünkü başarıya desteksiz ulaşmanız zordu. Siz bir anlamda hem çocukları eğitirken hem de destek de toplamaya başladınız. Burada ailelerin desteği de çok önemli. İşte bahsettiğiniz gibi o ekipmanları sağlayan kişilerin desteği de çok önemli. Bir de çocukların hakikaten çok hevesli olmaları da o desteği artıran bir şeydir. Siz bu noktada çocukların hevesinin arttığını nasıl gördünüz ve mesela onlarda ne gibi değişimler gözlemlediniz? İlk aklıma özgüven geliyor örneğin.
0: Kesinlikle. Ya şöyle bir şey, biz ilk gittiğimiz zaman mesela deplasmanlara, ondan önce şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Hani matematik dersini, fen bilimleri dersini şey yapıyorlardı.
1: Evet.
0: Bizim okul takımımızda oynayıp da tıp fakültesini kazanan çocuklarımız şu an var. Halihazırda okuyorlar.
1: Çok güzel.
0: Hukuk evet. fakültesini okuyor. Mesela Kocaeli Üniversitesi'nde hukuk okuyan var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tıp fakültesini okuyan var. Diş hekimi olanlar var. Öğretmenlerimiz var. Bu şekilde bir başarı getirdi. Daha sonra dediğiniz gibi yani biz bu çocukların hevesi nasıl oluştu? Özellikle çocuklar etkileşim, küçük yaştaki çocuklar birbirini çok çabuk etkiliyorlar. Ve bunlar birbirini olumlu bir şekilde etkiledikleri zaman gelmeye başlıyorlar. Ve bunlar da gelmeye baştan sonra ilerisi için adım atabiliyoruz bize zaten. Şimdi çocuklara özellikle özgüven açısından ilk gittiğimiz zaman deplasmalara falan çocuklara böyle hani çekinikler, içine kapanıklar, ya hakem soru soruyor mesela bazen, işte yazı tura atıyorlar. Karşıdakine izin veriyor. Diyor ki önce o hani söylesin tarzı. Böyle bazen şey oluyor, içine kapanık oluyorlar ama maçlar oynanmaya başladıktan sonra, çevreyi tanımaya başladıktan sonra, gittikleri şehirleri bilmeye başladıktan sonra daha bir anlamlı hale geliyor. Ve ben her gittiğimiz bölge şampiyonasında diyordum ki biz örnek veriyorum Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini araştırın. Neresi gezilmesi gerekiyorsa siz bulun, siz araştıracaksınız, biz birlikte gezeceğiz diyordum. Adana'ya evet. gittik, Adana'nın neresi var diyordum, birisi görevlendiriyordum, o araştırıyordu. Gaziantep öyle, Malatya öyle, Kahramanmaraş öyle. Biz aslında gezdiğimiz, yani gittiğimiz şehirlerde aynı şekilde şehri de tanıyorduk. Hı hı. Kültürü de biliyorduk. Mesela bir yere gidiyorduk, Diyarbakır'a gittiğimiz zaman, çok ateş bir örnek olacak ama ciğer yasak diyordum. Hocam niye biz yemek yiyeceğiz? Hayır diyordum. Buranın özgü bir şeyler yemeniz gerekiyor ki sizin damak tadınızda kalsın. Evet. Gittiğiniz bir yerde de anınız kalsın.
1: Evet.
0: Ankara'ya gittik mesela. Hı-hı. Aynen öyle. Hı-hı. Ankara'ya gittik mesela. Anıtkabir'i ziyaret ettikleri zaman çocuklar bir tane kızını şey demiş. Hocam ben sadece kağıttan görmüştüm. İşte kitabın yapraklarından evet. görmüştüm. Böyle olduğunu hiç bilmiyordum ben dedi. Çok mutlu oldum dedi. Ondan sonra işte sanırım Hacı Bektaş Veli miydi? Bir türbe vardı orada. Orayı Hı-hı. ziyaret etti. Çocuklar kez aynı şekilde. Yani çok farklı, çok anlamlı duygular hissettiler. Bunlar da onlar için büyük artıdır. Hayata bakış açıları değişti yani. Bu bizim için evet. çok artı. Tabii bunun en büyük etkenleri bir tanesi de Cevahir Osman Yazmacı hanımefendi. Bizim Hı-hı. milletvekili aynı zamanda. Çok destek veriyor kız çocuklarına. Kendisi de kadın olduğu için. Onun da burada antiparantez açmak istiyorum kendisine.
1: Evet, yani sevgili dinleyenlerimiz hak verecektir. Yani burada sadece çocuklara bir handball öğretilmemiş. Yani sadece birinci lige yükselmek başarısını konuşmak çok hafif kalacak. Çünkü bir yerin kültürünü öğretmek, o çocuklara o özgüveni kazandırmak, ufuklarının genişlemesini sağlamak çok çok kıymetli, çok çok büyük bir fedakarlık. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bir kez daha yüreğinize, emeğinize sağlık Bayram Kaplan. Hakikaten çok çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada,
0: çok sağ olun.
1: Evet. Şimdi dediniz ya hukuk okuyan, tıp okuyan, yani çok iyi yerler kazanan öğrencilerim var benim dediniz. Ne kadarlık bir geçmiş var Güneş'in çocuklarının? Hangi yıllara tekabül ediyor?
0: 2021 yılında kulüp haline geldik.
1: Evet.
0: 2015 yılında ben köy okuluna atandığım zaman 2016 yılında başlayan bir süreçti. Hı-hı. İşte 2017 yılı. 2020 ile zaten 2020'nin Mart ayı. Mart 13'tü sanırım. O süreçte pandemiye denk geldi.
1: Evet.
0: O süreçte sonra biz 2021'de artık kulüp haline gelmemiz gerektiğini düşündük. Çünkü daha önceki çocuklarımız evet mezun ediyordu çocuk ama kuş misali uçup gidiyorlardı. Hı-hı. Yuvadan uçup gittikten sonra toparlayamıyordu kendisini. Daha sonra biz kulüp haline

0: takımın kendi çatımız altına aldık. İşte şu an tıp fakültesinde okuyan çocuklar aslında okul takımından çıkma. Evet, kulübümüzün altyapısındalardı. Şimdi okul takımından çıkma, bazen dönüş yapıyorlar. Hocam işte doktora ihtiyacımız varsa biz gelelim diye espri yapıyorlar falan. Siz bitirin okulunuzu diyorum. Zaten burada yeriniz ayrı sizin diye. Eczacı olan da var. Bizim gibi. Bu şekilde çok devam etti yani.
1: Çok güzel. Hele hele yani hep konuşuyoruz ya, çocuklar hep ekran bağımlısı, işte büyük şehirler, teknoloji vesaire derken bir tarafta da böyle bir hikaye konuşuyoruz gerçekten. Anadolu'nun kırsalını konuşuyoruz. Bu arada yani ilham veren hikayenizin örnek teşkil ettiğini gördüğünüz böyle adımlar oldu mu Anadolu'da? Yani böyle paylaşımlarınız oldu
0: mu? Evet, çok çok güzel anılar oldu. Hatta çok duygulandığım bir anı
1: neler
0: oldu. Şırnak'ın bir köyünde özelden bir mesaj geldi Instagram'dan. Hocam, bizim çocuklar da sizin videoyu izlettik. Bizim çocuklar çok etkilendiler. İşte biz de hem oynamak istiyoruz ama bir yere kadar gidiyoruz. Bizim de imkanlarımız kısıtlı. Okulun videosu da işte çok küçük bir alanda, okul bahçesi vardı. Evet. Malzeme kısıtlı oldu, belliydi zaten. Ben zamanında işte malzeme almak için sağa sola arayan, sağa sola giden, kapı kapı dolaşan, ben o gün benim var olan malzemelerimin ben yarısını göndermedim, yalan olmasın, ama üçte birini mümkün oldukça, elimden oldukça o çocukların da iş göreceği şekilde, işte o zamanki süreçte 10 tane falan top gönderdik. İşte bizim çocuklarımızın giymiş olduğu formalarla birlikte, hani bizim okul takımına gittiğimiz, onlara da gönderdik. İşte açılmayan yelek kutularımız vardı, bir kısmını onlara gönderdik. Yani elimizden bu geliyordu.
1: Evet.
0: Bu bizim için çok büyük bir artıydı. Niye diyeceksiniz? Belki onların bizden daha çok ihtiyacı vardı. Onların o ufkunu açmaya çalıştık. O şekilde en azından diyor ya, biz oraya bir kıvılcım olduk. Evet. Onlar da uyandılar. Bir de kız şurada bir tanesi şey demişti. Şırnak'tan bir tane mesaj gelmişti. Ben dört duvar arasında kalmayacağım. Ben de kendi hayallerim peşinden koşacağım diye bir mesaj da vardı orada. O çok çok anlamlı bir mesajdı gerçekten.
1: Çok. Sizin bahsettiğiniz aslında kartopuna dahil bir olay. Bu da sizin o gönderdiğiniz yardımlar aslında hani teşvik etmekte bir anlamda. Bu örneklerin, bu oluşumların da artmasını temenni ediyoruz. Bu arada mesela ilk defa sizi tanıyanlar olabilir. Tanıyan dinleyenlerimiz olabilir. Ya bu çocukların, ya bizim de desteğimize nasıl ihtiyacı var? Bir sosyal medya var mı? Ya da bir ekipman gönderilebilir mi? Bununla ilgili ne paylaşabilirsiniz bizimle?
0: Ya şöyle bir şey, hani sosyal medyamız var, Instagram sayfamız da var, hı hı. Twitter sayfamız da var, ama genelde Instagram sayfasını aktif kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü genelde takipçilerimiz orada takip ediyor. Güneş'in çocukları SK diye, spor kulübü diye geçiyor. Evet. Instagram sayfası, tekrar edeyim. Güneş'in çocukları SK, hı hı. Instagram sayfamız bizim. Zaten orada bizim çalışmalarımız nesli orada görünüyor. Onun dışında ekipman olarak da şu anki sürece baktığımız zaman, yani şu ihtiyacımız var desem yalan söylemiş oluruz. Diyor ya, aç gözlük yapmış oluruz. Elhamdülillah şu an elimizdeki malzemeler bize gerçekten yetiyor. Daha belki başka ihtiyacı olan insanlar vardır. Başka ihtiyacı olan okullar vardır, çocuklar vardır. Onlara gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bu süreçte eğer olacaksa belki bir müsabaka ayakkabısı, tabon ayakkabısı olursa 10 tane 20 tane kimle gönderebilirsiniz? Biliyorsa artık yeterli bizim için. Onun dışında diğer malzeme konusunda bir şekilde halledebiliyoruz yani.
1: Evet. Bence ilk büyük destek de aslında takip etmek. Bu başarıları, bu süreci takip etmek. Kesin. Sonrasında dediğiniz gibi bir şekilde dinleyenlerimize açıp bakmıştır sosyal medyadan da bir takip etmekte çok çok fayda var. Ya
0: şunu ben aslında bir parantez olarak taşımak istiyorum. Biz şimdi evet birinciliğe çıktık ama ikincilikteki gibi değil, ya da bölgesel amatörlükteki gibi değil bir sürecimiz. Birincilikte daha çok destek olacaktır. Daha çok desteğe ihtiyacımız olacaktır. Hani
1: Evet. Hani
0: ben bunu söylemek istemiyorum. Dilim varmıyor ama maddi imkanlarından dolayı belki lige de giremeyeceğiz. Ligden de belki çekileceğiz. Çünkü maddi ihtiyaç da var burada. Süreç devreye girecektir. Bunun içine devreye girecektir. Aslında iş adamları var. Sponsor olabilecekler. Bizim sosyal medyayı takip edip bize de yani mesaj atabilirler, ulaşabilirler
1: evet,
0: bize.
1: Evet, tam da bu nedenle sormak istedim bu soruyu. Çünkü artık iş daha profesyonel bir boyuta erişmiş.
0: Evet.
1: Daha önemli başarılar kazanılacak ama desteksiz olmaz. Desteksiz kesinlikle olmaz gerçekten.
0: Olmaz. Yani
1: şimdi Güneş'in çocukları birincilikte. Şu an onları neler bekliyor? Şu anki projeleriniz neler? Onları da dinleyelim süremizin sonuna yaklaşırken.
0: Evet, Güneş'in çocukları şu an birincilikte. Hedefimiz özellikle öz kaynaktan, kendi altyapımızdan yetiştireceğimiz çocuklarla bir yerlere varmak istiyoruz. Ve çevre illerimizden, yakın olan illerden yetenekli olan çocukların kaybolmaması için bünyemizi almak istiyoruz. Dediğim gibi yani iş adamlarının ve kurum kuruluşların özellikle bizim kulübe sponsor olması büyük bir artıdır ve biz çok şeffaf bir kulübüz. Diyoruz ki gelin sorun bize, biz bütün detayları size açıklayalım. Her şey, hem diyor ya gelir gider şeyinden, matrahından her şeyi açıklayalım size. Kulübün oluşumundan açıklayalım, çocuklarımızın sayısından açıklayalım, hepsini bahsedelim size. Bunu dile getiriyoruz. Hedefimiz Şanlıurfa'da evet Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun ilk tek takımıyız belki şu an.

0: süreçte birinci ligdeki. Biz istiyoruz ki Süper Lig'e çıkalım ve bu bölgedeki çocuklarımızla, çok yetenekli olan çocuklarımızla, unutulan veya ne bileyim işte ücra kenarda kalan çocuklarımızla ya Türkiye şampiyonlukları yaşayalım, ülkemizi Avrupa'da temsil edelim, yani ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekelim. Biz bunun hedefi içindeyiz. Bu belki bir büyük bir hayaldir, belki çok çok yani kimsenin düşünemeyecek bir şeydir. Ya bu kadar da olmaz diyebilirler ama bizim içimizdeki umudumuz bu yöndedir. Biz istiyoruz ki ülkemizi en güzel şekilde, İstiklal Marşımızı en güzel şekilde Avrupa'da dinletmek, ülkemizi orada temsil etmek, bunun gayreti içindeyiz. Evet. Ya bir kez daha söylüyorum, özellikle iş adamlarının gerçekten kulübe destek olması ve sponsor olması, özellikle sponsor olması bizim için büyük bir artı olacak.
1: Umuyoruz mesajınız doğru yerlere ulaşmıştır. Yani daha çok insana erişmesi de temennisiyle Güneş'in Çocukları. Biz takip ediyor olacağız ailece program olarak. Bir vatandaş olarak şahsen ben de takip edeceğim elbette. Destek sunmak isteriz. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık Bayram Kaptan. Nice başarıları umarız konuşuruz önümüzdeki süreçte de.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buradan sadece kız çocuklarına bir seslenişte bulunmak istiyorum. Bir mesaj vermek istiyorum. Pes etmeyeceksiniz. Güzel kızlarım, pes etmeyeceksiniz. Ne olursa olsun pes etmeyeceksiniz. Evet, güneş de yakar sizi. Evet, yağmurlar da ıslatır sizi. Belki yürüdüğünüz yerde çok karlı yollar vardır. Karlar da sizi korkutacaktır, üşütecektir sizi. Ama pes etmeyecek. İçinizdeki o umut, içinizdeki o enerji, ateşiniz hiç sönmesin. Ve emin olun, hayal, her şey hayal ile başlıyor. Hayal edin ve üstüne gidin. Hiç olmazsa yarın bir gün dönüp arkanıza döndüğünüz zaman keşke değil de ya, iyi ki uğraşmışım ama olmamış diyeceksiniz. Ama eğer olursa zaten siz hayalinizin peşinde koşmaya devam edeceksiniz.
1: Ne güzel.
0: Güzel ülkemin geleceği için, güzel ülkemin geleceği için sakın ha sakın pes etmeyin. Var olduğunuz sürece mücadele etmeye devam edin. Mücadeleden sakın kaçmayın.
1: Ne mutlu o kız çocuklarına, ne mutlu size, bize. Sizin gibi insanlar artsın inşallah diyelim Bayram Kaplan. Ve sevgiyle uğurluyoruz size. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok
1: sağ olun.
0: Sağ olun
1: efendim, ne demek. Sevgili dinleyenlerimiz, Güneş'in Çocukları, Anadolu'nun başarılı kızlarını dinledik. Bu ilham veren hikayeyi Şanlıurfa Bilim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Bayram Kaplan'la konuştuk.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Ailece devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Çocukların eğitim hayatları başta olmak üzere gelecek yaşamlarını etkileyen özgül öğrenme güçlüğünü konuşacağız ayrıntılarını. Telefon attığımızda Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlkiz Altınoğlu Dikmer var. Merhaba, hoş geldiniz İlkiz Altınoğlu Dikmer.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Umarım herkes iyidir, dinleyenler de, sizler de.
0: Çok sağolunuz efendim. Süremizi en verimli haliyle geçirmek isteriz. Öncelikle özgül öğrenme güçlüğün tam olarak ne demek, karşılığı nedir? En doğru tanımıyla bize nasıl aktarırsınız?
1: Çocukluk çağında çok sık görülen gelişimsel ve nörobiyolojik bir rahatsızlık diye başlayabilirim. En temel özellikleri de çocukların normal zihinsel gelişim düzeyleri olmalarına rağmen okuma, yazma, matematik, yazılı anlatım, dinleme gibi becerilerde yaşıtlarının altında, gerisinde kalmaları diye kabaca özetleyebiliriz özgül öğrenme güçlüğünü. Bu çocukların temel özellikleri olarak zeka düzeyleri normal ya da normalin üzerinde oluyor. Bir zihinsel gelişim geriliğiyle karıştırılmaması adına bu çok önemli. Akademik başarıları da zihinsel kapasitelerine ve yaş ve sınıf düzeylerine göre oldukça düşük kalabiliyor ya da inişli çıkışlı olabiliyor. Okuma, yazma ve matematik, aritmetik becerileri de yine aynı şekilde yaş, sınıf ve zeka düzeylerine göre düşük kalıyor diye kabaca söyleyebiliriz.
0: Bu yani ya doğuştan mı oluyor öncelikle, hani genetik faktörler mi etkili, bunu merak ettim şu anda, şöyle bir araştırdığım zaman.

0: dünya nüfusunun da yaklaşık %15-20'sinde görülen bir bozuklukmuş özgül öğrenme güçlüğü.
1: Evet, ben de söyleyecektim. Siz benden önce söylediniz. %10 ila 25 deniyor ama daha fazla olduğu, tanık olmayan, atlanan çocukların olduğu da literatürde söylenebiliyor. Evet. Nörogelişimsel bir bozukluk, nörobiyolojik bir bozukluk diyoruz. Evet, sonuç olarak gelişimsel olarak gördüğümüz, çocukluk çağında gördüğümüz bir bozukluk. Tıpkı dediğiniz gibi genetik özellikleri olan ve doğuştan gelen bir şey. Yani bir anne baba siz yanlış eğittiniz de çocuğunuzu böyle yaptınız diyebileceğimiz bir durum değil. Evet, tabii ki eğitim çok şeyleri değiştiriyor. Ama doğuştan gelen bir durum. Ve çocukların da birçoğunda görülüyor bu. Evet. Şunu da söyleyelim izin verirseniz. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve sayısal bozukluk diye 3 tipte biz ele alıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü alt boyutları. Disleksi, disgrafi ve diskalkuli olarak. Disleksi okuma bozukluğu. Çoğunlukla bu sadece tek başına kullanılıyor. Özellikle kamu spotlarında ve halk arasında. Ama aslında o sadece okuma bozukluğu. Disgrafi var, yazılı anlatım bozukluğu ve biz çoğunlukla yani %90 vakada bunu hep birlikte görürüz. Diskalkuli matematik bozukluğu da buna eşlik eder. İşte çarpım tablosunu bir türlü öğrenemez. Sayıları ters yazar, sayıları öğrenemez gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz
0: çocuklar. Şimdi tanı konulması için ilk başta ailenin bunu fark etmesi gerekiyor. En erken ne zaman fark edebilir, nasıl fark edebilir? Çünkü dediniz ya okuma yazma ile ilgili kısımda ilkokula başlamış olması gerekiyor çocuğun. Başka böyle daha erken bir şekilde aileler bunu nasıl fark edip de bir uzmana başvurabilir?
1: Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü biz tanıyı okula başladıktan sonra koyuyoruz. Ama geriye dönüp baktığımız zaman, öykü aldığımız zaman aileden, çocuğun işte sağını solunu öğrenmekte zorlandığı, ön arka, dün bugün, önce sonra gibi kavramları kullanmakta zorlandığını öğreniyoruz. İşte yönergeleri anlamakta, hadi git odandan masanın ikinci çekmecesindeki şunu bana getir komutunu almakta mesela çok zorlandıklarını, ne yapacaktım ben dediklerini öğreniyoruz ailelerden geçmişe dönük öykü aldığımız zaman. Dolayısıyla hani aslında bu tip belirtiler bazen bize ipuçları veriyor ama her komut almayan, her işte bir unutkanlık yaşayan çocuğu da aman bunun özgür öğrenme güçlü var hadi patır patır götürelim doktorlara bir gezdirelim da çok gerçekçi olmayabilir ama bazı belirtiler özellikle bu tip şeylere dikkat etmekte de fayda var tabii.
0: Evet, peki tanı konulduktan sonra nasıl bir tedavi süreci uygulanıyor çocuklara? Uygulanmalı ya da?
1: Bir çocuk psikiyatristinin, çocuk psikiyatrisi uzmanının ya da bu alanda deneyimli bir klinik psikoloğun tanısı ve değerlendirmesi söz konusu. Değerlendirmeleri önce bir zeka testi yapılıyor. Hani zekasının normal ya da üzerinde olduğunu görebilmek için. Yine klinik psikoloğun yaptığı bir şeydir bu. Bununla beraber özgür öğrenme güçlüğü testleri vardır. Böyle kağıt kalem testleri ya da başka dikkat testleri gibi. Bunların değerlendirmesi sonrasında çoğunlukla yaptığımız şey bir özel eğitim aldırmak. Yani bununla ilgili bir eğitim söz konusu. İlacı yok bunun. Çünkü hani ilaçla geçecek bir şey değil. Ama eğer eşlik eden dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi başka bozukluklar varsa o zaman çocuk psikiyatristleri yani hekimler ilaç verebiliyorlar. Ama özgür öğrenme güçlüğü için değil bu ilaçlar. Tekrar hatırlatalım.
0: Yani şöyle doğru mu anladım? Yani bunda hep bir tedavi yöntemi olacak. Hep bir yöntem olacak. Tamamen yok olması diye bir şey yok. Doğru mu?
1: Aynen. Psikoeğitsel bir tedavi yöntemi. Çok güzel söylediniz. Tamamen yok olmuyor. Fakat şunu görüyoruz. Erişkinlikte ya da ergenlikten sonra bu çocuklar işte büyüdükçe kendi güçlüklerinin farkında olup bir takım stratejiler geliştiriyorlar. İşte nerede eksik olduklarını, nerede hata yaptıklarını, BD harfini mi karıştırıyorlar, işte ne bileyim çok yazıp ama koç mu okuyorlar, hani öyle nerede güçlük yaşıyorlar, bunları kendileri fark ettiklerinde takım stratejiler geliştirip eğitim hayatlarına devam edebiliyorlar.
0: Evet, evet. Şimdi tabii artık hani farkına varıp ona göre yollarını çiziyor çocuklar. Burada ailenin işte bunu fark etmesi, sonra tanı konulması, tedavi süreci çok çok önemli. Ama eğitim hayatları da çok önemli. Yani bir sınıfta özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuk ya da çocuklar var. Fakat hani bu daha muzdarip olmayan çocuklar da var. Nasıl bu öğretmen aslında bu noktada öğretmenler, eğitimciler bunun dengesini nasıl kurabilirler? Daha hassas mı davranmalılar? Bununla ilgili bir yöntem var mı?

0: ya da bir yaklaşım?
1: Var tabii, artık öğretmenler daha bilinçliler bu konuda. Ben 30 yıl önce mesleğe başladığımda öğretmenler bu konuyu bilmiyordu. Gidip okullara anlattığımız zaman, oho ben senin yaşın kadardır öğretmenlik yapıyorum, yok böyle bir şey, bunlar eğitim almamış, evlerinde iyi eğitilmemiş çocuklar diyorlardı öğretmenler. Bilmedikleri için, yani kötü niyetle değil. Ama şimdi öğretmenler çok bilinçli, çok erken durumda fark edip hemen rehberlik araştırma merkezlerine ya da çocuk psikiyatrisi kliniklerine yönlendiriyorlar. Ve sınıf içinde de öğretmenlerin bununla ilgili yapabilecekleri, işte çocuğa ayrı yönergeler vermek olabilir, daha basitleştirerek yönerge vermek gibi olabilir. Tabii ki en önemlisi sabır göstermek olabilir. Çünkü özgüvenle güçlü olan bir çocuğun anne babası için de öğretmeni için de çok zor bir süreç. Aileler diyorlar ki her şeye aklı eriyor ama işte oku dediğin zaman okumuyor, kaçıyor, yapmıyor. Hani bu tip durumlarda bunlar çocuğun güçlüğü, bunlar çocuğun hani size terslik olsun, size zıtlık olsun diye yaptığı davranış bozuklukları değil diye anlatmaya çalışıyoruz. Öğretmenler de bunu fark ettikleri zaman çok daha kolay iletişim kuruyorlar çocuklarıyla.
0: Evet. Yani yıllar içerisinde bilinç daha da arttı. Hem ailelerin, hem kesinlikle eğitimcilerin, hem çocukların da bilinci daha arttı. Ama yine de hali hazırda bu konuyla ilgili, şimdi siz az evvel bahsettiniz, evet ben de sadece disleksi olarak biliyordum mesela. Fakat hani ayaklarından biriymiş bu. Toplumda böyle doğru bilinen yanlışlar var mı buna dair? Şu an yaygın yapılan bir hata olabilir. Hani farkındalık oluşturması adına, biraz daha o bilinç seviyesini artırmak adına bizimle paylaşabileceğiniz özel noktalar, maddeler olur mu?
1: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla çok karıştırılıyor. Yani dikkat eksikliği kısmıyla çok karıştırılıyor. Aslında biz bunları eş hastalanım olarak, eş tanı olarak birlikte çok görüyoruz. Ama aynı şey değiller. Hani buna dikkat etmek lazım. Elbette ki bu çocuklarımızın dikkat sorunları var. Ama asıl güçlükleri okuma yazma, bunu daha farklı algılamayla ilgili güçlükleri. Hani belki bunu söyleyebiliriz. Bir de ilaç tedavisi yok. Onu demin söylemiştim ama bir de hatırlat. Evet. Hani bunun ilacını alsın da geçsin gibi bir durum söz konusu değil. Uzun süreli sabırla hem çocuğun hem ailenin hem de öğretmenin götüreceği bir süreç. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki. Sadece bir örnek olsun diye süremizin de sonuna yaklaştık ama hani hep bir pratik olacak işte ailelerin, eğitimcilerin hayatında. Örneğin böyle çocukla beraber hani öğrenmesini kolaylaştırması adına sesli kitap okumak olabilir mi mesela pratiklerden biri?
1: Valla olabilir ama bu ailenin çok zorlanacağı bir alan. Çünkü çocuk zaten okumayı sevmiyor, ya yapamıyor, yapamadığı için sevmiyor, sevmediği için hiç okumuyor. Okumayınca antrenman yapmamış oluyor, iyice geri kalıyor. Yani bu böyle bir kısır döngüye giriliyor. Yapabilirlerse çok kısa birer dakikalık okumalarla, işte birer dakikada kaç kelime okudun, hadi sonra iki dakikaya çıkalım, hadi bugün yüksek sesle üç dakika okuyalım gibi yavaş yavaş. Yani öğrenme güçlü olan bir çocuğun 15 dakikası hadi kitap okum demeniz işkenceden bir farkı yok bunun yani. Evet. Hani birer dakika birer dakika, işte bakalım bir dakikada kaç doğru kelime okudun, hadi kendi rekorumuzu kıralım, rekorunu kırmaya çalışalım her gün gibi alıştırmalar çok daha işe yarayacaktır. Öbür türlü çocuğu da geri çeker ve yetersizlik hissi oluşturur.
0: Peki. Biz de süremizin sonundayız. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz ki yayınımıza sunduğunuz katkıdan dolayı. İlkiz Altınoğlu Dikmer. Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftada aileceyi noktalıyoruz. Bu bölümde özgül öğrenme güçlüğünü konuştuk. Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlkiz Altınoğlu Dikmer'le ilk bölümde de Güneşin Çocukları Anadolu'nun başarılı kızlarını konuştuk. Şanlıurfa Bilim Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Bayram Kaplan'la bu haftayı kapatıyoruz. Haftaya hafta başında 13 haberleri sonrasında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi, Dünya Kupası. 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada 32 ülke kıyasıya yarıştı. Son şampiyon Almanya grup aşamasını son sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Yarı finalde Fransa Belçika'yı 2-0, Hırvatistan'sa İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura yükseldi. İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika 3. oldu. Fransa ile Hırvatistan arasında Moskova'da oynanan final maçını tam 78 bin kişi izledi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Fransa şampiyonluğa ulaştı ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan 3. isim oldu. Mısırlı kaleci El Hadari, 45 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda en yaşlı futbolcu unvanını kazandı. Şampiyona tarihinin 2500. golünü Tunuslu futbolcu Ben Yusuf attı. 2018 Dünya Kupası'nda 64 maçta tam 169 gol atıldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran İngiltere'den Harry Kane gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'lere almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, akşam saatlerinde katıldığı bir programda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ardarda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erhürman'ın rahatsızlandığını, üzüntüyle öğrendiğini belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katarlı arabulucular İran'da görüşme yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden bin

400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeria şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadesine yer verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktır.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için TRT12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Saat 6.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak, bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'da arabulucular İran'da görüşme yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlitte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 10.

12'ye yükseldi. 23 kişi ise halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeria şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadesine yer verildi. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre görüş, iyi yer şu anında orta. Marmara parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzey güneybatı batıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusuyla öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ömer Çelik hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ömer hocam, sizinle bu sabah çok önemli bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Anne babaya iyilik ve akraba da tabii ki, yani bu üçleme çok önemli. Zaten anne için herhalde söylenecek çok şey var. Buradan başlayalım isterseniz. Anne babaya ve akrabaya iyilik neden bu kadar önemli?
2: Anne baba bizim hayata gelmemizin sebebi. Cenab-ı Hak onları bize ortaya çıkmak, varlık sahibi olmaya onları sebep kılmış. Ve Cenab-ı Hakk'ın birkaç önemli sıfatı anne baba kanalı bize ulaşıyor. Hangi sıfatı? Rablik sıfatı. Her şeyi yaratan, her şeyi terbiye eden Allah-u Teala, ama onun o terbiye sıfatı bize annemiz babamız eliyle bize ulaşıyor. Cenab-ı Hak Rahman Rahim, çok merhametli. Ama Cenab-ı Hak bize o rahmetini, merhametini ilk olarak annemiz babamız eliyle bize ulaştırıyor. Allah'ın o merhameti bize bir kanalda geliyor, bir elle geliyor. O el annemizin eli, babamızın eli. Hatta bundan dolayı Arapça'da çocuğun oluşmuş olduğu annenin karnındaki yere rahim kelimesi kullanılıyor. Rahim merhametli demek. Cenab-ı Hakk'ın merhameti aslında bize ilk olarak orada ulaşıyor bize. Ya. Nasıl bir merhamet üstelik. Evet. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bize Allah'ın hakkından sonra en önemli hak olarak anne babanın hakkının çok büyük olduğunu söylüyor. Ve anne babaya itaat, Allah'a itaat, anne babaya karşı gelmek, isyan etmek, Allah'a karşı gelmek olduğunu beyan ediyor. Bu kadar önemli. Ve ayet-i kerimelerde bir insan annesinin babasının ona iyilik yapmak için Müslüman olma şartını da kaldırıyor.
1: Evet, doğru.
2: Yani diyelim ki ben Müslümanım ama annem babam diye bir başka bir ne olabilir, veya bizi dinleyen insanlarım diyeyim, kişi Müslüman olabilir, anne babası Hristiyan, Yahudi veya başka bir yine sahip olabilir. Anne baba iyilik açısından Cenab-ı Hak inanç farkı.

0: Bunu da ortadan kaldırıyor. Eğer diyor, o senin annense, babansa, hangi inançtan olursa olsun, mutlaka onlara iyilik yapacaksın. Ve vasıtayla insana bir vali ihsana, biz diyor insana, anne babasına iyilik yapmasını emrettik.
1: Evet hocam, bir tek şey var bir malumunuz, anne baba sana kötü olan bir şeyi emrediyorsa, Allah'a isyanı emrediyorsa, tamam itaat etme, ama onun dışında her konuda itaat etmek gibi bir mükellefiyetimiz var.
0: Onu ayırıyor zaten ayet-i kerimede. Hani diyor ki eğer onlar işte Allah'a ortak koş, Allah'ın bir haramını işle, bir günah işte tarzında olmaz ya. Şayet böyle durumlar söz konusu olursa Allah'ın emri noktasında anne babaya itaat olmaz. Niye? Çünkü bir prensip var. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Yani Allah'a isyan, Allah'ın emrine karşı gelme noktasında hiçbir mahlukun sözüne itibar edilmez. İtaat edilmez diye de bir prensip ortaya çıkmış. Şimdi peki anne babaya iyilik ne demektir? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah sadece kendinize kulluk yapmanızı emrediyor. O bil velden ihsana, anne babaya iyilik yapmanızı ise emrediyor. Şimdi burada kıymetli hocam, anne babaya iyilik demek, bunun sınırı yok. Bunu Cenab-ı Hak teker teker saymıyor. Yani anne babaya yardım edersin, onların yedirirsin, içirirsin, giydirirsin, onları gezdirirsin, tozdurursun, onları arkanda taşırsın, hacca götürürsün, parklara gezdirirsin falan tarzında tafsilat vermiyor. Vermesine gerek yok. Niye? Evet. Diyor ki yani iyilik olarak ne yapman gerekiyorsa, onun hepsini yapacaksın. Dilinle, elinle, paranla, efendim bütün hal ve hareketlerinde iyilik neyi gerektiriyorsa hepsini yapacaksın. Ve burada da anne babanın ne yaşından bahsediyor, ne efendim sağlığından bahsediyor, bahsetmiyor. Değil mi ki annem baban?
1: Evet, evet.
0: Genç de olabilir, yaşlı da olabilir, sağlık da olabilir, efendim hasta da olabilir,
1: evet,
0: iyilik
1: evet,
0: yapacaksın. Evet. Ama orada Cenab-ı Hak özellikle yaşlılık döneminde anne babaya iyilik noktasını ayrıyeten ele alıyor. Ayet-i kerimede. Yani İsra suresinin 23 ve devam ayet-i kerimelerinde genel manada her türlü iyiliği emretmekle beraber özel anlamda yaşlılık döneminde, yani evladına muhtaç olduğu dönemlerde anne babaya iyiliğe ayrı bir parantez açıyor, başlık açıyor, onunla ilgili tavsiyat veriyor.
1: Evet.
0: Şimdi orada diyor ki eğer diyor onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık dönemine ererse ve sana muhtaç duruma gelirlerse, o zaman şunlara dikkat et. Bir, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, onlara öf bile deme. Çünkü insan o durumlarda böyle öfleme pöfleme yani olağan bir şeydir yani. Kolay kolay insan kendi diline sahip olamayabilir. Ama Cenab-ı Hak oradan başlıyor. Bir diyor, diline sahip olacaksın. Öf demek yok. Asgarisi, yani en yapılabilecek en asgari şeyi bile yasaklıyor. Hatta bizim ulemamız diyorlar ki yani onlara öf deme, ama öf deme ne yaparsan yap. Hayır, öyle olmaz. Eğer Allah öf deme diyorsa, öf demenin ötesinde ne kadar kötülük varsa onların hepsini evliliyetle,
1: ona eş değer ne varsa, doğru.
0: Eş değer ötesi hepsini yasaklıyor. Kela tekullan uffin. İki, ve la tenharuma, ve onları azarlama. Azarlama, onlara güzel söz söyle ve onlar için dua et diye böyle sayıya devam ediyor.
1: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz, devam edelim. Şerif Muhiddin Targın'ın Hüzzam Saz Semaisini Kanuni Vecihe Daryal ve Klasik Kemençevi Ruşen Ferit Kam seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Efendim Ömer Çelik hocamızla anne baba ve akrabaya iyiliği konuşuyoruz. Çok önemli bir mevzuydu hocam. Sözünüzü kesmiştim. Size lütfen tekrar takdim edeyim.
1: Orada anne babaya yaşlılık döneminde yapılacak şeyleri Cenab-ı Hak öyle teker teker anlatıyor. Tavsilat veriyor yani.
0: Of demeyeceksin.
1: Öf demeyeceksin diyor. Çünkü en basit söylenecek şey budur çünkü. İki, o da tenharuma, onları azarlama. Çünkü azarlama çok oluyor. Yani ya üzerine yemek döküyor, ya bir kabı kılıyor, ya bir şey yürürken ayağa takılıyor, düşüyor. Babacığım niye yaptın, anneciğim niye yaptın tarzında azarlama şey hemen peşinden geliyor. Hayır, azarlama. Sonra ve kullehuma kavlen kerima. Sonra diyor onlara bunları bırakalım, onun içerisinde güzel söz söyleyeceksin. Yani bunlar aslında bize bir ilahi terbiyedir bunlar. Yani o terbiyeyi alacağız, kendi öfkemize, kendi ruhuna hakim olacağız.

orada çok bilinçli bir şekilde Allah bana bunu emrediyor diyerek onlara kerim söz. Kerim sözün içerisinde olmayan güzellik yoktur hocam. Yani her türlü bu sevgini dile getireceksin. Onların varlığının senin için ne kadar önemli olduğunu söyleyeceksin. Onlara

0: tümde dünya getirdiler. Bize merhamet ettiler, yediler, içtiler, bizi terbiye ettiler. Ya Rabbi, bu anne babam beni küçüklüğümden büyüyünceye kadar nasıl bana ihtimam ettilerse, merhamet ettilerse, Rabbir hamuhuma. Sen de ya Rabbi onlara merhamet eyle. Hayırlı ömürler ver, hayırlı ölümler ver. Cenneti de onu ikram eyle diye bu şekilde yapıyor. Tabii ki yani anne baba en yakın olarak bunlara iyiliğin çok önemli olduğu hem ayetlerde, onlarca ayet-i kerimede hem de hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam bunu dile getiriyor. Hatta diyor ki bir sahabe geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a, diyor ki ya Resulallah ben diyor babamı diyor arkama aldım, Kabe'ye getirdim, hac ettirdim, tavaf ettirdim. Ben diyor babamın diyor hakkını ödemiş olabilir miyim? Hayır diyor. Yani böyle iyilik yapsan da iyiliktir ama yine ödemiş sayılmazsın. Bir de ayet-i kerimelerde anne hakkı biraz ön plana çıkarılıyor. Yani tamam baba hakkı da önemli ama anne hakkı biraz daha önemli. Özellikle annene dikkat et diye ayette vurgu yapılıyor. Çünkü senin dünyaya gelmende, büyümende annenin emeği biraz daha fazla
1: Tabii
0: diyor Cenab-ı
1: zahmeti
0: Hak.
1: fazla.
0: O Efendimiz Aleyhisselam da gelen bir kardeşine nasıl yapayım derken üç defa annene annene de iyilik
1: Evet.
0: yap diyor, onu vurguluyor. Dördüncü kez babana da iyilik yap tarzından söylüyor. Biz de bir baba olarak biraz alınıyoruz ama tabii
1: Evet.
0: diğer tarafta anne baba hakkının peşinden Cenab-ı Hak hemen akraba hukukuna çok yer veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki ve atil zel kurba hakkahu. Yani anne babana iyilik yap, hemen onun peşinden akrabanın da hakkını ver. Peki akraba işte amcalarımız, dayılarımız yani yakın
1: Evet.
0: kardeşlerimizden başlayarak yakın çevremiz akraba. Kelime zaten kurt kelimesinden geliyor, yakınlık anlamına
1: Evet,
0: geliyor
1: evet.
0: kelime bu. Burada onların hakkı nedir? Onların hakkı diyor sıla-i rahimdir. Yani onlarla akrabalık bağlarımızı devam ettirmektir. Onu koparmamaktır.
1: Evet.
0: Ki Kur'an-ı Kerim'de yasılûne mâ emarallâhu ve en yuskale. Onlar Allah'ın bağlanmasını emrettiği şeyi bağlarlar ifadesindeki birinci anlam sürekli akraba çevremizle olan gönül bağlarımızı, iyilik bağlarımızı, o bağları muhafaza etmek, korumak anlamına geliyor. Sonra onların ihtiyaçlarını sadece sıla-i rahim yeterli değil. Eğer onlar muhtaçlarsa onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da eğer gücümüz ve imkanımız varsa olacak. Mesela Efendimiz Aleyhisselam birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor zekatını vermek istiyorum. İyilik yapmak istiyorum. Kime bunu vereyim? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki vâbede bimen te'ûlû. Yani iyilik yapacaksan en yakından başla. Yani bakıyoruz insanın diyelim ki amcasıdır, dayısıdır, yeğenleridir, kuzenleridir. Muhtaç durumda, zekata muhtaç. Ya yaşadığı bir olumsuzluk, bir problem sebebiyle bakıyorsun insan onu hiç görmüyor. Oradaki zengin
1: Ya.
0: bir insan görmüyor. Ta uzaklara.
1: Evet.
0: Onu veriyor, ediyor falan. Onu görmezlikten geliyor. Bak niye peki Efendimiz böyle buyuruyor? Çünkü bir, yani yakındaki insan problemini biz görebiliriz. Uzaktaki insanı göremez ki onu.
1: Doğru.
0: Biz gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamazsak, ona bir iyilik yapmazsak, uzakta görmese ne olacak? O insan mahrum kalacaktır. Ölçü olarak yakından başla diyor. Bak onların ihtiyaçları yok. Biraz daha öyle, biraz da öte. O şekilde iyiliği de merkezden taşraya doğru yapma noktasında bir ölçü getiriyor sevgili Peygamberimiz. Bu da akraba ilişkilerinde çok önemli bir önem arz ediyor.
1: Kesinlikle. Ama tabii bugün günümüzde ne yazık ki az önce değindiniz. İnsanlar akraba hakkı gözetmek bir yana, yakınlarının, akrabalarının ayağı takılsa da efendim gibi iç istekte bulunuyorlar. Böyle bir durum da var hocam maalesef. Yani akrabaya sevgi, merhamet bunlar çok zayıfladı galiba son
0: Kur'an-ı
1: zamanlarda.
0: Kerim'de kıymetli hocam Nur suresinin 63. ayet-i kerimesinde çok önemli bir noktaya temas ediyor ayet-i kerime. Akraba arasında ilgi, alaka, muhabbet, kardeşlik öylesine olmalı ki bir insan diyelim ki amcasının evine izinsiz girip orada yemek yiyebilmeli. Dayısının, halasının, teyzesinin evine sormadan yani gelebilir miyim, girebilir miyim falan demeden bunlar birbirlerinin evlerine girip orada kendi evmiş gibi orada bulunup yemek yiyecek bir muhabbet olmasına istiyor
1: Evet,
0: ayet-i kerime. Bu bir hedeftir ama bunu gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışmamız lazım. En azından farz olan cihetiyle o akraba ilişkilerini devam ettirmemiz gerekiyor.
1: İnşallah. Ömer hocam çok teşekkür ediyorum. Anne baba hakkı çok önemli gerçekten. Allah-u Teala hepimizi bu hakkı en iyi şekilde gözeten, titiz davranan kullanan eylesin diye dua ederek bitirelim. Allah razı olsun. Çok istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin.

0: efendim, Profesör Doktor Ömer Çelik hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Sabahın Hayrı.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Sunan ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Mahir Tokdemir'in derlediği Sadık Yasa'dan alınan Denizli türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Gül ıslattım billura.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile Kumluca'daki ürün çeşidi ve odanın çalışmaları üzerine konuşacağız. Ardından Srebrenica soykırımı kurbanlarını anacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden göz hastalıkları idari sorumlusu Doçent Doktor Elçin Süren'le göz sağlığı üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Erol Köker'i Kemal Koldaş'ın derlediği Ahmet Özdemir'den alınan Konya türküsünde dinleyelim. Gülüm var ocak ocak.

0: Sayın dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ile birlikteyiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Çiftçi olarak bizlerin de sesini duyurduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Kumluca çok önemli bir üretim üssü, öyle diyelim. Birçok tarım ürününün örtü altı üretiminde önemli noktalarından birisi. Fakat üreticimiz biraz zorluk yaşıyor ve gıda enflasyonu da dünyadaki en yüksek ülkelerden birisiyiz. Şimdi gıda enflasyonunu düşürmeden halkımızın nitelikli gıdaya ulaşması da böyle çok zorluklar içeriyor. Şimdi tabii üreticiyi de biz düşünmek durumundayız. Üreticinin de cebini doldurmak durumundayız. Üreticinin de memnun olması gerekiyor. Şimdi Kumluca Ziraat Odası Başkanı olarak Kumluca'daki üreticiler ne durumda, ne hissediyorlar, ne yaşıyorlar bize anlatın. Bir de sonrasında geçtiğimiz kışı da bir konuşacağız çünkü epey zarara uğradınız.
1: Şöyle ifade edeyim, biz kendimizi çiftçi olarak Türk ordusu, Türk polisi ve Türk çiftçisi. Çünkü gecemiz gündüzümüz yok, kışımız yazımız yok. Çok önemli ve kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Karın doymadan hiçbir şey olmaz. Dünyada ne kadar canlı varsa biz bu canlılarla bakmakla mükellefiz.
0: Şimdi tabii bu noktada Kumluca'da ürün çeşitliliğinden bahsedin bize, neler üretiliyor?
1: Türkiye'de ve dünyada ilk kez domates üretimi Kumluca'da başladı. Gerçekten bir onur olarak ben söylüyorum. Güney Amerika'dan sonra Türkiye'ye domatesi ilk üreten, yayan Kumluca'dır. 1950'li yıllarda başladığımız ört altı turfanda sebze yetiştiriciyle geldiğimiz noktada birçok Avrupa ülkelerine rekabet edebiliyoruz ve onlardan daha güzel aromasıyla, tadıyla, lezzetiyle kalıntısız. Biz ihracata yönelik zaten bir üretim yapıyoruz. Türkiye'yi de besleriz, dünyayı da besleriz. Çünkü kapalı alanımız 55 bin dönümün üzerinde ve 12 ayın 10 ayı üretim yapıyoruz. Burada evet çeşitlilik bizde her insanın damak tadına veya gözüne hitap ettiği şekilde. Bugün domates düşünün, bizde 20 çeşit domates var.

0: kirle gibisinden 1 kiloya varan domatese kadar. Biber'e geçelim. Acısından, tatlısından, kalifornyasından, dolmasından, acı tatlısından, kıl sivrisinden, o da bir 20 çeşidin üzerinde biber çeşidimiz var. Salataya gelince 3-4 çeşit bu yıl kendine dahil beyaz salatalığa geçtik. 4-5 çeşit salatalık şeyimiz var. Kabak yine 3-5 çeşit kabak olarak var. Tabii karpuz, kavun bunlar var. Fasulye çeşitlerimiz var. Yani dünyada çeşit olarak bizim üstümüze çıkabilecek bir üretim modeli veya üretici, çiftçi zor diye düşünüyorum.
1: Tabii şimdi devlet çeşitli destekler de veriyor. Örtü altı üretim için, açık üretim için. Şimdi bu desteklerle ilgili üreticinin sıkıntısı var mı? Bunlardan da bahsedin bize.
0: Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Devletimizden kulmuca çiftçisi olarak işte mazot desteği, gübre desteği istemiyorum. Çünkü çok küçük noktada kalıyor. Ama ben devletimden tek istediğim, benim ürettiğim birinci sınıf üretimime pazar bulsun. Yani benim en büyük isteğim devletimden pazar bulsun. Tabii ki desteklere çok ihtiyacımız var. Bugün dünyanın göz bebeği Kumluca'da daha hala bir kapalı sulanma sisteminin olmaması, açık cazibe sulamayla sulanması veya biz 100 metre 200 metre dürbünlerden açık kuyulardan su çekmemiz hakikaten gülüştür. 40 gün tarım yapan yerde kapalı sulama sistemi var da bizde neden yok? Geçtiğimiz dönemlerde gerçekten çok ciddi su sıkıntıları çektik. Bu yüzden de devletimden çok acil bir şekilde bizim kapalı sulama sistemimiz olsun. Göletlerimiz olsun. Buraları sel çok fazla basıyor. Birçok kanallarımızı direkt denizle bağlantısı mendirekleri yapılıyor.
1: Kumluca'da üretim potansiyeli nedir? Tamam, 55 bin dönüm.
0: Kapalı
1: alanda üretim yapabilme kapasiteniz söz konusu. Çok önemli bir rakamdan bahsediyorsunuz aslında. Az önce gıda enflasyonundan söz ettik. Şimdi bu kadar büyük bir alanda üretim yapılıyor ve çok büyük çeşitlilikte söz konusu. Bu üretim potansiyelinden günlük mesela hale giden miktardan, tabii gün be gün değişiklik de gösteriyordur da, ortalama mesela bir yılda ne kadar üretim yapılıyor?
0: Dünyada turfanda zepsi üretimi olarak olan iki yer var. Birisi Antalya Kumluca, birisi İspanya Almera. Kapalı alanda işte birçok şu olur bu olur diyen vatandaşlar var. Aslında açık arazi kapalı araziden çok daha tehlike. Çünkü kapalı alanda her türlü tedbiri alırsın, içeriye hiçbir şey giremez. Açık arazi bize göre güvenli değil. Bizde kapalı alan güvenli. Çünkü selalarımızı gezdiğiniz zaman ince sinek tülü vardır. Herhangi bir öcek, böcek buna benzer veya herhangi bir havada uçan mikrop türü şunu bunu giremez. Giremeyeceği için farklı işte toz bulutlara geliyor, şudur budur falan gibi farklı yerlerden gelen hiçbir haşere veya hastalık zararlısı kapalı yere girmesi zor olur. Şimdi birçok jeotermik yerlerde üretim var. Tamam, sıcak su, elektrik veya farklı topraksız tarımda üretiyorlar. Toprak her şey. Toprağın olmadığı hiçbir şeyde tat tuz olmaz. Biz topraktan üretim yapıyoruz. Bizde hiçbir şekilde topraksız tarım yok.
1: Peki bu noktada üretim yapılırken ziraat odası olarak üreticilere destek veriyor musunuz? Mesela destekten kastım maddi olarak değil, bilgi birikimi olarak ilaç kullanımıyla ilgili ne kadar kullanılması gerektiği. Çünkü bu ilaç kullanımıyla ilgili dönüşler çok kötü oluyor sonrasında. Çiftçi ne kadar bilinçli olursa sonuç o kadar iyi hale gelebiliyor ürünün kalitesiyle ilgili. Bu konularda yeterince bir bilinç oluştu mu, üreticinin durumu nedir, onu da öğrenelim sizden.
0: Şimdi öncelikle biz ziraat odası olarak gerçekten çiftçimizin bu ilaçlama konusunda her ay ilaçlama kursları veriyoruz. İl Tarım Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İlçe Tarım Müdürlüğü'nde, odamızda tüm çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Ve biz Kumluca çiftçisi olarak bitkimizi çok iyi tanırız, çok iyi hazırlarız ve onun ne ihtiyacı varsa onu veririz. Kalıntı olarak biz genelde üretimin %90'ını ihracata vereceğimizi düşünerek kesinlikle bizim kalıntı olmamız çok nadirdir. Tabii Avrupa ülkeleri burada bize rekabet. Bizde 2 emeral olan ürünü kalıntı var diyor, geri gönderiyor. Ama kendisi 5 emeralı, 6 emeralı hiç dokunmadan devam ediyor satışlarına. Tabii ki şimdi ilaç diyorlar. Ben tansiyon hastasıyım, ben de ilaç kullanıyorum. Ama dozunda kullanıyorum. Ve dozunda kullanılan her besleme grubu veya işte bitki koruma ürünü hepsi ihtiyaç. Sen bugün kalıntısız ne var diye sorsam büyük ihtimal su dersin. Suyu da fazla içtiğin zaman o da zehirliyor. Her şeyin fazlası zarar. Ama biz bunların ölçümleri dahilinde yasaklaştılar, zaten kullanılmıyor. Ve kesinlikle halde her zaman denetimimiz var, denetlememelerimiz var. Denetime girdiği zaman herhangi bir kalıntı kaldığında da gümrükten dönmeyi bırak, zaten o sera yolunuyor. Kaç yıl o sera ekilemiyor ve çok ciddi de bir ceza yazılıyor. Onu kimse burada göze alamaz.
1: Evet, böyle de bir durum net bir biçimde uygulaması yapılıyor. Peki bu geçen kış sürecinde yoğun yağışların olduğu zaman diliminde Kumluca'daki bazı seralar etkilendi. Ve Devlet Su İşleri'nin de burada bazı düzenlemeler yaptığına ilişkin bizim bilgilerimiz var. Çünkü o su yoluna yapılan seralar da vardı, bir kısmı su yolunda olan. Bu düzenlemeler yapıldı mı? Bu yoğun yağışlardan etkilenen seralardaki genel durum ne? Kısaca onlar hakkında da bir bilgi alalım sizden.
0: Selin olduğu geceden hep birlikte hep sahadaydık. Gece sabaha kadar çalıştık. Ama bu geçmişin bir hatası var burada. Bu sel basmasının sebebi, çayların akıntıları denize bağlantı yapılmamış. Hazineye verilmiş, hazineden vatandaşa satılmış. Çayların akışları engellenmiş. Tabi adam para vermiş, oraya sera kurmuş, bahçe dikmiş. Kışın bir sefer iki sefer sel basıyor, bir daha basmıyor gibicesinden. Şimdi sel unutuldu burada. Şu anda unutuldu. Hemen yeni işte dikimler, şunlar bunlar falan filan gibi bunlarla uğraşılıyor. Ancak geldiğiniz noktada işte 5 lira, 10 lira, 15 lira gibi fide 60 lira, 70 lira yazıldı Karabursa gibi. Ama geldiğiniz noktada 10 lira, 15 lirada bu insanlar aç kaldı. Bankaya olan borçları ödeyemeyecekler. Belki toprak sahipleri eğer o yeri ipotekliyse satılacak. Traktörü varsa satılacak, arabası varsa satılacak, zor durumdayı. İnşallah devletim en kısa zamanda bu kamulaştırmaları yapar, bunları denize bağlar, biz bu sıkıntıları bir daha görmeyiz.
1: Hidayet Kökçü, çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak üzere diyelim.

Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende. Kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Ram oldu deniz kollarına aşk ile bende. Gel sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Çiğdem Yarkın güftesi Turgut Tarhan'a ve bestesi İsmail Baha Sürel sana ait olan Acem Aşiran makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye yine Acem Aşiran bir eserle devam ediyor. Güftesi Bedri Noyan'a ve bestesi Ali Rıza Avni'ye ait olan eseri Alparslan'dan dinliyoruz. Düştüm bir yol sevdasına, beni güldür deli gönül, götür yarın rüyasına, sonra öldür deli gönül.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın göbeğinde yaşanan, çok da uzak tarihli olmayan en büyük soykırımı anlatacağız bugün size. Srebrenica'yı. Biraz geçmişe gidelim. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bütün Avrupa Alman ve İtalyan işgal sahası haline gelmişti. Karada durdurulamayan Nazi Almanyası ilk defa Sovyetler Birliği karşısında mağlup olmuş, savaşa Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olmasıyla yenilgi kaçınılmaz olmuştu. Bu süreçte savaşan ülkelerin dışında sonucu etki eden bir unsur da yerel direnişti. Nazi Almanyası'nın işgaline uğrayan hemen her yerde yerel direniş örgütleri halkı işgale karşı örgütlemeye, partizanlar yoluyla da Alman işgal ordularını yıpratmaya çalışmıştı. Bu önemli örgütlenmelerden biri de Balkanlarda ortaya çıkan, başında Josef Tito'nun bulunduğu Yugoslav Partizan Hareketi'ydi. Partizanlar Alman ve İtalyan işgali altındaki Balkan coğrafyasında işgalci güçlere karşı olduğu kadar Sırp faşistlerinin örgütü Çetniklere ve Hırvat ırkçılarının örgütlendiği Nazi Almanyası'nın kukla hükümetini yöneten Ustaşa'ya karşı da mücadele etti. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Balkanlarda iktidar Yugoslav sosyalistlerine, hakimiyet Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne geçiyordu. Savaş sonrası dünya iki bloka bölündü. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir taraf, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başını çektiği diğer taraf. İki bloktan oluşan soğuk savaş düzeninde tarafların himayesini reddeden, kendini hiçbir tarafa ait addetmeyen yaklaşık 100 ülkenin kurduğu Bağlantısızlar Hareketi'nin önemli ülkelerinden biri de Yugoslavya'ydı. 1980 yılında Tito'nun ölümü sonrası Yugoslavya'yı ekonomik bunalım ve etnik çekişme ortamı bekliyordu. Bu bunalım döneminde öne çıkan bir konu da federal birliği bir arada tutmanın güçlüğüydü. Tito'nun Yugoslavya'sında yasaklanan ve savunucularının büyük çoğunluğu yurt dışına kaçan Çetnikler bu süreçte yeniden görünür olmaya başladı. 1980'li yıllarda bölgedeki Çetnik hareketinin öncülerinden biri olarak Vojislav Seselj ortaya çıktı. 1980'li yılların sonunda önce Belgrad'a, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer ülkelere giden Seselj, buralarda Çetnik hareketi mensuplarıyla iletişim kurdu. Seselj, Özgür Dünya Çetnik Hareketi tarafından 1989 yılında Çetnik Voyvoda ilan edildi. 1990 yılında, daha sonra adı Sırp Çetnik Hareketi olacak, Sırp Halk Kalkınması Hareketi'ni kuran Seselj, Sırp Çetnik Hareketi Yugoslavya tarafından kapatılınca 1991 yılında halen başkanlığını yaptığı Sırp Radikal Partisi'ni kurdu. Büyük Sırbistan ideolojisinin önderlerinden Seselj, düzenlediği her mitingde Sırplara birlik ve tarihi düşmanlar olarak adlandırdığı Hırvat, Boşnak ve Arnavutlara karşı savaşma çağrısında bulundu. 1990'lara federal yönetimden kopma çabalarının ve siyasal istikrarsızlığın yarattığı bir ortamda girildi. Berlin Duvarı'nın yıkılması sonrası Batı'nın federal cumhuriyetleri ayrılmaya teşvik etmesi de tarihsel bir gerçekti. Bu süreçte Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden ilk ülke Slovenya oldu. Bu bağımsızlık sonrası Yugoslav Halk Ordusu'nun müdahalesiyle 10 gün savaşı yaşanacak ve 2001 yılına kadar etnik çatışmalar, bağımsızlık hareketleri cumhuriyetin farklı noktalarında devam edecekti. Yugoslavya'nın dağılmasının ilk aşamalarında Yugoslav Halk Ordusu tüm ayrılıkçı hükümetleri askeri müdahaleyle ezerek birliğini korumaya çalıştı. Ancak bu müdahaleci yaklaşım birliği bir arada tutmak yerine ayrışmayı daha da derinleştirdi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ayrılığının ardından Hırvat, Boşnak ve Sırp nüfusu bir arada barındıran Bosna Hersek de bağımsızlığını ilan etti. Ancak uluslararası tanınmanın ardından Bosnalı Sırplar Yugoslav ordusunun imkanlarını da kullanarak etnik temizliğe girişti. 1992'de başlayan savaşın farklı aşamaları olmakla birlikte savaşın sonuna doğru gerçekleşen ve en az 8372 kişinin acımasızca katledildiği Srebrenica soykırımı Yugoslavya'nın dağılmasının simgelerinden biri oldu. Savaştan önce %75'ini Müslümanların oluşturduğu 36 bin nüfuslu bir kasaba olan Srebrenica, 1992 yılında Sırpların Boşnaklara yönelik başlattığı temizleme operasyonunun bir parçası olarak Sırp işgaline uğradı. Boşnaklar işgale karşılık vermekte gecikmedi ve kasabayı Sırplardan geri almayı başardı. Fakat Srebrenica'nın da içinde yer aldığı bölgenin etrafı Sırplar tarafından kuşatılmıştı.
Diğer savaş bölgelerinden kaçan Boşnakların bir bölümü de Srebrenica'ya sığındı ve kentin nüfusu 60 bine dayandı. Bölgede gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşanmaya başladı. Nisan 1993'te Srebrenica, Zepa ve Goranje'yi güvenli bölge ilan eden Birleşmiş Milletler bölgeye barış gücü gönderdi.

gelişme üzerine Sırp saldırıları dursa da bölgeye yönelik Sırp kuşatması sürmekteydi. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilileri bile kuşatma altındaki bu kasabaya çok sınırlı insani yardım ulaştırabilmekteydi. Kentte açlıktan ölümler baş göstermeye başladı. Sırplar savaşın son yılı olan 1995'in Temmuz ayında başlattıkları Kirivaya 95 kodlu operasyonla Srebrenica'nın da içinde olduğu bazı bölgeleri tamamen ele geçirmek için harekete geçti. Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Radovan Karadžić, Bosna Sırp ordusu komutanı Ratko Mladić'e tam yetki vererek bu bölgelerin alınmasını istedi. Daha önce barış gücü tarafından silahları toplanan Boşnaklar savunmasız durumdaydı. Zaten uzun süredir maruz kaldıkları açlık sorunu sebebiyle savaşacak güçleri de kalmamıştı. Müslümanların Hollandalı yetkililere yaptıkları "En azından silahlarımızı geri verin" çağrısı da karşılıksız kaldı. Hollandalı komutan Tom Karemans, güvenliğinden sorumlu olduğu mültecileri ve tüm şehri Sırpların insafına bıraktı. Takip eden günlerde Sırplar esir aldıkları ve zaten bitkin durumdaki binlerce insanı infaz etmeye başladı. Sırp komutan Ratko Mladić, Srebrenica'ya girdiği 11 Temmuz 1995 günü yaptığı konuşmada "Nihayet Türklerden intikam alma vaktimiz geldi" dedi. Sırplar 5 gün boyunca en az 8372 savunmasız insanı infaz etti. Srebrenica katliamı Lahey Adalet Divanı tarafından 26 Şubat 2007'de resmen soykırım olarak tescil edildi. Saldırıların baş sorumlularından Ratko Mladić ancak 2011 yılında yakalandı ve Birleşmiş Milletler Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi. Hakkında müebbet hapis cezası verildi. Radovan Karadžić ise yıllarca kimliğini gizleyerek yaşadığı Sırbistan'da nihayet 2008'de yakalanarak yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi. O tarihten bu yana tutuklu olan Karadžić, Srebrenica'da soykırım işlemek, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezası müebbet hapse çevrildi. Bosnalı Müslümanların ruhunda derin yaralar açan savaş acılarının yalnızca bir parçası olan Srebrenica katliamı yıllardır her 11 Temmuz günü düzenlenen törenlerle anılmakta. Bütün dünya ve başta Avrupa elleri kolları bağlı bir şekilde izlediği bu utançla bir kez daha yüzleştirilmekte. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda kemik kalıntılarına ulaşılan kurbanlar kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedilmekte. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6772 kurban toprağa verilirken 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenica soykırımında kalıntılarına ulaşılamayan hala 1000'den fazla kişi bulunmakta. Srebrenica'nın Ratko Mladić'in birliklerince 11 Temmuz 1995 günü işgal edilmesi üzerine katliamdan kaçmaya çalışan bazı Müslümanların orman yolunu kullanarak Tuzla şehrine ulaşmak üzere yaptıkları 3 günlük yolculuk bugün de binlerce kişinin katılımıyla canlandırılmakta. O gün bu ölüm yürüyüşüne çıkan 15 bin Müslüman Boşnak'tan yalnızca 5 bini Sırp bombardımanını ve zorlu yolculuğu atlatabilerek sağ salim kurtulabilmişti. Bugün Marş Mira adı verilen ve 110 kilometreyi bulan bu sembolik yürüyüş, yolda hayatını kaybeden ve Srebrenica'da katledilen kurbanları anmak üzere gerçekleştirilen anlamlı bir etkinliktir.

0: Değerli dinleyenler, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden göz hastalıkları idari sorumlusu doçent doktor Elçin Süren'le göz sağlığı üzerine konuştuk. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde doçent doktor Elçin Süren'le birlikteyiz. Kendisiyle göz sağlığını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Göz sağlığı dedik. Göz sağlığının önemini öğrenerek sohbetimize başlayalım mı?
2: Tabii ki. Bildiğimiz gibi gözlerimiz çevremizi algılamamızı sağlayan en önemli duyu organlarımızdan biridir. Ve görme kaybına yol açabilecek birçok hastalık da erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir veya ilerlemesi durdurulabilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi çok çok önemlidir.
1: Peki düzenli göz muayenesi ne sıklıkla yaptırmalıyız?
2: Tabii ki burada da yaş önemli. Örneğin çocukların özellikle okul öncesinde göz muayenesinden geçmeleri gerekir, öneriyoruz. Erişkinlerde de şikayet olmasa bile belli aralıklarla düzenli muayene yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı göz hastalıkları oldukça sinsi ilerleyebiliyor, belirti vermeden ortaya çıkabiliyor. Diyabet, hipertansiyon veya ailesinde herhangi bir göz hastalığı bulunan kişiler ise mutlaka daha sık ve öncelikli olarak kontrol edilmelidir.
1: Hani bunu yılda bir ya da yılda iki desek olabilir mi ortalama?
2: Evet, 6 ayda bir veya yılda bir gibi bir aralık. Tabii bu kişiye özel ama yılda bir muayene mutlaka hiçbir şikayet olmasa bile yaptırmalarını öneriyoruz.
1: Birazcık çocuklardan da söz ettiniz. Gördüğüm kadarıyla çoğu çocuk çocukluk döneminde gözlükle tanışıyor. Diğer arkadaşları arasında da farklı bir yere geliyor çocukken. Gözlük takmak, değişik evet. Bir şey takmak. Bazen de bunu aileler göremiyor. Bunun için ne yapmalı ya da ailelere önerileriniz var mı? Çocuğunu nasıl gözlemlemeli? Ne gibi belirtiler olunca çocuğunu göz doktoruna götürmeli?
2: Çok güzel bir soru öncelikle. Tabii ki çocuklar erişkinlerden farklı. Diyelim ki 2-3 yaşında hatta belki biraz daha büyük bir çocuk bile iyi görmek nedir onu bilemeyebilir. Ben göremiyorum, bulanık görüyorum gibi bir şikayetle gelmesi aslında çok beklediğimiz bir şey, çok gördüğümüz bir şey de değil. Çocuklar dünyayı nasıl gördüklerini bilemiyorlar, tanımlayamayabiliyorlar. Bunun için de tabii şunlara dikkat etmek gerekir. Çok yakın okuma, yakın çalışma yapıyor mu? Oyuncaklarla arası nasıl? Televizyonu hangi mesafeden izliyor? Ailede bir kırma kusuru var mı? Hani bunlara özellikle dikkat edilmesi lazım. Zaman geçirdiği aktiviteler sırasında aile herhangi bir şey fark ediyor mu, fark etmiyor mu? Bunları tespit etmek önemli. Çünkü mesela çocuğun bir gözü görmüyor oluyor. Onu normal hayatımızda iki gözümüz açık olduğu için iki göz açıkken bir gözün görmediğini zaten fark etmiyor bile. Aile bile bunu fark etmeyebilir. O yüzden mutlaka bir göz doktoruna çocuğu muayene ettirmek çok çok önemli.
1: Gözlük takılıyor. Evet. Ve belirli bir yaşa kadar gözlükte geliyor. Artık şimdi yeni teknolojide hani böyle lazerle çizdirme diyorlar, evet. Ya da yeni tedaviler çıkabiliyor. Bu hangi yaşta olmalı ya da hangi yaş bunun için çok erken?
2: Şimdi tabii ki her kırma kusuru muhakkak ki gözlükle tedavi edilmelidir diye bir şey yok. Aslında kırma kusurunun derecesi de önemli. Miyop mu, hipermetrop mu, astigmat mı olduğu da önemli. İki göz arasında bir fark olup olmadığı önemli. Gözlük özellikle bir çocuğun iyi görmesini sağlayan bir araç. Gözlük takmakla numara ilerleyecek, gerileyecek böyle bir şey yok bilinenin aksine. Hani gözlüğü taktı işte numarası ilerledi. Ay keşke takmasaydı acaba ilerlemeyecek miydi? Hayır, bununla hiçbir alakası yok. Eğer düzeltilmesi gereken bir refraksiyon kusuru gözlük numarası var ise bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekir gözlükle. Çocukluk çağında halk arasında bilinen hani lazerler, çizdirmeler vesaire yapılmıyor. Bu yaş grubu için zaten uygun değil. Böyle bir tedavi sürecinin planlanması için zaten en az 18 yaşını, 21 yaşını beklemek gerekiyor. Şöyle bir şey de var. Hani miyopi aslında günümüzün, dünyanın bir epidemisi. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. 2050 yılında her iki kişiden birinin miyop olacağını öngörmekte bu çalışmalar. Tabii ne demek? Aslında çok yakın okumanın artması, çok masa başında kalmamız, uzun süreler çalışmak, bunların hepsi miyop oluşumuna neden oluyor. Bu miyopi için hani günümüzde çocuklar için lazer tedavisi dışında özel donanımlı gözlükler ve hani damla tedavileri gündemde.
1: Peki cidden göz bozukluğu geçer mi hocam, ya da derecesi düşer mi?
2: Bu dediğim gibi hani refraksiyon kusurunun tipine de bağımlı. Miyopik bir görme kusurunun azalmasını beklemiyoruz. Ama hipermetropik bir refraksiyon kusurunda böyle daha düz bir plato çizebilir. Yani numara diyelim ki 6-8 yaşlarına kadar artar. 6-8 yaşında böyle bir plato çizer. Daha sonra düşme eğilimi gösterebilir. Bu numaranın tipine de bağlı. Astigmatizmada da bir azalma, değişme beklemiyoruz. Sadece kırma kusurunun olması da değil, beraberinde şaşılık vesaire ek bir göz patolojisi varsa durum tamamen bambaşka bir seviyeye gelir.
1: Çocukken bize havuç yedirirlerdi. Havuç doğru mu, ya da bununla ilgili besinlerde var mı?
2: Yanlış değil. Hani havuçtaki A vitamininin refraksiyon kusuruna aslında bir etkisi maalesef yok. İleri yaşın bir hastalığı olan, halk arasında da sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı maküle dejenerasyonunda çeşitli vitaminlerin olumlu yönde etkisinin olduğu gösterildi. Ama bu çocukluk çağındaki hani gözlüğü tedavi etmekle maalesef bir ilişkisi yok.
1: Aile geçmişine bakalım. Aile geçmişinde göz rahatsızlığı olanlar vardır ya da yoktur. Diyelim ki var. Bu kişiyi etkiler mi?
2: Kesinlikle etkiler. Ebeveynlerden birinde olması, ikisinde olması riski çok çok artırır herhangi bir göz hastalığı açısından. Genetik hastalıklarda söz konusu olduğu için zaten direkt o bağlamda değerlendirilmelidir.
1: Yaz mevsimindeyiz ve güneş ışınlarının etkisi altındayız ve hatta bulunduğumuz yerde sürekli maruz kalıyoruz. Güneş ışınlarından korunmak için neler yapmalıyız?
2: Özellikle Antalya tabii ki çok güneşli. Mutlaka biz aslında güneş gözlüğü öneriyoruz. Ultraviyole koruyucusu olan, koruyuculu Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir güneş gözlüğünü takmalarını öneriyoruz. Bu her yaş için geçerli. Şapkayla olmazsa hani bir şekilde.

0: şekilde korumak, yani güneş ışınlarına direkt maruziyet göz sağlığını her anlamda olumsuz yönde etkiliyor.
1: Sürekli ekran başındayız. Çoğunlukla işte telefona, tablete, bilgisayara, laptopa bakıyoruz. Bunun göz sağlığımıza etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında bu telefon ve bilgisayar kullanımı, özellikle uzun süreli kullanımlar, aslında bir kalıcı göz bozukluğu yapmıyor. Ama mevcut zeminde olan bir kırma kusurunun ilerlemesini hızlandırabilir. Ayrıca göz yorgunluğu, göz kuruluğu, işte yanma, batma, bulanık görmeye neden olabiliyor. Bunun için biz hastalara mesela 20-20-20 kuralını öneriyoruz. Bu ne demek? Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakınız. Yani yakın okuma süresini, yakın çalışma süresini biraz azaltmak, gözü o mesafeden biraz uzağa odaklamak bu anlamda hani iyi sonuçlar veriyor.
1: Biraz da katarakt ve göz tansiyonu hakkında bilgi almak isteriz sizden.
0: Katarakt dediğimiz hastalık, gözümüzün içerisindeki lensimizin, bu doğal lensimizin, doğal merceğimizin saydamlığını bir şekilde kaybetmesi. Bu yaşa bağlı da olabilir, bir hastalığa bağlı da ortaya çıkabilir. Genellikle bu hastalar bulanık görme, ışıklarda dağılma ve renklerde solukluk hissedebilirler. Ama katarakt her yaşın hastalığı. Bir yaşında bir çocukta da katarakt olabilir. 80 yaşındaki bir hastada da katarakt olabilir. Bu yaşa bağlı olan gelişen katarakt aslında bir anlamda mesela saçımızın beyazlaması, cildimizin kırışması gibi. Bu gözümüzün içerisindeki lens saydamlığını kaybediyor, kataraktlaşıyor ve bu şekilde görme bulanıklıklarına ve semptomlara neden olabiliyor. Şu an için dünyada gözlük, damla, ilaç, herhangi bir tedavisi yok. Kataraktın tek tedavisi cerrahi, yani ameliyat, katarakt ameliyatı yapmak. Biz de kendi kliniğimizde çok aktif olarak katarakt ameliyatı yapmaktayız.
1: Göz tansiyonu hakkında da bilgi verir misiniz?
0: Göz tansiyonu oldukça sinsi bir hastalık. Çok uzun süre hiçbir belirti vermeden, kişide hiçbir şikayet oluşturmadan ilerleyebilir. Ve tedavi edilmezse de, fark edilmezse de kalıcı görme kaybına yol açabilir. Hani göz tansiyonu belli bir seviyenin üzerinde sinsi bir şekilde uzun süre var olabilir. Bir nöropati durumu ortaya çıkarabilir. Özellikle 40 yaş üzerinde hiçbir şikayet olmasa bile düzenli olarak muayene olmalarını ve göz tansiyonlarını ölçtürmelerini zaten öneriyoruz.
1: Söyleşimizin sonuna geliyoruz. Merak edilen sorulardan birisi de şudur. Acil serviste göz hastalıkları uzmanı var mı? Ya da her hastanede acil göz muayenesi yapılıyor mu?
0: Her hastanede nöbetçi hekim olarak göz hastalıkları uzmanı bulunmayabilir maalesef. Ama bizim Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde her gün göz hastalıkları asistanımız ve uzmanımız nöbetçi olarak yer almakta. Acil hastalıklar şu anlamda önemli. Uygun zamanda tedavi edildiği zaman pek çok hastalık geri dönüşümlü olabiliyor. Ama bir süre kaybı olması, cerrahinin gecikmesi, bu durumlar maalesef olumsuz görme kaybıyla sonuçlanabilecek sıkıntılara neden olabilir.
1: Dinleyenlerimize önerileriniz var mıdır diyelim. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz.
0: En önemli olan şey görme kaybı oluştuktan sonra değil, görme kaybı oluşmadan önlem almak. Doğru zamanda uygun tedaviyi sunmak. O yüzden düzenli göz muayenesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken tanı göz sağlığının korunmasında çok büyük önem taşımaktadır.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden göz hastalıkları idare sorumlusu doçent doktor Elçin Sürendi.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor, saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Kış Öyküleri.
1: Nefesi tazelemek ve dişleri temizlemek için belirli ağaçların reçinesinin çiğnenmesi oldukça eski bir uygulamadır. Antik Yunanlar sakız ağacının mastika olarak adlandırılan reçinesinden ürettikleri sakızı, Kızılderililer de ladin ağacının reçinesine çiğnediler. Mayalarsa sapodilla olarak bilinen ağaçtan elde ettikleri reçineyi kullandılar ve çikıl adını verdikleri sakızlar ürettiler. Dilimizdeki ciklet kelimesinin kökeni de buradan gelir. Bunların yanında İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacının reçinesinin çiğnendiğine dair arkeolojik kanıtlar var. Günümüzde bakkallarımızın para üstü olarak teklif ettiği endüstriyel sakızların tarihi ise 19. yüzyıla dayanıyor. Sakızın önce çok tutulmayan bir şekli geliştirilir. Amerikalı John Curtis'in 1848'de parafin mumu ve ladin ağacı reçinesini karıştırarak yaptığı sakız başarılı olamaz. Başarılı olan ilk sakızın hikayesi ise Amerika'da sürgünde olan Meksikalı General Santa Ana'nın öncülüğünde 1860'ların sonunda başlar. O zamanlar kauçuk oldukça pahalı bir malzemedir. Santa Ana'da Mayaların çiğnediği çikılın kauçuğun yerine geçebileceğini düşünür ve mucit Thomas Adams'la anlaşarak bu maddeden otomobil lastiği üretmesini ister. Adams çikıl kullanarak araba lastiği üretemez fakat bu maddeyi kullanarak endüstriyel sakız üretebileceğini keşfeder. Nitekim 1871'de patent alır ve başarılı bir ürün piyasaya çıkarır. Farklı tatları sakızlarına eklemesiyle de ürünlerinin popülerliği artar. Fakat sakızlar hala günümüzdeki gibi balonu şişirilen ve patlatılan cinsten değildir. Bunu mümkün kılan da bir sakız şirketinde muhasebeci olarak çalışan Walter Diemer olur. 1950'lere gelindiğinde ise sakızlarda doğal özler yerine sentetik kauçuk

0: çok kullanılmaya başlanır.
1: Buluş öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptık dedi. Görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
2: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asır

0: Kırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu iddia etti. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilimi, çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. İletişim neticesinde şu anda sessizlik sürecine girildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişle ilgili anlayış farklılığının hafta sonu çözüme ulaşacağına inanıyorum dedi. Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
2: Sayın Arakçı'yla bu konuyu çok uzun konuştum. Kendisi arayıp izah etme ihtiyacı da hissetti. Çünkü çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve askeri öğrencileri ilgilendiren birçok başlıkta değişikliğe gidildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Uzman erbaşlar için de yeni bir sicil sistemi oluşturuldu. Sicil tam notu 100 puan olacak. 60 ve üzeri puan alanların sicili olumlu kabul edilecek. Sicil notu sözleşme uzatma ve kariyer süreçlerinde etkili olacak. Kanunla sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erler belirlenen şartları taşımaları halinde infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta memuru, itfaiye eri ve çeşitli kamu kadrolarına atanabilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atılan imzaları Gökbatan savunmasında büyük gün notuyla duyurdu. Çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Anlaşmaya göre Hisar A ve Hisar O sistemlerinin ilave seri üretimi yapılacak. Sadece Aselsan'la imzalanan sözleşmenin değerinin 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'ın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu kaydedildi. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ardı arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erhürman'ın rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum dedi. İletişim Başkanı Burhan

0: Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir paylaşımda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Sayın Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz ifadelerine yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Türkiye'den adaya gaz teminini sağlayacak boru hattı için doğalgaz mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mutabakat zaptıyla deniz altından çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar iki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzı güvenliği ve ekonomisine vereceği katkıya dikkati çekti.
1: Sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar birçok alanın kesintisiz enerjiye olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu noktadan hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak ortak çalışmalarımızda şu anda yeni ve çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Bugün attığımız adım gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.
0: CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Aydın, Tekirdağ, Afyon, Karahisar il başkanları bu isimler arasında yer aldı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de ihracı talep edilen isimlerle ilgili değerlendirmenin 13 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 tutuklu sanıksa tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz derneğince İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma yaşandığı ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle püskürtüldüğünü belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak kullanacak. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özgergin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özgergin, Türkiye'nin yeni Danimarka Büyükelçisi oldu. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. İsmail Hakkı Arıkan, Nükleer Düzenleme Kurulu'nun ikinci başkanlığı görevini yürütüyordu. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi hala kayıp, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeyra şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya hedeflerine müzakereler yoluyla ulaşmaya açık, buna Rusya

0: Devlet Başkanı Putin de açık dedi. Ukrayna tarafının krizin barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğunu da belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan açığın petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarından kaynaklandığını söyledi. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Zaporijya'daki saldırıda 5 kişi yaralandı. Yakıt dağıtım pompalarıyla bir araçta yangın çıktı. Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki petrol tesislerini hedef almaya devam etti. Krasnodar bölgesindeki İlski petrol rafinerisi İHA saldırısının ardından alev aldı. Ekipler yangını söndürdü. Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde de bir petrol tesisi hedef alındı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş günü iki hazırlık maçıyla tamamladı. Siyah beyazlılar ilk maçta Matersburg'u mağlup ederken ikinci karşılaşmada Vize Loza yenildi. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda mevcut Başkan Doğan'ın görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Wimbledon'da gözler kadınlar finaline çevrildi. Linda Noskova ile Karolina Muchova 18'de kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıkacak. İki Çek tenisçiyi karşı karşıya getirecek mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Antalya 30, İstanbul 28, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta, Konya 31, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş, Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars, Trabzon 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun ilk 2 kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10-14 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi otobüslerde evcil hayvan ve bisiklet ile yolculuk yapmak hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Görme engellilere refakat eden kılavuz köpeklerle otobüslerde yolculuk yapmak mümkündür. Kafeste taşınmak koşulu ile küçük kafes hayvanları ile otobüse binilebilir. Ancak kafes içinde serbest kaldığı anda yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri bu kapsam dışında kalır ve otobüse yüklenemez. Ayrıca kafese sığmayacak büyüklükte.

0: üstteki köpekler ile de yolculuk yapılamaz. Ancak boyun tasması olması ve kucakta taşınması şartıyla süs köpekleri otobüs içinde yoğunluk yok ise araç içinde seyahat edebilir. Bisikletler için farklı kurallar uygulanmakta. Örneğin İzmir'de otobüsün içine sadece katlanan bir bisiklet ile binilirken İstanbul'da normal katlanmayan bisikletler otobüse alınıyor. İstanbul'da normal bisiklet ile otobüsün içinde yoğunluk yok ise aracın orta bölümünde olmak kaydı ile saat 10-16 ve 22-06 saatler arasında seyahat etmek mümkün. Benzer saatler içinde İzmir'de katlanabilir bisiklet ile otobüs içinde seyahat ediliyor. Bisiklet aparatı olan otobüslerde ise tüm şehirlerimizde günün her saati aparat kullanılarak seyahat yapılıyor. Bisikleti bu aparata bağlama sorumluluğu binicidedir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 11 Temmuz Cumartesi günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Radyo 1'den sesleniyoruz sizlere. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. Bugün haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşarak ilerleyeceğiz 8'den itibaren. Daha sonrasında Türkiye bu hafta hangi başlıkları daha çok konuştu, biraz da bunları ön plana çıkartacağız. Akabinde şehirlerimizi gezmeyi sürdürüyoruz. Bugün Trabzon şehrindeyiz. İsminin ve ilçelerinin isim hikayelerinin nereye uzandığını incelemeye devam edeceğiz ve yine Trabzon'a özgü sanatları da konuşacağız. Kuyum sanatı bunlardan biri olacak. Yakından bildiğinize eminim ama böyle söyleyince farklı oluyor. Son bölümde de bu farklılığı biraz daha açıyor olacağız. Şimdi gündem başlıklarına geçmeden önce bugünkü gazetelerin ilk sayfalarına bakalım. Hürriyet gazetesi "Senin raporun yalan ama bu gerçek" manşetine yer vermiş. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal kararı imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Azıcık tarih bilen bu kararı kabul etmez. Kıbrıs tarihini azıcık bilen, 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında bir nebze bilgisi olan kimsenin kabul edemeyeceği bu AP kararının nasıl bir lobi faaliyetiyle çıktığı malum. İftirası yalan ama tarihin unutmadığı büyük zulümlerin altında Rum terör örgütü EOKA'nın imzası vardı. EOKA'cı teröristler yüzlerce Türk'ü katletti, çocukları diri diri gömdü. Bunlardan en hazini ise 1963'te EOKA'cı teröristlerin binbaşı Nihat İlhan'ın ailesini evin banyosunda kurşun yağmuruna tutarak katletmesiydi. 26 ülkeden subayı Türkiye'ye itti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 ülkeden 125 yabancı askerin de aralarında bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi'nin kurmay subay mezuniyet töreninde konuştu. 125'i dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor. Ülkelerine döndüklerinde üstlenecekleri görevleri başarıyla yerine getireceklerini yürekten inanıyorum, düşünüyorum. En az 3 bebek yaşayabilirdi. İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri öldüren çetenin kurbanı 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. Raporlara göre 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. 2 bebekte bu ihtimal çok yüksek, 1 bebekte ise ölümden kurtulabileceği düşünülüyor denilmiş haberlerin detaylarında. NATO'ya sarı gelin türküsü. Ankara'daki NATO zirvesine katılan liderleri ve eşlerine verilen yemeklerde türküler ve klasik Türk müziğinden eserler seslendirildi. Liderlere verilen yemekte bir sanatçı grubu

klasik batı müziği eserlerini çaldı, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi. Bir başka sanatçı grubu da Katibim türküsünü ve klasik Türk müziği eserlerini icra etti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın lider eşlerine verdiği yemekte ise klasik Türk müziğinin seçkin eserleri çalındı. Çankaya'daki yemekte Ajda Pekkan da şarkılar seslendirdi. Bir diğer gazetemize geçiyoruz hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü, diplomasi zaferi manşetine yer verilmiş bugün. NATO zirvesindeki masada neler yaşandığına dair detayları dışişleri kaynaklarından öğrendik. Zirve boyunca Türkiye'nin taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını belirten dışişleri kaynakları, F-35 konusunda önümüzde farklı formüller var. Türkiye'nin geçmişte parasını kuruşu kuruşuna ödediği ve şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde hangarlarda tutulan 6 adet F-35 savaş uçağının teslim alınması ile ilgili olumlu gelişmeler kaydediliyor. İlerleyen günlerde somut adımlar göreceğiz ifadeleri kullanıldı. Aynı kaynaklar liderler arasındaki gerginliği Erdoğan'ın nasıl çözdüğünü de aktardı. ABD Başkanı Trump, İspanya lideri Sanchez'e berbat bir müttefiksiniz diyerek yaptırımla tehdit etti. Sanchez, Doğu kanadında 3000 askerimiz var, savunma harcamalarımızı da artırdık dedi. Erdoğan destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı. Trump'la Meloni arasında da kriz bekleniyordu. Onu da Erdoğan yatıştırdı. NATO sofrası nasıl kuruldu? Fatih Tutak, Osman Sezener ve Sinem Özer 3 şef, NATO zirvesinde Türk mutfağının profesyonel kabiliyetini kanıtladı. Külliyedeki muazzam sofralar sadece lezzetlerin değil, dünya çapında bir gastronomi diplomasisinin en başarılı örneği oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz köprüsü. Türkiye deniz altından can suyu verdiği KKTC'ye şimdi de boru hattıyla doğal gaz taşıyacak projeyi hayata geçiriyor. Lefkoşa'da ilk imzalar atıldı. Akdeniz'in altından geçecek 101 kilometre uzunluğundaki hat 2028 yılında tamamlanacak. Kangal yeni doğmuş kuzunun nöbetini tuttu. Sivas'ta bir kangal köpeğinin yeni doğmuş kuzuyu çoban gelene kadar koynuna alarak sahiplendiği görüntüler ne asil hayvan dedirtti. Puana odaklanıp acele etmeyin. Pazartesi başlayacak LGS tercih maratonu öncesi uzmanından tavsiyeler aldık. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, okul seçerken çocuklarınızı mutlaka karar sürecine dahil edin. Her öğrencinin potansiyeli farklı. Bu sebeple sadece puana odaklanmayın. Bazı sorularınız cevapsız kalıyorsa tekrar düşünün diye konuştu. Sıradaki gazetemize geçelim. Akşam gazetesindeyiz. İhaneti ezmenin 10. yılı. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerde FETÖ'cü hainlere karşı milletin tek yürek olup sergilediği direniş yeniden canlandırılıyor. Dün 15 Temmuz gazileri AKM'de buluşup karanlık geceyi anlattı. 17 Temmuz'a kadar sürecek anma programlarında köprülere bayraklar asılacak, sempozyumlar düzenlenecek, fotoğraf sergileri açılacak, demokrasi için yürüyüş yapılacak. 10 yıldır kalbinde kurşunla yaşıyor, İstanbul'da hainlerin açtığı ateşte yaralanan 15 Temmuz gazisi Musa İlhan, 10 yıldır kalbimin altında kurşunla yaşıyorum, bugün olsa yine sokağa çıkarım dedi. Avrupa Birliği'nden Meta'ya kaydırma engeli. AB Komisyonu Facebook ve Instagram'daki sonsuz kaydırma ve otomatik oynatmalar kullanıcıların ruh sağlığını bozuyor dedi. Meta'dan bağımlılık yapan tasarımları kaldırmasını istedi. Birleşmiş Milletler aile yılını örnek gösterdi. BM gençlerin çocuk sahibi olmalarının önünde ekonomik engeller bulunduğunu vurguladı. Türkiye'deki desteklere örnek gösterdi. Büyük acının 31. yılı. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'da dünyanın gözleri önünde katlettiği 8372 Boşnak gözyaşları içinde anılıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Kısa bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla sohbetlerimize başlayacağız. İlk olarak gündem başlıklarını değerlendireceğimiz değerli konuğumuzu takdim etmek isterim. Kendisi telefon attığımızda gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Müşra Hanım. Günaydın. İyi bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkürler. Gül Hanım, tabii geçtiğimiz hafta sonundan itibaren de bu konuyu değerlendirdik ve tabii ki yankıları da devam ediyor. NATO zirvesi Ankara'da yaşandı. İki gün boyunca gelişmeler bütün dünyada yakinen takip edildi. Program sebebiyle iki gün diyorum ama yankılar itibariyle baktığımızda hazırlık ve sonrası çok daha uzun. Siz nasıl takip ettiniz zirveyi?
1: Kesinlikle öyle. Daha çok konuşacağız gibi hatta. Çünkü dünyanın gözü Türkiye'deydi, Ankara'daydı. Biz de çok uzun zamandır o hazırlıkları tamamlıyorduk. Hem tedbirler hem bir yandan hazırlıklar, Ankara teyakkuz halindeydi. Çünkü 17 yıl sonra örneğin ilk kez ABD Başkanı'nı ağırlamış olduk. Bir yandan da aslında renkli görüntüler, dikkat çeken görüntüler de vardı o zirve boyunca. Da hem bir yandan Macron'un arazi aracıyla gelişi, bir yandan o resepsiyonda Mehteran'ın damgasını vurması, çokça konuşacağız, hatta daha da konuşacak gibi görünüyoruz. Ve bir yandan da o aile fotoğrafında dikkat çeken görüntüler de oldu.

0: oldu. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın beyaz bir spor ayakkabıyla dikkat çekmesi ve çok da konuşulan, geçtiğimiz günlerde de konuştuk, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mavi gözlükleri. Tüm bunlar aslında bir yandan da NATO zirvesine de damga vurmuş oldu. İzlanda Başbakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ilgiyle inceledi. O anlarda yine kameralara yansımıştı. Yine aynı zamanda marşlarla karşılama da yine liderleri çokça aslında etkilemiş gibi görünüyor. Bir de aynı zamanda Meloni bir yandan da akşam yemeğine geç kalmış oldu. Kendisini İtalya Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Yine böylesi aslında renkli ve dikkat çeken anlar da vardı. Nerede koşacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron diye aslında Ankara'da çokça teyakkuz halindeydik. Hatta pek çok nokta da kapatılmıştı ki nerede koşacağı henüz netleşmemişti. Ama Seymenler Parkı'na tercih etmiş oldu. Yine kendi otel çevresinde aslında kaldı. Otel çevresinde koştu. O sabah da yine aynı zamanda basın mensuplarının da çokça ilgisini çekti. Yine yakın bir zamanda, yine ilerleyen zamanda da NATO zirvesine dair böylesi renkli anları da çok konuşacağız gibi görünüyor.
1: Yine eğimli bir parkur hakkında vermek lazım Macron'un aslında. Kolay bir parkur olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hakikaten renkli görüntülerdi. Doğrusu Çekya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın da yaşadığı kriz çok az yer buldu ama en az bunlar kadar o da ilgi çekiciydi. Aile fotoğrafında iki tane temsilci var ama yaşadıkları kriz sebebiyle biri bir sağda, öteki diğer sol tarafta. Zaten Cumhurbaşkanı Başbakanı dava ederek NATO zirvesine geliyor, mahkeme hakkı olduğu için.
0: Birbirlerinden habersiz gelmişler.
1: Öyle mi?
0: Ben gideceğim. Muhtemelen böylesi bir tartışma sonucu mu oldu? Şaşırdık mı? Aslında şaşırdık da bir yandan. Aynı fotoğraf karesinde her iki ülke temsilcisi de vardı. Bir ülkeyi kim temsil eder? Başbakan mı temsil eder? Cumhurbaşkanı mı temsil eder? Orada kafalar karışmış muhtemelen. Her ikisi birden karede olmuş oldu. İlginç bir zirve, ilginç bir aile fotoğrafı görüntüsüydü.
1: Hakikaten, çünkü ikisi de heyetle geliyor. İki farklı heyette bir ülke temsil edilmiş oldu böylelikle. Bu da NATO zirvesi tarihine bir not düşmüş olundu. Yine konuşmayı sürdüreceğiz elbette ama ülkenin gündemine tekrar dönüyorum. NATO zirvesi öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da daha öncesinden bir açıklamada bulunmuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir genel af niteliğinde olmayacak yapılan düzenleme demişti. Tekrar bununla ilgili vurgularını gördük. Neler söylersin meclis mesajına?
0: Kesinlikle önemli, çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş artık sürece dair bir yandan onun mesajlarını sürdürmeye devam ediyor. Cüde Dağı'nda düzenlenen Hazreti Nuh'u anma törenine katılmıştı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve o çerçeve yasaya dair de dikkat çeken ifadeleri de oldu. Bu yasa asla af niteliğinde olmayacak sözünü bir kez daha tekrarladı ve yasanın geçici bir süre içerisinde yürürlükte kalacağı dikkat çekti. Yani kalıcı bir yasadan bahsetmiyoruz. Ve provokasyonlara karşı da aslında o uyarı niteliği de vardı. Numan Kurtulmuş'un konuşmasında dikkat çekti. Ve burada hepimizin provokasyonlara dikkat etmesi lazım. Herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım dedi. Oluşan kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin, eylemlerin ortaya konulmaması gerekir diyerek de aslında sürecin ilerleyişine dair de bir uyarı yapmış oldu meclis başkanı. Ne olacak bundan sonrasına dair? Meclis tatile girmeden sürece ilişkin geniş tabanlı bir uzlaşı çıkar mı? Aslında bir yandan da artık bu yöne doğru ilerleyen, olumlu ilerleyen bir sürece de işaret etmiş oldu meclis başkanı. Bir partinin ya da iki partinin ortak çalışması şeklinde değil dedi. Bütün partilerin müşterek teklifi olarak meclise gelmesi son derece doğru, yerinde ve şık olur dedi. Bu yüzden de herkesin sürece katkı verebileceği, partilerin sürece katkı verebileceği bir aslında yöne doğru da işaret etmiş oldu.
1: Şimdi tabii diğer tarafta CHP'de yaşananları da takip ediyoruz.

0: En son gelişme olarak da söylemek lazım. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 il yönetimini daha görevden aldı. Bu NATO zirvesi öncesinde yine benzer kararları görmüştük. O kararlar sonrasında da görevden alınan belediye başkanları ile ilgili tabloda da yeni görevlendirmeler de yapıldığını takip ettik. Yine disiplin süreçleriyle ilgili de başvuruları vardı CHP'nin. Nasıl takip ettin yine bu gelişmeleri, neler söylersiniz?
1: Aslında her an CHP'de yeni bir gelişme oluyor diye söylüyoruz her hafta Büşra Hanım. Yine aynı şekilde öncesinde Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı ve buradan kesin ihracı istenen ama tedbirli olarak ihracı istenen isimler vardı. 8 kişi için bir başvuru yapılmıştı. O isimler arasında yine aynı zamanda Bülent Yücetürk gibi isimler de vardı. Tedbirleri kalksın diye başvuru yapılmıştı. Niye? Çünkü CHP üyelikleri askıda oluyor bu sürede ve CHP adına hiçbir açıklama yapamıyorlar. Hiçbir aslında kimlikleri, üyelik kimlikleri olmamış oluyor. O tedbirin kalkması için bir başvuru yapılmıştı ama hepsi tümden reddedildi. 8 kişinin tedbir kararına yapılan başvuru bu haliyle reddedilmiş oldu. Bir yandan da gözler düne aslında çevrilmişti. Çünkü MYK toplandı. CHP'de yeni acaba ihraçlar, görevden almalar olacak mı derken oldu. 14 il başkanlığına yeni atama yapılmış oldu. 7 ilin yönetimi pes edildi. 3 isim de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yine Özgür Özel'in memleketi Manisa, orada da yeni bir atama yapılmış oldu. Engin Uzun atandı il yönetimine. Çok konuşulacak. Yeni haftada yine zaten itirazlar yükselmeye de dün itibariyle başlamıştı. Çünkü bir yandan da Özgür Özel'i destekleyen il başkanları var. Hala bu süreç devam eder mi? Büşra Hanım, edecek gibi görünüyor. Hatta ilçeler de zaten süreç daha da hızlanacak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bir yandan kararlı, o arınma mesajını çokça dile getiriyorlar. Bu haliyle de daha da bu sürecin devam edeceğini söyleyelim. Bir yandan da o yeni parti tartışmasında da artık yeni bir açıklaması oldu Özgür Özel'in. Son röportajında dedi ki ilk aşamada 30 kişilik bir teknik heyetin yeni parti kurmasını düşündüğünü de söyledi Özgür Özel. Belki parti önceden kurulur, biz biraz mesafe alırız. Biz sonrasında partiye katılıp ilk kurultayını yaparız diyerek de bir çıkış yaptı. O yeni parti nasıl kurulacak? Kendileri gitmeden öncesinde kimler yeni partinin kuruluşunda yer almış olacak? Özgür Özel'in daha sonra katılması gibi bir durum nasıl olacak? İşte aslında her yeni açıklama yeni bir soru işareti diyoruz hep CHP'de. Yine bu son röportajı, bugünkü röportajı hatta konuşulacak röportajlardan biri.
0: Peki diğer tarafta da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemini kapsayan konser harcamaları için bir kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Buna ilişkin dava da görüldü. Neler çıktı bu davada?
1: Evet, aslında bir erteleme, henüz kararın çıkmadığı bir dava olmuştu ama konser soruşturması olarak biliyoruz biz davayı. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi ve 16 Ekim'e ertelendi dava. Büyük bir zarardan aslında söz ediliyordu. 154 milyon 453 bin liralık bir kamu zararı. Bu haliyle de 14 sanığın yargılanmasına devam edilmiş oldu. Yine tutuksuz isimler de mahkemedeydi. Yeniden dinlendiler. Heyet diğer sanıklar hakkında uygulanan o yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetmiş oldu ama bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesi için de 16 Ekim'e ertelenmiş oldu dava. Devam edecek ve yine konuşulacak davalardan biri. Çünkü konser soruşturması olarak biliyoruz bu soruşturmayı ve geniş çaplı bir incelemenin de sürdüğünü belirtelim.
0: Şimdi tabii tatsız haberlerle devam edeceğiz. Ne yazık ki gündeme ilişkin yansıyan haberlerde bu tarz cinayet haberleri de vardı. Bir tanesi İstanbul Kartal'da yaşandı. Tanıdığı bir kişi tarafından zannediyorum, değil mi? Gülay Polat cinayete kurban gidiyor.
1: Tabii yani çok

0: aslında bu haftanın konuşulan ve biraz da yaralı bir haberi. Kartal'da, İstanbul'da bir ceset soruşturması, cinayet şüphesiyle birlikte aslında o son görüntüleri de yine bugünlerde ortaya çıkmıştı. Üniversite öğrencisi, oğlunu okutmak için tekstil firmasında çalışan Gülay Polat'ın iş arkadaşı Erkan K. tarafından kolundaki altın bilezik ve künyesi için öldürüldüğü aslında belirlenmiş oldu. Acı haberlerden biri. Kayıp ihbarı yapıldıktan bir gün sonra metruk gecekonduda cesedi bulunmuştu ve haliyle de aranıyordu. Emniyetteki ifadesinde de cinayeti tüm detaylarıyla aslında anlattı yakalanan kişi. İki ayrı kuyumcuda 35 gram altın 22 bin liraya yine alındığına dair tespitler yapıldı. Güvenlik kameraları da ortaya çıktı ve Erkan Kağan'ın altınları kuyumcuda bozdurduğu o görüntüleri de biz bugünlerde görmüş olduk maalesef ki yine acı haberlerden biriydi.
1: İki sene öncesinin yine bir acı haberiyle ilgili de gelişmeler var. Rojin Kabayış dosyasında şimdi yeni bir ilerleme mi var acaba? Zaman zaman bir babanın buradaki feryadını, feryansınlarını görüyoruz. Haberlerde yer ediniyor. Dosyanın kapanmamasını istiyor baba. Ve burada faillerin bulunmasıyla ilgili büyük bir arzuları var ailenin. Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme var mı acaba?
0: Kesinlikle bu konu üzerinde hem bir yandan Adalet Bakanlığı'nın da çok üzerinde durduğunu söyleyelim. Çünkü bu konuda yine aynı zamanda yeni gelişmeler de olacak gibi. Çünkü Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Üniversite öğrencisiydi Rojin Kabayış ve bu soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınmıştı. Ve babası Nizamettin Kabayış da yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Dosyada şu ana kadar herhangi bir ilerlemenin olmadığını ama bu haliyle yeni avukatımızla da görüştük. Savcılıkla görüştük. Avukat görüntüleri inceleniyor. Daha önce yapılmayan tüm incelemeleri yeniden ele alınacak dedi baba. Bu haliyle de aslında dosyada artık bir ilerleme olmasını da beklediğini söylemiş oldu.
1: Dileriz. Bütün temennimiz de o yönde. Bu ve bunun gibi diğer cinayet unsurlarının da en kısa zaman içerisinde çözülmesi. Şimdi son olarak da önümüzdeki hafta ve sonrasıyla ilgili meclisin çalışmalarıyla kapatalım mı? Yeni dönemle ilgili gündem başlıklarında neler var?
0: Evet, aslında bir NATO arası vermiştik. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Çünkü herkesin gözü NATO zirvesindeydi. Şimdi artık yeni haftada neyi konuşacağız? En düşük emekli aylığına getirilen zam mı? 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılacak en düşük emekli aylığı ama bunun için meclisten bir yasanın geçmesi gerekiyor. Haliyle 14 Temmuz'da yani salı günü önce bu düzenleme komisyonda görüşülmüş olacak. Sonrasında da genel kurula gelecek. Yine Temmuz sonuna yetişmesi bekleniyor aslında zamlı maaşın. Ama takvim gecikirse Ağustos başı da diyebiliriz hesaplara yatacak. Yine bu içinde kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere ceza indiriminin yer aldığı 12. yargı paketi görüşmeleri de yine aynı zamanda başlıyor. Çok kişi bekliyor. Büşra Hanım, IBAN mağdur çokça aslında sosyal medyada da gündemde oluyorlar. Buna dair bu düzenleme kritik de görülüyor. Artık 12. yargı paketi görüşmeleri de başlıyor ve binlerce öğrenciyi üniversitelerine geri dönüş yolunu açan bir düzenleme de. Üniversiteden ilişiği kesilenler öğrenimlerine devam edebilecekler. Af yasalaştıktan sonra 40 bin kişinin de yine faydalanması bekleniyor. Bu haliyle yeni haftada meclis kapanmadan tüm bu konular gündeme gelmiş olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Gül Gündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Müşra Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. İyi bir cumartesi, iyi bir hafta olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere çalışmalarınızda. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuzdu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden de yine birlikteliğimize devam edelim. Gündem başlıklarını sürdüreceğiz çünkü konuşmayı. Değerli konuğumuz gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Armağan Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Müşra Hanım. Günaydın.
1: Şimdi NATO'ya dair

0: Yorumlarınızı merak ediyorum ama onun öncesinde bir iki haber yine konuşalım, sonrasında dönelim. Çünkü bu hafta hakikaten NATO zirvesi baskın bir gündem başlığı haklı olarak. Dünya Nüfus Günü 2026 bülteni yayınlanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Bizim ve dünyanın buradaki genel tablosu ile ilgili neler yakaladınız?
1: Tabii Türkiye dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olarak ön plana çıkmış. 86 milyon 90 92.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldık. İşte en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865.525 kişili Hindistan. Yani inanamıyorum ben, hani Büşra Hanım, 1 milyar sayısı sadece bir ülkede var. Tabii yani yine Çin de öyle, onlar da 1 milyar. Yine 347 milyon ABD ve bu üç ülke aslında dünya toplam nüfusunun %39.2'sini oluşturuyor. Tabii burada genç nüfus oranlarında Türkiye'nin aslında durumu biraz daha merak edilebilir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha yüksek genç nüfus oranımız. Tabii ki yani iyi yanları var. Bunun gelişmekte olan gelişmiş ülkeler arasında kıyaslandığında değerlendirilebilecek yanları var. Ama Türkiye bu noktada geçen yıl en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin %23.3 ile Güney Sudan olduğu görülüyor dünya toplamına baktığımızda. Yine %23,1 ile Suriye Sudan'ı takip ediyor. 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde de 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranı sahip ülkeler arasında aslında %13,5 ile de İrlanda yine yer alıyor bu AB üyesi ülkelerde. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkede Monako olmuş. Yani ciddi bir sayı var Monako'da. %8,8'de onların genç nüfus oranı var. Yaşlı nüfus oranımız da bizim %11,1 ile de AB üyesi ülkelerde 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu olarak da kayda geçmiş bu raporda.
0: Ama biz geçtiğimiz hafta da pazar günü konuşmuştuk Nihal Hanım'la. Japonya'dan bahsetmişti bir belediye başkanı, kadın belediye başkanı bebek bekliyor ve burada görevinin iznini kullanacağını söylemişti. Ülkede bu varyansınla karşılanmış. Nasıl bir belediye koltuğu bu kadar süre boş kalabilir? Bir 4 ay kadardı zannediyorum. Ama bu yaşlı nüfus artışında da yine Japonya negatif tabloyu karşımıza getiriyor. Az
1: Evet.
0: çocuk oranının bulunması ile ilgili. Yine de ama böylesine kemik tepkiler hala katı bir şekilde de devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu tarz bir istatistik tablosunun karşımıza çıkması temel anlayışta hala da değiştirmeye yetmiyor anladığımız
1: Doğru.
0: kadarıyla. Farklı tabii ülke raporu böyle de bizim de kendi içimizde düşünmemiz gereken konuları da önümüze çıkarmıyor değil. Diğer tarafta tekrar NATO zirvesine gelmek istiyorum. Çünkü çok renkli sahnelere konu oldu doğrusu. Gül Hanım da biraz
1: Evet.
0: açılış yaptı. Sizler neler yakaladınız sosyal medyada?
1: Yani tabii özellikle sosyal medyada atılan işte tweetler diyelim çok ilginç, çok komik de onlar. Tabii giremeyeceğimiz yanları da var ama Macron'un tabii yürüyüşü, diğer taraftan Michotakis'in yani koşusu daha doğrusu yürüyüşünün Kemal Sunal'ın filmindeki
0: Evet,
1: o
0: açılış
1: sahte
0: olarak çok iyiydi
1: kabadayı
0: zaten değil mi? Direkt Mitsotakis'in
1: Evet.
0: buradaki yürüyüş şekli.
1: Aynen, yani çok konuşuldu. Gül de bahsetti Drama'nın ayakkabıları ama tabii orada aile fotoğrafında en ön sırada yer alması da aynı şekilde dikkate çeken o ilginç anlardan birisiydi şüphesiz. Yine tabii yansıyan fotoğraflara şöyle baktığımızda yani liderlerin akşam yemeğinde ağırlanması, özellikle yine Trump'ın karşılanmasında askerleri selamladıktan sonra bu çok konuşuldu sosyal medyada. Türk Yıldızları ekibinin tam o anda oradan geçmesi mesela
0: Evet.
1: inanılmaz bir
0: Göz doldurdu
1: koordinasyonla
0: hakikaten.
1: müthiş denk getiriyorlar. Yani dünyada eşleri yok bence. O güzel anlardan birisiydi o aslında.
0: Kedilerimiz de meşhur olmuş.
1: Aynen, ben de tam ona değinecektim.
0: Siz
1: Kedilerimiz var. Yani şöyle başlıklar atıldı tabii. Kuş uçurtulmadı Ankara'da ama kediler sızdı. Kedileri gördük biz özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yani Türkiye'nin hayvan sevgisi başkadır. Onu da böyle yansıtmak adına Ankara'nın simgelerinden biri aslında Ankara kedisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. O da güzel yansımalardan birisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderlerine verdiği o revolver ve mermili hediye etmesi. Yani silahı biz tabii ilk gördüğümüzde acaba hani nerenin yapımı olduğunu çok bilemiyorduk ama MK yapımı bir silah, yani Türk yapımı bir silah ve ilk silahlardan.

0: Türkiye'de bırakmak zorunda kaldı. İngiltere'deki mesela yasalardan dolayı o silahın tamamen etkisiz hale getirilmesi gerekiyormuş. Öyle İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. O yüzden Starmer götüremedi. Kanada'da bir müzeye yerleştirilmesi bekleniyor. Gören liderlerin verdiği tepkiler de var tabii. Onlar da şaşırdılar ve beğenenler de oldu.
1: Silahlanma konuşuluyor NATO zirvesinde. Silah hediyesine şaşıran liderleri görüyoruz. Hakikaten o da biraz enteresan. Avrupa'nın kendi dünyasıyla ilgili bir tabloyu tekrar karşımıza çıkartıyor.
0: Kesinlikle.
1: Akçağ şurubu hafif kaldı diyor Kanada.
0: Doğru.
1: Hediyenin karşısında. Bence de öyle olmuş.
0: Japon bakanın suyu paylaşması... O da dikkat çeken anlardan birisi. Yani böyle bir su görmemiş. Belçika Savunma Bakanı'nı gördünüz bilmiyorum. Atatürk pozu verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yanında. Evet, portresinin yani fotoğrafı var. Eli cebinde bir fotoğraf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Belçika Savunma Bakanı da aynı pozu veriyor. O da sol eline cebini koyuyor, cebine koyuyor. Öyle bir poz vermiş. O da dikkat çeken anlardan birisiydi.
1: Maraş dondurması için ne diyorsunuz?
0: Yani bir onu görünce bile zaten hani alıp eve götüresimiz geliyor. Döner şeklinde asılan o Maraş dondurması.
1: Evet, gerçek bir şov olmuş doğrusu.
0: Yabancı basının da çok ilgisini çekiyor. Onlar da şaşırdılar ve çok beğendiler. Bizim lezzetlerimizi çok beğendiler özellikle.
1: Evet. Bir tane şeydi, şuna şaşırdım Armağan Bey. İzlanda Başbakanı da çok popüler oldu malumunuz sosyal medyada. İlk külliyeye gelişiyle ilgili refleksini vermesiyle.
0: Evet.
1: Büyük bir teveccühle de karşılandığını da görüyorum ama şöyle bir kontrol ettim. O dönemde 19 bin idi takipçisi. Yeni baktığımda, en son baktığımı söyleyeyim en azından şu anı bilmiyorum ama 114 bine çıkmıştı. Yani 19 binden 114
0: bine. Genellikle de büyük ihtimalle Türk takipçiler.
1: Baktığımda sıra sıra Türkler vardı. Cidden bu anlamda da ilgimiz epey bir farklı doğrusu. Millet olarak farklı yanlarımızdan
0: tabii
1: bir tanesi.
0: Sosyal medyada onun kullanıcı sayısını artırdık İzlanda Başbakanı'nın. Daha da artar gibi. Yani çok bir kere hani güzel bir kadın. Onu tabii o da dikkati çekiyor. Orada verdiği tepkiler de yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gördüğün andaki tepkiler de ilgiyi çekti. 38 yaşında genç bir başbakan haliyle. Bu da ayrı bir konu ve dikkati çekti. Böyle Meloni çok konuşuluyor tabii. Meloni'nin tarzı, işte konuşması, yaklaşımı, o da çok dikkat çeken anlardan
1: geç
0: birisi.
1: Geç gelmesi, gelen... Trump'a bakmaması.
0: Evet, ya şeylerde mesela yine İzlanda Başbakanı'nın paylaşılan fotoğraflarının haber sitelerinde bakıyorum. Genellikle kadınlar yorum yazmış. Ne kadar güzel bir kadınmış, çok güzel, çok zarif. Genellikle kadınlarımız beğenip aslında daha çok tepki vermiş. Erkekler biraz daha çekiniyorlar belki de. Orada paylaşımları görülmesin diye eşleri tarafından. Ama kadınlarımız daha çok ilgi göstermişler İzlanda Başbakanı'na.
1: Bunlar da tabii bu ağır zirvenin arasında bir nükte oluyor hakikaten konuşmak için. Bir de tabii Sayın Emine Erdoğan'ın da eşleri ağırladığı bir tablo vardı. Orada da konser aslında Çekya'dan geldi. Onun biraz da ifşa etme tarafı oldu belki. Çok da duyurulmamıştı böyle bir konser programının olduğu eşleri. Orada da tam tersi bir görüntü vardı. Yani nasıl NATO zirvesinde bir erkek ağırlığı görüyorsak, çok daha az bir kadın görüyorsak, tabii diğer tarafta da eşler bölümünde de hanımların ön planda olduğu bir tablo vardı. Sadece Ursula von der Leyen'in eşi erkek olarak yer alıyordu. O beyefendinin de aslında keşke yorumları olsa, çok merakla takip etmek isterdim doğrusu. Zaman zaman katılımlarını görüyoruz ama sonrasında pek bir açıklama yapan bir isim değil kendisi de. O yüzden oradaki hadiseleri de yakalayamıyoruz. Şimdi NATO ile ilgili tablo böyleydi ama diğer tarafta da tabii Ay Yıldız karargahı çok önemliydi. Kapılarını ilk kez NATO zirvesi için açtı. Bir geçtiğimiz hafta yine hazırlık için bir açılış vardı ama tam olarak içeriye kadar alınmıyordu zannediyorum. Siz de bu programda yakından takip ettiniz değil mi? Bu karargahta bulundunuz. Gözlemleriniz nedir?
0: Ya tabii NATO Savunma Bakanlığı ağırlandı. Ona gazeteciler alınmadı ama geçtiğimiz hafta bir sembolik bir açılış yapıldı Ay Yıldız karargahında. Uzaktan görebilmiştik ama Perşembe günkü Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında artık içeri girdik. Yıldız kısmındaydık, direkt Savunma Bakanlarının ağırlandığı yerde ve hemen arka tarafında işte Ay kısmının olduğu.

0: olduğu yer, oradaki artık binaların tamamlanmış hallerini de gördük. Yani gerçekten Türkiye açısından artık bu zaman zaman siyasi olarak da değerlendiriliyor ama tamamen siyaset üstü bir konu benim görüşüm. Savunma sanayindeki ilerlememiz ve diğer taraftan baktığımızda bütün Türk savunmasının, işte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Hava Kara Kuvvet Komutanlıkları tek çatı altında toplanacak Ayyıldız Karargahı'nda. Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın 4 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Tabii 2 milyon metrekarelik bir inşaat alanı bulunuyor. 1 milyon metrekaresi bitti ve çok da geniş bir çapta yeşil alan olacak. O da kıymetli yanlarından birisi şüphesiz. 1 milyon bitki ağacın dikilmesi de bekleniyor. Ve çok güzel bir kompleks gerçekten Büşra Hanım. Ya kendinizi içeri girdiğinde bir kere girdiğinizde çok güvenli hissediyorsunuz. Şüphesiz burası çelik kubbe sistemi tarafından da korunacak. Ankara'da böyle bir merkezin olması, tüm savunma gücünün tek bir çatı altında toplanması da kıymetli olacak.
1: Evet, şüphesiz.
0: 2028 yılında açılması bekleniyor. Biraz daha zamanı var ama büyük bir yol kat edilmiş ve savunma bakanlarının tepkileri de epey tabii iyi manada yorumlar yapılmış. Bunları da duyduk. Kıymetli bir yer olacak Türkiye için. Biraz daha bekleyeceğiz açılması adına.
1: Dileriz. Hakikaten önemli bir zirveydi. Bunu atlatmak, başarıyla sürdürmek de bizim için ayrıca kıymetliydi. Daha nicelerine diyelim farklı zirvelerle ilgili de. Yine yakışan tabloyu göstereceğimizden hiçbir şüphemiz yok.
0: Bir notta ekleyebilirim buraya. TUSAŞ'ta mesela bir program düzenlendi. Belki görmüşsünüzdür. Yine savunma, yani daha doğrusu NATO'daki üst düzey yetkililer ağırlandı ilk gün akşamında.
1: Evet.
0: Gittik oraya, TUSAŞ'ın hangarlarının önündeyiz. Bütün savunma sanayimizdeki o SİHA'lar, İHA'lar hepsi yan yana dizilmiş. Yine Kızıl Elma, Kaan, işte Hürkuş, Hürjet, Bayraktar TB2'ler, TB3'ler ve bir tarafta o hava unsurları var. Füzeler de tabii yerdeler, onlar da sergileniyor. Bir tarafta da kara unsurları var, Altay tankı var, işte Zaha'lar var, birçok unsurumuz da orada. O yetkililer geldiler ve onların geleceği yol üzerine bu araçlarımız, ürünlerimiz koyulmuş. Kapıdan girdiler, onları gördüler. Yetmedi, bir de o araçların birçoğu, ürünlerin birçoğu bir de gösteri uçuşu yaptı. Mesela işte bu noktada Hürjet, Hürkuş, Anka 3 beraber kol uçuşu yaptılar. TB2, Bayraktar hepsini gördüler ve gördüklerini de tek tek alkışladılar. Çok güçlü geldik. Bu sefer sadece NATO'ya biz askeri gücümüzü göstermekle değil, işte o unsurlarımızı da göstererek, bizim sadece asker sayımız yüksek değil NATO'da, bizim bu hava unsurlarımız, kara unsurlarımız da çok güçlü ve bunu göstererek NATO'ya bu sefer ciddi bir gözdağı da verdik açıkçası. Bu aşamaya
1: gelene kadar da tabii yapılan bütün haberlerde de, gerek sizin gerekse de farklı sahadan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu haberlerde de, buna emek veren onlarca, binlerce mühendis var. Evet. Gece gündüz emek veriyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Doğrusu. Onlara da bir teşekkürümüzü tekrar da iletmek isteriz. Belki daha az geri planda kalıyor ama esas merkezinde de bu emeklerin yansıması
0: kesinlikle
1: var doğrusu. Ne kadar teşekkür etsek de az, bu gururu onlar vesilesiyle de yaşıyoruz. Şimdi diğer tarafta da aslında çok konuşulacak konu var ama hem vaktimiz kalmadı, hem de bir tane bugün 11 Temmuz olması sebebiyle de konuşmamız gereken Türkiye'nin tabii vakti zamanında da yetişmek için elinden geleni yaptı ama dünyanın utanç karnesi olan Srebrenica katliamının da yıl dönümündeyiz. Bu acının üzerinden 31 yıl geçti deniliyor ama aslında daha fazlası da söylenilebilir. Sonu çünkü baz alınarak genelde bu tarih söyleniyor ama 95'i baz alınıyor. Halbuki daha öncesinden başlandı bu katliamın yaşanması. Hala daha kemiklerine ulaşılamayan binler var. Cenazesine erişemeyen aileler var. Yakınlarının cenazesini takip etmek için yıllarını harcıyorlar. Neler söylersiniz? Binlerce Müslüman Bosna'da katledildi.
0: Evet, yani 93 yılında Boşnakları güvenli bir bölgeye, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bir bölgeye ilan ediliyor. Sırpların 2 yıl süren kuşatması sonrasında Srebrenica işte burası düşüyor ve orada binlerce Boşnak erkek, kadın, çocuk Srebrenica'nın hemen dışındaki Portekiz'de bulunan Hollandalı askerlerin de denetiminde olan bir BM barış gücü karargahına sığınıyorlar. Hollandalı askerler o karargahta güvende olacaklarını söylüyorlar ama Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine de boşnakları Sırplara teslim ediyorlar. Kamyonlarla götürülenler oluyor. Kadınlar, çocuklar Bosna'nın birçok kesimine götürülüyor. Ve orada 8.000'den fazla Müslüman öldürülüyor. Ama yani öldürülüyor deyip geçiyoruz ama katlediliyorlar. Toplu mezarlara gömülüyorlar. Dediğiniz gibi hala bulunabilenlerin, en azından kimlik tespiti yapılabilenlerin cenaze törenleri, gıyabi cenaze törenleri hala düzenleniyor. Onlar hala defnediliyor ama olayları yaşayan isimlerin anlattığı, yani direkt ağızlarından anlattıkları aslında bir 17 yaşındayken yaşadığı Nevzat Avdiç, duymuşsunuzdur mutlaka. Hı hı. Onun o videosunu ben izlediğimde ya tüylerim diken diken oluyor. Hı. Şunları söylüyor. Çok acı çekiyordum. Neden ölmüyorum diye düşünürken caniler eğlenip gülüyordu. Bir an içimden gelip beni öldürün diye bağırmak geçti. Öldürecekleri diğer insanları getirmek üzere kamyona binip gittiler diyor ve komutan askerleri kimin vücudu sıcaksa kafalarına sıkın talimatı verdiğini, gözlerimi kapatarak ölü numarası yaptım. Yanımda inleyen bir yaralı adam vardı. Askerler kafasına birkaç el ateş etti ve bir çocuk gördü bunu. O görüp kurtuldu, yaralı kurtulmuştu. Ama yaşadığı travma yıllarca hiçbir zaman gitmedi ondan. Yine çocuklar katledildi. Dünyanın gözü önünde yapıldı bu düşman. Belki klasik laflar ama dünyanın gözü önünde hala yapılıyor zaten.
1: Barış gücü sebebiyle de silahları da elinden alınan bir milletten bahsediyoruz. Tekrar da verilmiyor bu savaş sırasında. Sırpların ellerine bırakılıyor. Ben 2013'te Bosna'yı gezme şansına erişmiştim. Srebrenica'ya gittiğim zaman da tabii küçük bir yerleşke. Sabah gittiğinizde bir otobüste gidiyorsunuz. Akşam vaktinde de tek dönen bir otobüs var. Ve küçük bir yerleşke olunca da saatlerce orada vakit geçirebilme şansımız olmuştu. Tabii Srebrenica mezarlığının orada inmiştik. Hemen karşısında da hediye dükkanı diyebileceğim, ana olarak satılabilecek ürünleri satan bir hanımefendinin dükkanı vardı. Kendisi neden orada bulunuyorla ilgili bir konuşma yaptığımız zaman bütün ailesinin bu mezarlıkta olduğunu söyledi. Onların yanında olabilmek için karşılarında o dükkanda çalıştığını ifade ediyordu. 2013 yılındaydı o gün, yani 95 hadiselerinden 2013'e geldiğiniz zaman kendi evladıyla ilgili bir kemiğinin bulunmuş olabileceğine dair haber geldiğini ama gidip bunu olumlu olumsuz duymakla ilgili kalbini dayanmayacağı için yeğenini gönderdiğini söylemişti emniyet birimlerinin yanına. Çok duygulandığım hadiselerden biridir. Hemen arkasında da üzülerek söylüyorum. Bu binlerce boşnağın kapatıldığı fabrika vardı. O gün oraya da girdik. Hala da o günün izleri de ne yazık ki o fabrikanın içerisinde de duruyor. Bir kandırma vesilesiyle de yani ne denir ki artık o cümleleri bilemiyorum. Binlerce Müslümanın katledildiği tabloları gördük. Dileriz bugün gündemimizde de hala daha farklı katliamları takip ediyoruz. Bunlar son olsun. En yakın zamanda da bunların da sona erdiğini duyurabilmek nasip olsun.
0: Umarız,
1: ve
0: umarız.
1: Hala da tespit edilemeyen binlerce boşnağında ailelerine kavuşabildiği bir tabloyu da sizinle tekrar değerlendirme şansımız olur.
0: Bunu da küçücük eklemek istiyorum. Birçok ülke bu katliamı soykırım olarak bile kabul etmedi yıllarca.
1: Evet.
0: Avrupa ülkeleri, insanlıktan, medeniyetten, demokrasiden bahseden Avrupa ülkeleri gözünün önünde bu olan bu katliamı yıllarca soykırım olarak bile görmedi.
1: Sorumluluklarını yani almak için bir ceza verebilmek için sorumlu komutanları bile yargılamak 2000'li yılların sonrasında buldu ne yazık ki. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Bu NATO ile ilgili tabloda da öncesinde liderlerin vermiş olduğu mesajlara baktığımız zaman da işte bu dediğiniz iki yüzlük karne tekrar karşımıza çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: Armağan Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar Türkiye bu hafta ne konuştu başlığı altında bir araya geleceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda her hafta bir ilimiz üzerinden gidiyoruz. Zaman zaman, zaten zaman zaman diyorum ama hiçbir zaman yetiştiremiyoruz illerimizin tarihini tamamen konuşabilmek adına. Böylesine zengin bir coğrafyada yaşadığımız için her bir ilimizin isminin, ilçelerinin isminin, hikayelerin nereye uzandığını değerlendireceğiz. Trabzon'dayız bugün. Değerli hocamız da telefon hattımızda, araştırmacı yazar Nezih Kuley'inle konuşuyoruz. Nezih hocam, hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhaba Büşra, günaydın, nasılsın? Tabii ki Armağan Bey'i de izledim. Gerçekten katliamın bu yıl dönümü çok acı olaylar yaşandı. Yapacak tabii ki insan her an büyük bir üzüntü içine düşüyor demekten başka söyleyeceğim bir şey yok. İyiyim, sağ olun, buyurun.
0: Sayın hocam, hakikaten dünyanın böylesine bir acımasız yüzünün arasında gündelik hayatımızı devam ettirmek kolay değil. Ama sizinle yaptığımız bu program çok kıymetli. Kendi şehirlerimizin hikayelerini daha yakından tanımak, o zenginliğe şahit olmak adına da önemli bir sorumluluk da yüklüyor üzerimize. Trabzon isminin nereden geldiğini konuşacağız. Neler aktarırsınız?
1: Trabzon herhalde uzun bir program olabilir, gene Trabzon'u ikiye bölebiliriz. Başlamadan konuşmam ama bir şey söylemek istiyorum. Trabzon çok dağlık, aslında Doğu Karadeniz çok dağlık bir bölge olduğu için bu yörede düzlük kelimesi çok büyük anlam taşıyor. Ve birçok ilde, ilçede değişik biçimlerde düzlük sözcüğünü göreceğiz aslında konuşmamızda. Trabzon'da da böyle bir şey. İlk defa Trabzon'un resmi kayıtlı adına Aristo'nun da öğrencisi Ksefanon, aynı zamanda hem filozof hem de savaşçı bir yazarın yazdığı bir kitapta rastlıyoruz. Bu milattan önce 4. yüzyılda geçen bir savaşı anlatıyor ve bu savaşı kaybeden asker, 10 bin kişilik bir asker grubu tekrar Trabzon üzerinden Efes'e, Bergama'ya geri dönüyor. Şimdi bu dönüş hikayesini anlatan 10 binlerin dönüş kitabında Trabzon'un adına Trapezos diye rastlıyoruz. Trapezos'un Tabakhane ve Zagonos dereleri arasındaki düzlüğe verilen ad, düzlük anlamına geldiği belirtiliyor ve Trabzon'un adının buradan geldiğine dair temel bir konsensus var. Hep bir anlaşma var şeyler arasında, bilim adamları arasında. Ama bunun dışında çok değişik yorumlar var tabii. Hepimizin bildiği gibi Evliya Çelebi'nin bir yorumu var. Evliya Çelebi Trabzon'un adını Trab-ı Efsun, eğlenilecek yer kelimesinden türetildiğini söylüyor. Trabzonların çok neşeli insan olmaları, korunlarının da o canlı hareketinin etkisiyle böyle bir yorum yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bir başka şey var, hikaye var halkın arasında. Şehirde bir ustanın böyle parmağıyla bir parayı yumuşatarak üstündeki bütün şekilleri bozdu. Bundan dolayı da o ustanın yaşadığı şehir adına Turabuzan'dan geldiği söyleniyor. Tabii ki bunlar efsanelere dayalı şeyler. Ama son şeylerde Trabzon'da diye yazılan kart vizitler var, kartlar var, kart postallar var. Bu da hazine anlamına geliyor. Aslında bir başkent olmasının göstergesi, böyle bir şeyi de var. Fakat mesela Perslar, İranlılar Trabzon'a Diyar-ı Hurşit diyorlar. Güneşin doğduğu kent gibi, yani güneş kenti gibi bir ismi de var şeyin. Dede Korkut hikayelerinde geçiyor Trabzon. Çok enteresan ve Dede Korkut hikayelerinin en önemli aşk hikayelerinden bir tanesi işte Oğuz diyarında yakışıklılığından dolayı yüzünde tülle gezmesi gereken kantralıyla Trabzon Tekfur'un kızı Sercan Hatun'un anlatıldığı hikayeler vardı. Trabzon'un böyle bir geçmişe dayalı destansı şeyleri de var. Buna çok enteresan Trabzon'da şeylere rastlıyoruz. Mesela Maçka'da Boğaç Yaylası diye bir yer var mesela. Boğaç biliyoruz. Dede Korkut hikayelerinde Boğaç'ta şeyini, hikayesini. Korkutan diye köy var Beşikdüzü'nde. Buradan anlıyoruz ki Trabzon gerçekten bu Dede Korkut hikayelerinde enteresan bir yapı olmuş ve adını oluşmasında

0: çok önemli bir yeri olmuş. Hizmet destanların, etmiş. Hikayelerin ve tarihin.
1: Muhteşem evet. Bir coğrafya hocam. Yeryüzünde evet. Bir cennet olarak da betimlenen eşsiz bir bahçeye de benzetiliyor Trabzon. Siz Evliya Çelebi'den çok atıfta bulunursunuz. Evet. İrem Bağları gibi süslü bir şehir evet. Burası evet. Sözü. Değil mi? Bu güzelliği yansıtıyor. Evet. Yine horonların atıfta bulundunuz ki Temmuz ayındayız. Evet. Bu aylarda çok sayıda şenlikler düzenlenir Trabzon'da. Evet. O zaman horonuyla da insanın oluşturduğu renkliliğe daha da çok şahitlik ediyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın da doğduğu şehir. Onu da hatırlatalım dinleyicilerimize.
0: Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı diyelim, yani oradaki eyaleti yönettiği bir şehir. Bunlarla ilgili ilçelerin adlarına geldikçe de örnekler vermeyi düşünüyorum. Mesela Trabzon'un en yakın ilçelerinden bir tanesi, gene alfabetik gitmekte yara var, Akçaabat.
1: Evet.
0: Akçaabat, biliyoruz hani bu Akça'yı biz Güneydoğu anlamında kullandığını Türklerin biliyoruz. Akçaabat Güney'deki şehir anlamına geliyor. Ama gene de Akça'nın hani paraya da Akça denir diye zenginlik, bereket anlamında, zengin şehir anlamına da kullandığı söylenir. Fakat eski adı Planata buranın, yani düzlük alan demek. Bakın çok enteresan. Trabzon'da düzlük alan, yani her bulunan düzlüğe bir şehir kurmuş gibi yöre halkı. Bir önceki de Hermonas saymış, sonra Planata olmuş. Bizim Türkler Planata'ya bir dönem Pulathane demişler. Yani ilçenin adı böyle olmuş. Ama şimdiki adı Akçaabat. Akçaabat işte hem zenginliklerin olduğu bir yerleşim, hem de güneydeki Türk yerleşimi, güneydoğudaki Türk yerleşimi anlamına geliyor. Hemen Araklı var. Ondan sonra isminden söz edebileceğimiz. Bu da çok eski bir tarihi ada sahip. Heraklios 626 yılında Bizans İmparatoru olunca bölgeye gelmiş ve buna orada konaklamış. Konakladığı için de Heraklios'un yeri anlamına gelen Herakliye denmiş kaynaklarda. Heraklia zamanla Heraklia, sonra da Araklı biçiminde kullanıldığı.
1: Heraklia Araklı. Evet
0: Heraklia Araklı olmuş ve çok artık önemli yerleşim yerlerinden birisi haline geldi. Nüfusu da çok arttı Araklı'nın.
1: Arsin nereden geliyor peki hocam?
0: Arsin de evet çok enteresan. Temiz, arınmış anlamına geliyormuş bu. Burası tabii bir plaj. Buranın kumsalından ve suyunun temizliğinden aldığı söyleniyor adını. Fakat çok enteresan, bazı bilim adamları Arsen adının antik dönemde dere anlamına kullanıldığını söylüyor. Daha çok birçok derenin adının Arsen biçiminde olduğu belirtiliyor antik dönemde. Bunun da bir şehrin adına etkisi olabilir. Çünkü Arsen'in de tam kenarından Yambolu çayı geçiyor. Her iki anlamda da aslında şöyle de bir durum var. Denizle bağlanmadan da biliyoruz ki derelerde geçmiş dönemde çamaşırların yıkandığı, temizliklerin yapıldığı bir yerdi. Evet. Dolayısıyla hem dereden dolayı hem de şeyden dolayı üst üste geliyor. Belli ki arınmayla, temizlenmeyle, yıkanmayla anlamlı bir şey var Arsen'in.
1: İkisi de Karadeniz'e çok yakışıyor.
0: Evet. Peki, çok da yakışıyor.
1: Beşikdüzü hocam ismini karşılığını alıyor mu Beşikdüzü?
0: Evet, Beşikdüzü de bakın düz. Hani bu düzlük meselesi, Beşikdüzü'nün eski adı Şarlı'ymış. Aslında Şar soğuk falan demek. Şarlı soğuk sulu anlamına gelebilir. Fakat orada bir Beşik Dağı var. Önce ilçenin adı Beşik Dağı olmuş. Sonradan yerleşim olduğu için düzlük anlamında Beşikdüzü denmiş şeye, ilçeye. Çok da böyle manzarası güzel bir
1: evet, dağların şekillerine göre de isim verilen çok sayıda yerleşim bulunuyor.
0: Bir tanesi.
1: Buradan. Son olarak da Çarşıbaşı'nı dinleyelim mi hocam?
0: Tamam, olur. O zaman Trabzon'u iki kere yapacağız. Çünkü asıl işte çok şeylerini geride bıraktık. Eski adı İskifiye'ymiş. Çarşıbaşı'nın. 1964 yılında ismi değiştirilmiş. Bunun bir nedeni var. Çarşıbaşı komşu içi olan Vakfı Kebir'e kurulan pazara çevreden gelen halkların, yani satıcıların köylerden gelip Çarşıbaşı'da bir gece konaklar, pazara alışveriş, yani Trabzon'da yapılacak Vakfı Kebir'de yapılacak pazara hazırlık yaparlarmış. Bir ara adı pazar önüymüş. Yani bundan dolayı pazar öncesi bir araya gelinen yer gibi. Fakat sonradan Çarşıbaşı olarak değiştirilmiş. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz Büşra Hanım.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Kesinlikle devam edeceğiz. Trabzon'a daha yeni giriş yapıyoruz. Bugün biraz daha Trabzon'un isminin hikayesine baktık. Yunan mitolojisine de uzandığını, Dede Korkut hikayelerine de yine değindiniz. Önümüzdeki haftada kısa bir hatırlatmayla diğer ilçelerimizde sürdüreceğiz birliklerimizi. Eksik olmayın. Görüşmek üzere hocam.
0: Görüşmek üzere Büşra Hanım. İyi günler diliyorum.
1: Araştırmacı yazar Nezih Kule'nin bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Yine Trabzon'un güzelliklerini konuşmayı sürdüreceğiz ama şimdi bir ara veriyoruz dedik ama onun somut olmayan kültürel mirasına hizmet eden tarafıyla yaklaşacağız konuya. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizlerle. Sona Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, merhabalar.
1: Kuyum sanatını konuşacağımızı söylemiştik Trabzon'un. Aslında sadece Trabzon için değil, birçok ilimiz için de bahsedebiliriz herhalde ama kulağa çok enteresan geliyor. Hep farklı şekilde telaffuzda bulunduğumuz için kuyum hususunu. Bir sizden dinleyebilir miyiz? Ne demek? Dinleyicilerimizi açar mısınız?
2: Aslında kuyum sanatı hepimizin bildiği gibi bizim takı olarak kullandığımız tüm eşyaları kapsıyor. Ama sadece takıları da değil. Aslında maden üzerine yapılmış ve değerli taşlarla süslenmiş tüm objeleri kapsayan bir tanım kuyum sanatı. Tabii ki de Türkiye kuyum sanatıyla alakalı çok değerli. Anadolu'nun her tarafı kuyum sanatıyla alakalı çok değerli ama Trabzon'un ayrı bir yeri var açıkçası. Nezih Hocam'ın da bahsettiği gibi Trabzon ve etrafında aslında değerli madenler bakımından çok zengin. Özellikle biz eskiden baktığımız zaman tabii bu il sınırları aslında yeni çizilmiş il sınırları. Eskiden bu bölgelerle ayrılıyordu ve Trabzon bölgesi aslında etrafındaki birkaç şehrin de içinde bulunduğu bir bölümdü. Ve içerisinde işte bu bölümün Gümüşhane de vardı ve etrafındaki birkaç şehir de vardı. Gümüşhane'nin de isminden de anlayacağınız gibi gümüş madenlerinin çok fazla içerisinde bulunduğu bir bölge. Bu bölgeden çıkan madenler Trabzon'un da çok önemli bir liman kent olmasından kaynaklı Trabzon'dan çıkıp İstanbul'a getiriliyor. Ve bu yüzden de bu değerli maden açısından Trabzon çok büyük bir ticaret alanı, ticaret sahası. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Trabzon'da biz kuyum sanatının gelişmesini çok normal karşılıyoruz. Buradaki zanaatkarlar buradaki altın ve gümüşü almışlar ve kendi zanaatları için kullanmışlar. Bu tüccarlar yalnızca ipek, baharat ve diğer taşlar götürmek yerine İstanbul'a bu kuyum sanatını da götürmüşler ve aslında Kafkasya'dan, yani karşı limanın karşısından öğrendiği tekniklerle de burada bu kuyum sanatını geliştirmişler. Nedir peki bu kuyum sanatı dediğimiz? Trabzon'da özellikle biz Trabzon'da hasırı, Trabzon hasırını hepimiz biliriz aslında. Kazazye'yi ve Taykari'yi görüyoruz Trabzon'da özellikle. Önemli açıdan aslında baktığımız zaman Evliya Çelebi'den bahsetmiştiniz ya hocam. Evliya Çelebi'nin kuyum sanatı için söyledikleri de çok önemli. Hatta tam olarak şöyle söylüyor Evliya Çelebi. Seyahatnamesinde Trabzon kuyumculuğunun büyük bir hayranlıkla söz ederken dünyada Trabzon kuyumculuğu gibi usta kuyumcular yoktur diyor. Yine hatta 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim burada doğup gençliğinde altın işlemeciye sanatı öğrenmiş. Ve babası 2. Beyazıt adına Trabzon'da sikke bastırmıştır diyor. Yine bu aciz kul, yani Evliya Çelebi kendi için diyor ki ben bu sikkeyi gördüm. İşte o zamandan beri Trabzon'da kuyumculuk zanaatı meşhur. Bir çeşit at başlıkları, buhurluklar, gül suyu kapları, kılıç, gaddare denilen, hatta balta yaparlar gibi başka yerlerde aynısı bulunmaz gibi. Burada aslında Trabzon'un kuyum sanatına değinmiş. Yine Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in gençliğinde kuyumculuk işlemiş olduğunu da biliyoruz biz.
1: İncecik teller değil mi? Altın ya da gümüşten, ayda da kumaş dokunur gibi.

0: Öylesine güzellikler karşımıza çıkıyor bu anlamda.
1: Kesinlikle öyle. Hasır dediğimiz, kazazıya ve telker dediğimiz bu sanatlar aslında hani Kiablon kuyumculuğu o kadar zengin ki biz zaten hasırı mutlaka görmüşüzdür daha önce. Aslında birçok dinleyici Trabzon hasırını bilir, yani taktığı zaman çok esnek ve sanki bir iple örülmüş gibi altın bilezikler ya da kolyelerdir hasırlar. Trabzon hasırının diğer bileziklerden ayıran en önemli özellikle tek parça döküm olması. Her biri insan saçından bile ince altın ya da gümüş tellerle tek tek örülerek oluşturuluyor. Yani aslında bir kumaş dokunur gibi altın ve gümüş dokunuyor. Bir kuyumcu günlerce ve haftalar, bazen haftalarca bu telleri örmekle uğraşıyor. Kazaz hasır dediğimiz şey çok meşhur aslında.
0: Sonu Hanım, güzel tarafı şöyle de geliyor açıkçası. Şimdi bir işlenmiş altının belki büyük bir bölümü hala dolaşımda da olabilir. Yani çünkü kolayca eritilip yeniden şekillendirilebildiği için altın bugün belki geçmişte bir kılıç olan şimdi bir başka takının malzemesi haline de gelmiş olabilir. Bu anlamda da doğrusu çok kıymetli buluyorum. Yani kültürel mirasımızın değerlendirilmesi sınıfına girmesi açısından da kıymetli. Ama siz nereden bakarsınız? Yine kültürel mirasımızı konuşuyoruz. Bugün kuyum sanatı onlardan biri. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz aslında Büşra'nın. Bugün çokça konuştuğumuz geri dönüşüm, sıfır atık, COP31'den bahsediyoruz aslında. Ve aslında bizim bu sahip olduğumuz kültürel mirasımız bunları çok iyi yansıtan tarafları var. Yeni dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir, sıfır atık şiarıyla aslında hiçbir şeyi ziyan etmeden bu altınlar öyle torna masalarında işleniyor ki tek bir tozu dahi ziyan olmayacak şekilde hepsi toplanıyor, yeniden işleniyor, eritiliyor potalarda ve yeniden kullanılıyor bunlar. Aslında kültürel miras açısından değerlendirdiğimiz zaman bizim bu sanatları, Trabzon kuyumculuğu, evet biz bugün bir kuyumcuya gittiğimizde ilk sorduğumuz şey şudur: kaç gram altın ya da kaç gram gümüştür? Gram üzerinden biliyorsunuz bu hesaplar yapılır. Oysa somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey, o eserin değerinin ne altına ne de gümüşte yatıyor. Onu asıl değerli kılan şey, o eseri ortaya çıkaran bilgi, ustalık ve yüzyıllarda kesin sırf devam etmesi. Çünkü Trabzon kuyumculuğu da bunun en önemli örneklerinden biri. Orada korunması gereken şey yalnızca Trabzon hasırı ya da kazazeye kolye değil, korunması gereken şey o bileziği örmeyi bilen insanların bilgisi, bu incecik gümüş teli koparmadan sarabilme becerisi, bir motifi yüzyıllardır aynı estetik anlayışta oluşturabilme yeteneği. Yani aslında korunması gereken insanın hafızası. Biz gerçekten biz bu mirası çok iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Özellikle yaşayan insan hazinemiz var bir tane kazazi alanında. Kendisi hala Trabzon kazaziyesine çok iyi şekilde nakleder Hasan Tabakoğlu. Yaşayan insan hazinesi ilan edilmiştir. Yine festivallerde, Türkçe Kültür Yolu festivallerinde çok güzel sergiler yapıldı Trabzon kuyumu ile ilgili.
0: Çok
1: bunların kitapları yapıldı. Yine olgunlaşma üstleri özellikle.
0: Ustalarımızın çırakları da bol olsun. Umarım bununla ilgili mailler de yüksek olur. Hem ekonomik değeri yüksek hem de genel olarak kültürel mirası da yaşatması bakımından önemli bir zanaattan bahsediyoruz. Modern tasarım anlayışıyla da birleşiyor son senelerde. O yüzden de kıymetli buluyorum doğrusu. Tekrar yaşatılması için. Sonu Hanım, çok teşekkürler. Bugün Trabzon kuyum sanatını sizlerle beraber yeniden hatırladık. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim şu an.
0: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağız. Dünya gündemiyle başlayacağız söyleşilerimize. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimize ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyordum. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 2 tutuklu sanık ise tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlütte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeyra şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Antalya 30, İstanbul 28, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta, Konya 31, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş, Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars, Trabzon 27 derece. haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Hayat Radyo'da programı bu kez takvim yapraklarında yolculuğuna devam ediyor. Sizlerle birlikte zamanın izlerini takvim yapraklarında arayacağız. Tarih, edebiyat, sanat ve yaşama dair her şey bu programda olacak. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

Bugün sizi Türk edebiyatının en hüzünlü, en derin ve en çok sevilen kalemlerinden birinin dünyasına götürmek istiyoruz. Bir yanda romanlarıyla milyonlarca okuru etkileyen, diğer yanda şiirleri yıllar sonra şarkılara dönüşerek yeni kuşaklara ulaşan bir isim. Sabahattin Ali. 1907 yılında Yunanistan'da doğdu. Sabahattin Ali öğretmenlik yaptı, öyküler yazdı, şiirler kaleme aldı ve romanlarıyla Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasına girdi. İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf en bilinen eserleri. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi bir yazar. Döneminin siyasi baskıları nedeniyle sık sık sorunlar yaşadı. 1948 yılında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Belki de bu yüzden eserlerinde hep bir özlem, bir yalnızlık ve insan ruhunun derinliklerine dair izler yer alır. Melankoli, Sabahattin Ali'nin en çok okunan romanlarından biri desek yeri var. Kürk Mantolu Madonna, ilk bakışta bir aşk hikayesi gibi görünür. Ama aslında yalnızlığın, anlaşılmamanın ve insanın iç dünyasının romanıdır. Raif Efendi ve Maria Puder'ın hikayesi yıllardır okurların kalbine dokunmaya devam ediyor. Romanın en etkileyici yönlerinden biri aşkı büyük sözlerle değil sessizliklerle anlatmasıdır. Birçok kişi bu kitabı okuduktan sonra kendi hayatındaki yarım kalmış hikayeleri

Sıradaki durağımız İçimizdeki Şeytan isimli roman. Bu roman insanın kendi içindeki korkularla mücadelesini anlatır. Romanın adı aslında hepimize bir soru sorar. Hayatımızdaki engeller gerçekten dışarıda mı yoksa içimizde mi? Bugün bile güncelliğini koruyan bir eser olmasının nedeni budur. Çünkü insan değişse de korkuları çok değişmiyor. Sabahattin Ali'nin romanları değildi sadece insanı etkileyen, şiirleri de başka diyarlara götürür. Sabahattin Ali'nin şiirleri yıllar boyunca pek çok sanatçı tarafından bestelendi. Bunlardan bazıları Aldırma Gönül, Leylim Ley, Melankoli, Dağlar, Çocuklar gibi, Ben Sana Vurgunum, Benimsin Diyemediğim, her biri farklı yorumlarla yeniden doğdu.

Anadolu'nun kalbine uzanalım. Kuyucaklı Yusuf. Bu roman Türk edebiyatının en önemli köy ve kasaba romanlarından biridir. Yusuf'un hikayesi yalnızca bir bireyin hikayesi değildir.

adaletin, aşkın ve toplum baskısının hikayesidir. Romanı okurken Anadolu'nun yollarında yürür gibi hissedersiniz. Sabahattin Ali'nin güçlü gözlem yeteneği her satırda kendini gösterir.

Sabahattin Ali sadece roman yazarı değildi. Aynı zamanda güçlü bir hikaye anlatıcısıydı. Pek çok öykü kitabı vardı. Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk. Bu öykülerde Anadolu insanını, yoksulluğu, sevgiyi ve hayat mücadelesini görürüz. Sabahattin Ali'nin şiirlerinde üç duygu öne çıkar. Özlem, aşk, yalnızlık. Fakat bunların yanında güçlü bir umut da vardır. Belki de bu yüzden şiirleri bestelenmeye çok uygundur. Birçok sanatçı onun dizelerinde kendi sesini bulmuştur.

bugün aramızdan ayrılışının üzerinden 119 yıl geçmiş olmasına rağmen Sabahattin Ali hala kitapçılarda çok okunanlardaki yerini koruyor. Çünkü yazdıkları zamana bağlı değil. Yalnızlık bugün de var, aşk bugün de var. Kendini anlaşılmış hissetmemek bugün de var. Onun karakterlerinde biraz kendimizi görüyoruz. Bu yolculuk boyunca kürk mantolu Madonna'nın sessiz aşkına, içimizdeki şeytanın insan ruhuna, Kuyucaklı Yusuf'un Anadolu'suna, şiirlerinin şarkılara dönüşen büyüsüne tanıklık ettik. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Ve unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: Reklamlar.
3: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 7. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, ambulans görevlisi Bahar Karadeniz, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, Zeynep Nursena Çekmiş, Ceylan Sezin Zor, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, Nermin Nur Saç Büker Otan, Murat Şükrü Türen, 6. Erkek Sivil Arda Tümer, 2. Kadın Sivil Sezin Zor.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan üç arkadaştır. Kaan'ın, Hülya ve Çağdaş'ın ailelerini eve davet ettiği bir akşam, darbe yapılmakta olduğunu öğrenen misafirler derhal evden ayrılır. Onlar evden ayrıldıktan sonra Kaan'ın babası Murat, eline aldığı Türk bayrağıyla sokaktaki kalabalığa karışır. Ancak oğlu Kaan'ın da kendisinden az sonra sokağa çıktığından haberi yoktur. Diğer yandan İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı subaylarla darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele olmaktadır. Çağdaş'ın ailesi rastladıkları polis memurlarıyla bir karakola giderler. Karakolun önünde bir tank sivil bir kadını ezer. Garayana gelen siviller tankın daha fazla ilerlemesine engel olur. Hatta tankın içine girerek darbeci assubayı etkisiz hale getirir ve polislere teslim eder. Diğer yandan Hülya ve ailesi o kalabalıkta iki olaya şahit olur. İlkinde bir helikopterden açılan ateşte bir vatandaş yaralanır. Sonrasında onları fark ederek yanlarına gelmeye çalışan Kaan bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkına dönen Hülya ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür.

0: açın, yol açın. Boşaltın burayı. Çabuk olun, çabuk.
1: Acele edin çocuklar. Hadi. Gülşen, Gülşen sen Hülya'yı benim odama götür. Sonra sen de hemen ameliyathaneye gel. Hadi.
2: Ben de geleyim sizinle baba.
1: Olmaz Hülya, olmaz.
2: Ne olur baba, ben de geleyim.
1: Yapma yavrum, zamana karşı yarışıyoruz evladım. İşimizi zorlaştırma. Hadi kızım, hadi kuzum. Hah, unutmadan eve telefon et hemen. Babaannenle kardeşine durumu anlat. Biz iyiyiz de, merak etmesinler.
2: Peki baba, Kaan yaşayacak mı bari onu söyle.
1: Bilmiyorum Hülya, bilmiyorum. Bakacağız. Ameliyathaneye geldik zaten. Hadi gidin çabuk, hadi.
0: Tamam Hasan, merak etme sen.
1: Acil kafa travması çocuklar. Anestezi uzmanına haber verin.
3: Buradayım zaten hocam.
1: Çok güzel Zeynep. Ceylan hemşire burada mı?
4: Buradayım Hasan hocam. Hemen hazırlanıyorum.
1: Güzel.
4: Ellerimi dezenfekte ettim hocam. Hemen geliyorum.
1: Harika. Birazdan Gülşen hemşire de gelecek. Hadi Ceylan hemşire. Yaralıya damar yolu aç.
4: Açtım bile hocam. Ben de anesteziyi veriyorum hocam.
1: Harikasınız çocuklar. Saatler önce onların evinde misafirlikteydik. Kızımın sınıf arkadaşı bu çocuk. Sapasağlam, hayat dolu biriydi. Şimdi bu durumda olması ne acı.
3: İnşallah kurtulur.
1: İnşallah. Ben de yıkayayım ellerimi de başlayalım ameliyata. Tamam. Yıkadım ellerimi. Ceylan hemşire, önlüğümü getirir misiniz?
4: Buyurun hocam, tutayım. Tamam hocam. Arkadan bağlama işlemini de yapıyorum. Tamam. Bu da oldu. Bunlar da eldivenleriniz hocam, buyurun.
1: Teşekkür ederim Ceylan hemşire. Sen de hazırsın değil mi?
4: Hazırım hocam.
1: Gülşen hemşire de geldiği zaman katılsın aramıza. Hadi başlıyoruz. Bismillah.

0: Gel kızım, sen şurada otur. Çıkar ceketini, uzan istersen.
1: Anne, kan kurtulacak değil mi?
0: İnşallah yavrum, inşallah. Al, al şu suyu da iç.
1: Allah'ım, kan iyi olsun, kan iyi olsun.
0: Sen duana devam et yavrum. Ben babanın yanına gideyim ameliyata.
1: Ne olur kurtarın ama onu.
0: Kızım, evdekileri de aramak lazım. Ben vakit kaybetmeyeyim. Sen arar mısın?
1: Tamam, ararım ben anne.
0: Hülya, konuşurken evdekilere bir şey belli etmeyelim kızım. Kaan'ı diyorum yani. Dışarıdaki kalabalığı görür görmez hastaneye geldik diyelim. Babam sürekli ameliyatta olduğu için arayamadı dersin, tamam mı?
1: Tamam anneciğim.
0: Hadi kızım, ben gidiyorum.

0: Ne bu haliniz? Ne oldu? Ters giden bir şey mi var? Hasan, Allah aşkına kaldır başını, cevap ver, ne oldu? Biriniz bir şey söylesin bana, ne oldu diyorum, ne oldu?
1: Gülşen. Gülşen. Kaan gitti Gülşen. Kaan gitti Gülşen. Gitti.
0: Allah'ım.
1: Şimdi metin olma zamanı Gülşen. Kaan'ın telefonu bende. Arayan olursa bakarım ben. Gereken işlemleri yapalım. Sonra da bu haberi ailesine nasıl vereceğiz, onu düşünelim.

0: Allah'ım, Allah'ım, çıldıracağım. Ne Murat'a ulaşabiliyorum ne Kaan'a. Sanki yer yarıldı, içine girdiler.
1: Ben de ulaşamıyorum anneciğim. Hiç durmadan arıyorum, yok, ulaşamıyorum bir türlü.
0: Başlarına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aklına kötü şeyler getirme Nebat.
0: Nasıl getirmeyeyim Nurettin baba? Baksana, helikopterler sivillere kurşun yağdırıyor. Jetler dersen oraya buraya bomba atıyor. Böyle bir ortamda aklıma hep kötü şeyler geliyor. Ne yapayım? Kendime hakim olamıyorum işte. Ay, bir seslerini duysam, bir haber alsam onlardan. Ama yok, yok. Haber maber yok. Kötü şeyler düşünmeyeyim de ne yapayım Nurettin babam? Sen söyle ne yapayım?
2: Dua et kızım, dua et. Dua rahatlatır insanı.
0: Dua da ediyorum tabii. Etmez olur muyum? Ama yok işte, yok.
1: Ben de dua ediyorum dedeciğim. Ya ufacık bir haber alsak bize yetecek ama o bile yok.
2: Aa, ümitsizliğe düşmeyin hemen öyle. Bir de ben arayayım bakayım şunları. Hı? İyi de Murat'ın telefonuna ulaşılamıyor. Belki de şarjı bitti Murat'ın, ha? Ya, bir de şu Kaan'ı bir arayayım bakayım. ona da ulaşılamıyor. Acaba hatlar zarar görmüş olabilir mi?
1: Aa, haklısın dedeciğim. Onu hiç düşünmedik. Baksana nereye saldırdıkları belli değil. Telefon hatlarına da zarar vermiş olabilirler.
0: Öyleyse işimiz daha da zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Of of, böyle eli kolu bağlı beklemek ne kadar zormuş. Bak önceden çalıyordu telefonları ama açmıyorlardı. Kalabalıkta duymuyorlar dedik. E şimdi hiç ulaşamıyoruz. Allah'ım, Allah'ım, sen bize yardım et.
1: Ya görmüyor musun anne, ortalık ana baba günü. Bu gürültüde duymaları çok zor.
0: Dur, dur Nermin'i arayayım. Nermin Hanım'ı arayayım. Onun kocası komiserdi. Ben...

0: yaşları çok fazla. Saadettin Kaynağı, bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor dedim. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşçı'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşçı'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynağı dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştüm"ü okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisiyle F-35 sürecini değerlendirdi. Bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz dedi. Katsa'da yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Fidan, NATO zirvesi yayınlarındaki katkısı için TRT'ye de teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'ye F-110 jet motorlarının satışına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi sona erdi. Satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satış süreci kongre engeline takılmadan devam edecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslim Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 7 il başkanı ve yönetimi daha görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun

İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran o gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı dedi. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatmış teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Buna göre vatandaşlar Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak kullanacak. Türkiye depremlerden etkilenen Venezuela'ya yardımlarını sürdürüyor. 30 ton insani yardım malzemesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 uçakla Venezuela'ya götürüldü. Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenica'da yaşanan soykırımı unutmamak ve dünyaya barış mesajı vermek amacıyla barış yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar 3 gün boyunca 100 kilometre yol yürüdü. Defnedilecek 10 soykırım kurbanının aşı yürüyüşün son noktası olan Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi gününde Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Serap Tan hazırladı bugün programı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bölge Gündemi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Birlikteliğimiz Van gündemiyle devam edecek. Van ilinden öne çıkan başlıkları Van muhabiri Gülşen Günay aktaracak. Güncel diyeceğiz, Yeşilay Erzincan Şubesi yaz okullarında çocuklara bağımlılıkla mücadele bilinci aşılıyor. Konunun detaylarını Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Sayın Bilal Selçuk'la konuşacağız. Sevgili dinleyenler, Ardahan'a uzanacak telefonlarımız 10 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan 2. Uluslararası Aşıklar Ozanlar Kamlar Bilgi Şöleni devam ediyor. Şölenin detaylarını Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Öztürk Emiroğlu ve Orhun Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Korkmaz'la konuşacağız. Sevgili dinleyenler, bölge gündeminde birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Nesrin Kaymak var. Sayın Kaymak, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Ömer Bey.
0: 11 Temmuz Cumartesi, bugün hafta sonunda hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki, teşekkürler. Bölge tahmini verken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleriyle Ardahan ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimiz ve bu illerimize bağlı bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 29 derece, Erzurum'a bağlı ilçelerimizden Hınıs 31, İspir 34, Oltu 33, Pasinler 31 derece, Erzincan 33 derece, Erzincan'a bağlı ilçelerimizden Kemaliye 37, Refahiye 31, Telcan 33 derece, Ardahan 25 derece, Ardahan'a bağlı ilçelerimizden Göle 25 derece, Posof 28 derece, Bayburt 28 derece, Bayburt'a bağlı ilçelerimizden Aydıntepe 31 ve Demirözlü 29 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Ömer Bey.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Kaymak. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakalın, sağ olun. Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Nesrin Kaymak aktardı bugünün hava sıcaklıklarını.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Bayburt gündemi oldukça yoğun. Ağrı'da hava sıcaklığı normalinin üstünde.
0: Van gündemi.
1: Gündeminden şöyle bahsedeyim.
2: Gün ağrıda hava
0: Sevgili dinleyenler, Van ilinden öne çıkan başlıkları Van muhabiri Gülşen Günay aktaracak. Gülşen Günay, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk, çok teşekkürler Ömer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Güzide ilimiz Van'dan hangi öne çıkan başlıkları aktaracaksın? Seni dinliyoruz.
3: Teşekkürler. Yine TRT Erzurum Radyosu dinleyicileri için yoğun bir Van gündemi derledik. Hemen başlıklarla birlikte detaylara da bakalım. Van'ın Erdemit ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin çarptığı köpek itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay gece saatlerinde Erdemit ilçesi İpek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü aniden önüne çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek aracın altına sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler dikkatli bir çalışma yürüterek köpeği sıkıştığı yerden kurtararak belediye ekiplerine tedavisi için teslim etti. Tuşba ilçesine gidelim. Bir camide yangın çıktı ilçede. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sabaha karşı 4 sularında ilçeye bağlı Hıdır Mahallesi camiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek caminin minaresine ve bazı bölümlerine de yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 saatlik müdahalenin ardından ekipler yangını söndürdüğü camide büyük maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Evet, Van Kültür Yolu Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10. durağı Van. Van'da bugün başlayan ve 9 gün sürecek festival, kültür, sanat ve gastronomi alanındaki etkinliklerle Vanlıları buluşturacak. Sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler, çocuk etkinlikleri, söyleşilere kadar pek çok etkinliğin yer aldığı festival, akşamları konserlerle devam edecek. Buray Kıraç, Simge Sağan, Fatma Turgut, Murat Boz gibi ünlü isimler 9 gün boyunca Van Kalesi'nin yanı Atatürk Parkı'nda dev sahnede konser coşkusuna eşlik edecek ve hayranlarıyla buluşacak. Bu arada gastronomiye bu yıl ağırlık verildi festivalde. Ünlü şeflerin deneyimlerini paylaşacağı sofralarda da Van'ın yöresel lezzetlerinden keledoş, kuru taşı, otlu peyniri, inci kefali, kavut, murtuğa gibi pek çok ürün ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında bir de foto maraton düzenlenecek. Katılımcılar kendi kadrajlarından Van'ın en güzel karesini yakalamak için yarışacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve il protokolünün vatandaşlarla birlikte katılımıyla şu sıralarda Van'da Kültür Yolu Festivali açılışı gerçekleştiriliyor diyelim. 81 yaşındaki hasta ambulans helikopterle sevk edildi. Bahçesaray ilçesinde yaşayan ve kalp yetmezliği bulunan bir hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Van'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçildi. 81 yaşındaki hasta ilçeye inen ambulans helikopterle alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, tedavi altına alındı. Yine Bahçesaray ilçesinde preeklampsi tanısıyla tedavi gören gebe kadın ileri tetkik ve tedavisi için yine ambulans helikopterle 100. İl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Evet, Ganisipi Şelalesi'nde korku dolu anlar yaşandı geçtiğimiz gün. Akıntıya kapılan çocuk son anda kurtarıldı. Çatak ilçesinde bulunan Ganisipi Şelalesi'nde dengesini kaybederek suya kapılan çocuk şelalenin suyunda mahsur kaldı. Güçlü akıntının ortasında kalan çocuğu çevredeki vatandaşlar fark etti ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Vakit kaybetmeden birbirlerinden destek alarak suya giren vatandaşlar akıntıda dikkatlice ilerleyerek çocuğa ulaşıp akıntının ortasından çıkardılar. Bu anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Adeta nefes kesen kurtarma çalışmasının ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan yerlerde vatandaşlara suya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Muradiye ilçesinde suya girmek yasaklandı. İlçede yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Van Gölü kıyıları dahil tüm iç sularda yüzme tamamen yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında güvenli yüzme alanı bulunmadığı vurgulandı. Yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanırken olası kaza ve boğulma durumlarında sorumluluğun suya giren kişilere olduğu hatırlatıldı. Van'da muhtarlar Muhtar Akademisi eğitim programı gerçekleştirildi bu hafta. İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarların kurumsal kapasitesini arttırmak, liderlik becerilerini geliştirmek, mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitim programı 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Erdemit Uygulama Oteli ile Erciş ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Dairesi Başkanı Suna Üstüner de katıldı. Programda muhtarlara iletişim, liderlik, kurumsal temsil, kamu yönetimi ve mevzuat başta olmak üzere görev alanlarına ilişkin eğitim verildi. Van'da 3 yeni plaj için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nce Tuşbay ilçesindeki Ayanız ve Molla Kasım mahallelerinde 3 yeni halk plajının yapılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen projeler kapsamında soyunma kabinleri, duş alanları, mescitler, bebek bakım odalarının da inşa edileceği alanda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 3 yeni halk plajının kısa zamanda Van halkının hizmetinde olacağını kaydetti. Tuşbağ ilçesindeki Ayanız ve Molla Kasım mahallelerinde inşa edilecek 3 yeni halk plajı yakında vatandaşlarla buluşacak diyelim. Van'da geçtiğimiz günlerde JİHA destekli bir operasyon da vardı. Tuşbağ ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Hayvanların yağmalandığına yönelik ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde başlattıkları operasyonda 800 adet küçükbaş hayvanı arazide tespit etti. JİHA'ların yani jandarma insansız hava araçlarının desteğiyle yapılan operasyon kapsamında çobanları silahla tehdit ederek yağma yapan 4 kişi gözaltına alındı diyelim. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi. Son bir önemli operasyon haberiyle bitirelim. Uyuşturucu madde imalatçı Van'da da göz açtırılmıyor. Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik olarak Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki zehir taciri şüpheli de yakalandı. Gebaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapıldığı bu çalışmalar ve istihbari çalışmalara istinaden sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı tırla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı tespit edildi. Böylece operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından 333 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca iki zehir taciri şüpheli de yakalandı diyelim ve sözü bu haberle Van'dan size bırakalım Ömer Bey.
0: Teşekkür ediyoruz Gülşen Günay. Aktardıklarınız için çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Sevgili dinleyenler, TRT Van muhabiri Gülşen Günay telefon hattımızdaydı. Van ilinden öne çıkan başlıkları aktardı. Bölge gündeminde canlı yayınımız devam ediyor.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz güncel köşemizle devam ediyor. Yeşilay Erzincan Şubesi yaz okullarında çocuklara bağımlılıkla mücadele bilinci aşılıyor. Konunun detaylarını Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Sayın Bilal Selçuk'la konuşacağız. Sayın Selçuk, merhaba, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Okullar tatil oldu. Yaz okullarında çocuklara bağımlılıkla mücadele bilinci içinde Yeşilay tüm yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

0: Erzincan'da nasıl ilerliyor bu çalışmalar sizden dinleyelim.
1: Efendim, Türkiye genelinde de olduğu gibi bizim Erzincan'da da 3-4 Temmuz tarihlerinde gönüllülerimizle birlikte Erzincan Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde 32 öğrencimize ve 6 gönüllümüzle katılımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Burada amacımız sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığını ve pasif içiciliğin zararlarından bahsederek farkındalık oluşturmaktı hedefimiz. Bunu çocuklarımıza aşılamaya çalıştık. Ben kısaca biraz Yeşilay'ımızdan bahsetmek istiyorum.
0: Tabii buyurun.
1: Yeşilay 5 Mart 1920'de alkol bağımlılığı üzerine kurulmuş bir cemiyettir. Aynı ruh ve misyonla bağımlılıkla mücadele çalışmalarında her geçen gün daha da güçlü bir şekilde devam etmektedir. Yeşilay ailesi olarak biz Türkiye'de 119 şubemiz ve 81 Yeşilay danışmanlık merkezimiz mevcut. Çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. İlkokul ve ortaokulda sağlıklı yaşam ve teknoloji bağımlılığı hakkında çocuklarımıza gelişim düzeylerine uygun içerikte benim kulübüm Yeşilay projelerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye bağımlılıkla mücadele akran eğitim programı kapsamında genel merkezimizin de düzenlediği eğitimlere katılarak eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllerimizi akranlarına eğitim verebilecek yeterliğe sahip olarak üniversite öğrencilerimize 5 bağımlılık alanında alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı eğitimleri vermekteyiz. Yine bu akran eğitimi arkadaşlarımızı lisedeki öğrencilerimize Yeşilay tanıtımı, oryantasyon eğitimi gerçekleştirerek lise öğrencilerimize bağımlılıktan uzak sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu hatırlatıyoruz. Bir diğer çalışmamız ise çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan gönüllerimizin Türkiye'de bağımlılıkla mücadele yetişkin eğitimi programında bu program kapsamında 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik 5 bağımlılık alanında eğitimler vererek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz efendim.
0: Evet, Sayın Selçuk, tabii çok önemli bir çalışma bu. Özellikle dijital bağımlılık ve ekran kullanımı konusunda çocuklar açısından ne kadar ciddi bir risk hale geldi bu durum?
1: Bayağı bir riskli durumda. Şu an malumunuz sanal kumar ve teknoloji bağımlılığı çocuklarımızda üst seviyede. Bununla mücadelelerimiz devam etmektedir. Valla pazar pazar, semt pazarlarında olsun, caddelerde olsun broşürlerimizi dağıtıyoruz. İnsanları bu YEDAM'ı tanımıyorlar. Bunu YEDAM hakkında bilgiler veriyoruz. Ücretsiz tedavilerimiz mümkün. İnsanlarımız bunu biraz farkında değiller. Sanıyorlar psikoloğa gittiğinde hani isimleri şeyde çıkacak ve ileride karşılarına bu sorun olarak çıkacak diye düşünüyorlar. Aslında biz isimleri hiçbir yere kaydetmiyoruz ve almıyoruz. Sadece tedavi amaçlı o insanlarla mücadele ediyoruz. Bunun farkında değiller. Onun için bununla 115 hattımızı arayarak randevu alıp bununla mücadele edebilirler. Yani ailelerimiz bunun farkına varabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki bu bir çocuğun teknolojiyle ilişkisinin bağımlılık boyutuna ulaştığını aileler nasıl anlayabilir?
1: Efendim hiç sürekli masadan kalkmıyor çocuk. Sürekli telefonun başında. Yemeğe bile çağırdığı zaman gelmiyor. Hatta hareket kısıtlılığı bile başlıyor çocukta. Sürekli telefonun karşısında. Bunu aileler fark ettiği anda bize 115'ten ulaşabilirler yani.
0: 115 Yeşilay'ın YEDAM
1: Evet.
0: hattı değil mi?
1: YEDAM hattı, Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz. Orada klinik psikologlarımız, sosyal hizmet çalışanlarımız, halkla ilişkiler uzmanımız bu konuda o aileleri yönlendirip daha iyi, daha çocukları daha iyi seviyelere getirebiliyorlar. Yani bunda da başarı oranımız %80 civarlarında.
0: Evet, tabii artık neredeyse 2 yaşın dahi altına indi ekran kullanımı çocuklarda söz konusu. Bu durumda acaba erken yaşta verilen eğitim önemli midir?
1: Kesinlikle. Erken yaşta verilen eğitim

0: Kesinlikle erken yaşlarda bu eğitimin verilmesi gerekiyor. Zaten biz de bunu amaçlıyoruz. İlkokul çocuklarına, ortaokul çocuklarına, lise öğrencilerine, üniversitedeki öğrencilerimize kademe kademe bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani erken yaş kurtarıcı bir yaş. Yani şu an sorumluluk 15 yaş ve üzerindeki çocuklarda daha çok sıklıkla bu bağımlılıklara yöneliyorlar. Onun için erken yaşlarda yapılan eğitimler, şeyler daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii biz çocuklara yönelik konuşuyoruz ama yetişkinler de bağımlı olabilirler, özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda.
0: Evet, şu an yetişkinlerde sanal kumardan rahatsızız.
1: Hı.
0: Yani şu an aşırı derecede sanal kumar mevcut. Bununla ilgili de bütün esnaflarımızı, şeylerimizi gerekiyorsa halk eğitim merkezlerine, ailelerine eğitim vererek, esnafları tek tek dolanarak bunlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani şu an aşırı derecede sanal kumar had safhada. İnsanlar rahat para kazanma peşindeler, öyle söyleyeyim. İnşallah bir faydalı olmaya çalışıyoruz yani bir kuruluş olarak.
1: Evet, tabii çocuğa
0: Bunlarla
1: da kötü
0: mücadelemiz
1: örnek
0: devam
1: olacaktır
0: ediyor.
1: anne babalar.
0: Evet.
1: Peki
0: Kesinlikle.
1: buyurun.
0: Alo.
1: Yeşilay Erzincan Şubesi olarak yaz dönemi boyunca başka ne gibi çalışmalarınız olacak?
0: Efendim, her yıl farkındalık oluşturmak için 13 tane 13. geleneksel bisiklet turumuzu gerçekleştirdik bu sene. Yine bu şeylerle ilgili çalışmalarımız kapı kapı dolanıyoruz, yani bunu açık ve net söylemek istiyorum. Semt pazarlarını gezmeyi planlıyoruz. İlçelerimiz var. İlçelerdeki semt pazarlarını gezmeyi planlıyoruz. Müftülükle, narkotikle birlikte bu işin planlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Valla bayağı bir uğraşımız var. Kurumlarda eğitim veriyoruz. Bütün kurum personellerini toplayarak bu işin hani zararları, şöyle kurtarılması gereken şeyleri. Yani biz Erzincan Yeşilay olarak bu göreve yani kendimizi vakfettik. İnşallah böyle de devam edeceğiz.
1: İnşallah. Sayın Selçuk, tabii bağımlılıkla ilgili destek almak isteyip ancak size ve Yeşilay'a ulaşamayan, konu komşu ne der diye düşünenler de olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Duyulmasını istemeyip daha kötü yollara kendini sevk edebilirler. Gizlilik esastır değil mi Yeşilay Yedamlar?
0: Evet, işte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Konu komşu ne der? Zaten hiç kimse, hiçbir aile kabullenmiyor bu tedavi sürecini.
1: Evet.
0: Sonradan kabullendiği takdirde de çocuğa diyor ki, işte ben şimdi çocuğumu psikoloğa götürsem ileride bu polis olmak istediği zaman ya da asker olmak istediği zaman ya da bir memuriyete girmek istediği zaman bu karşımıza çıkar mı? İşte bundan korkuları olmasın diyoruz. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Kesinlikle bizde hiçbir isim, soy isim, TC kimlik numarası alınmıyor. Alınsa dahi hiçbir yerde paylaşılmıyor bunlar. Bunu bilmelerini istiyorum yani kesinlikle. Çünkü biz bunu gizlilik esasına göre hareket ediyoruz. İnsanlar çekindiği için biz buralarda işte tedavisini görsün ve topluma yararlı bir birey haline gelmesini istiyoruz. Onun için insanlarımız bundan müsterih olsunlar. Kesinlikle hiçbir isim veya bir yere aktarılması söz konusu değil. Yani aktarılması halinde oradaki personel zararlı duruma düşüyor. Yani arkadaş gizlilik politikalarını ihlal etmiş oluyor. Onun için kesinlikle bize müracaat etsinler. Yani bunu ısrarla söylemek istiyorum. 115 nolu hattımızı arayarak bizden randevuyu alsınlar. Hiçbir yerde bu isim, cisim hiçbir yerde paylaşılmıyor. Bunu bilmelerini istiyorum.
1: Evet. Son olarak bir mesajınız var mıdır ailelere, çocuklara?
0: Efendim, her ailede bir bireyin kesinlikle bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Yani bunu istatistiksel olarak da. Lütfen çekinmesinler. Bu Yeşilay'ın tanıtım yapılan yerlere, programlara lütfen her ailenin katılmasını istiyoruz.

0: Kesinlikle bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Ama bundan kurtulmak mümkün. Lütfen, ama lütfen diyorum, bizim yedamlarımıza uğrasınlar. Bir bilgi alsınlar. Gitmeseler dahi bir bilgi alsınlar. İnanın biz bu işte başarılıyız. Ama bunu tanıtmak istiyoruz bütün Türkiye'ye. Bütün aileler bir kere de olsa bir Yeşilay'ı tanıtsınlar. Bütün illerde mevcut 119 tane şubemiz, 81 tane yedamımız var. Gidip istediği gibi danışabilirler. Herhangi bir ücretimiz söz konusu değil. Ben en son olarak şunu söylemek istiyorum. Yeşilay varsa hayat var diyorum.
1: Evet.
0: Size de teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
0: Böyle bir programa bizi aldığınız için, bizi katılımcı olarak sunum yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programlarda halkı aydınlattığınız için de ayrıca sizden Allah razı olsun diliyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz Sayın Selçuk.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Başka platformlarda inşallah görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Sağ olun. Hoşça kalın.
0: Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Saygı sevgi bizden efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Yeşilay Erzincan Şubesi yaz okullarında

0: Başkanı Sayın Bilal Selçuk'la konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Sevgili dinleyenler, şimdi Ardahan'a uzanıyoruz. 10 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek olan 2. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar, Kanlar Bilgi Şöleni, Türk dünyasının kadim söz ve kültür geleneğini Ardahan'da buluşturuyor. Bu önemli kültür buluşmasının fikir sahibi ve kurucusu, aynı zamanda Ardahan Üniversitesi eski rektörü ve Orhun Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Korkmaz telefon attığımızda şölenin doğuş hikayesini, taşıdığı anlamı ve geleceğe yönelik hedeflerini kendisinden dinleyeceğiz. Sayın Korkmaz, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ömer Beyciğim, iyi günler diliyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Korkmaz. Bu şölen sizin öncülüğünüzde ortaya çıktı. Öncelikle bizi başlangıç noktasına götürür müsünüz? Böyle bir şölen düzenleme fikri nasıl doğdu?
2: Teşekkür ediyorum. Efendim, biliyorsunuz Çılgın Ardahan'da meşhur bir şairimiz var, ozanımız var. Aşık Şenlik. Ruslar burayı işgal ettikleri zaman karşı 93 Harbi'nde buranından insanların göç etmesi için baskılar yaparlar. Yıldırma politikaları uygularlar. Ama ona aşık şenlik, fakir yoksul bir ozandır. Ona direnir. Şöyle der ki 93 koçaklamasında, ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana. İsterse uğrus etme ki var gelsin, can sağken yurt vermeyiz düşmana diyor. Direnişin ruhu oluyor, öncüsü oluyor, sözcüsü oluyor ve bütün o baskılara rağmen topraklarımızın ruhunun, Türk ve İslam ruhunun yaşamasını sağlıyor. Bizi burada direnme ruhunu temsil ediyor. Ozanlarımız, aşıklarımız bizim sadece bir müzik icra eden insanlar değil, bizim kimliğimizin taşıyıcıları, aynı zamanda sıkıştığımız zaman direnç ruhunun simgeleridir. Bu bakımdan biz bu sözlü gelenekte daha çok yaşayan aşıklar, ozanlar, kanlar dünyasını daha yakından tanımak, gittikçe kaybolan aşıklık, ozanlık geleneğinin yaşamasına katkı sunmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Şimdi 8 ülkeden, Rusya'dan, Sibirya'dan, Moğolistan'dan, Kırgızistan'dan, Yakutistan'dan, İran, Gürcistan, Azerbaycan'dan

0: icra edecek. Yani icra, bu sanatın inceliklerini, özelliklerini dinleyicilerimize takdim edecekler efendim.
1: Evet, Sayın Hocam, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen katılımcılar Ardahan'da bir araya geliyor. Bu peki nasıl bir ortak kültür ve hafıza oluşturuyor?
0: Çok güzel Ömer Beyciğim. Şimdi tabii bizim hani şey söylüyor ya Abdurrahim Karakoç, ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ele kar yağıyor kardeşim. Bu sınırı kimler çizmiş gönlüne? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Bu bizim bir siyasi sınırlarımız var, bir de kültürel sınırlarımız var. Bu kültürel sınırlarımız Türkçenin konuşulduğu alanları kapsayan bir sınır bu. Bizim sınırlarımızın yaklaşık coğrafi sınırlarımızın Türkiye'nin 11 katı. Türkiye'nin 11 kat büyüklüğünde bir büyük coğrafyanın sesidir. Aşıklık, ozanlık, kanlık geleneği. Bu sesi Ardahan'da çok zor zamanlarda Türk milletinin direnme ruhunu temsil eden aşık şenliğin manevi huzurunda toplanarak bunu burada göstermeye çalıştık. Bu geleneğin yaşamasına katkı sunmaya çalıştık. Dün aşık şenliğin kabrini ziyaret ettik. Orada dualarımızı ettik. Şimdi bugün toplantılarımız başlıyor. Az önce açılış konuşmaları yapıldı. Ve biraz sonra bilimsel oturumlar olacak. Kırgızistan'dan, Moğolistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan çok değerli bilim insanları var Türkiye'den. Bu geleneğin neliğini, niceliğini anlatacaklar. Ve böylece bu kadim kültürümüzün geleceğe aktarılması hususunda önerilerde bulunacaklar. Bu büyük ışığın etrafında toplandık bugün efendim.
1: Evet, çok önemli bir çalışma elbette. Geçmişte kanların, ozanların ve aşıkların toplumdaki rolü bugün bu geleneğin temsilcileri aynı kültürel misyonu sürdürüyor mu diye de sormak istiyorum hocam.
0: Evet, bugün tabii bugünkü en büyük sorun bu zaten. Yani bu büyük kadim kültür gereği gibi temsil makamları bulabiliyor mu? Tabii bunu yaşatan çok değerli ozanlarımız var. Hala bunu çok harfiyle yerine getiren ozanlarımız var. Fakat bu ozanlarımızın sahip, doğru bir sahip çıkılmıyor. Mesela ozanlarımızın, aşıklarımızın hemen hemen hiçbir sosyal güvenceleri yok. Türkiye'de ozanları yani çok böyle daha geniş bir şeyle toplasanız belki 300 tane ancak bu kadim kültürü icra eden ozanlarımız, aşıklarımız var. Ama bunların ne yazık ki birçokları geçimini sağlayamıyorlar. Çok sıkıntılar yaşıyorlar. Bir sağlık sorunları olduğunda gerçekten bayağı zorluklar çekiyorlar. Ben yakinen bunları takip ediyorum. Sayın yetkililerimize buradan da onunla seslenmek istiyorum. Aşıklarımıza, ozanlarımıza, sanatkarlarımıza daha böyle sosyal güvenceler sağlayacak. Onların daha rahat bu kadim kültürü yaşatmalarına zemin hazırlayacak imkanları hazırlamalarını istirham ediyorum efendim.
1: Evet. Hocam, tabii Orhun Vakfı olarak Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik çok kıymetli bir çalışma bu. Kurucusu olduğunuz bu şöleni gelecekte nerede görmek istiyorsunuz? Biz birazdan ev sahibi Sayın Öztürk Emiroğlu'na da bağlanacağız. Uluslararası ölçekte daha büyük bir Türk dünyası buluşmasına dönüşmesi yönünde hedefleriniz var mı diye de sormak isterim.
0: Evet, elbette. Şimdi İran'dan, Borçalı'dan, Gürcistan'dan, Sibirya'dan, Yakutistan'dan, Altaylar'dan, Moğolistan'dan, Kırgızistan'dan gelen bilim insanları ve ozanlarımız var. Onlar tek bir dille, Türkçe ile anlaşıyorlar. Sazın, sözün o kadim geleneğinde birleşebiliyorlar. Bu kültür aynı zamanda bizi yaşatan çok değerli bir kimlik kazandıran bir gelenek. Bu kadim geleneğin yaşaması aynı zamanda Türkiye'nin 11 katı büyüklüğündeki coğrafi alanda bizi birleştiren bir katalizör olarak bizi bir arada tutması için bu tür toplantıların daha yaygınlaşması gerekiyor. Söz gelimi şimdi Nahçıvan rektörümüz burada, Elburz Bey. Bunu seneye Nahçıvan'da yapalım diyor. İran'dan gelen rektörlerimiz bunu İran'da yapalım diyorlar. Kırgızistan'dan gelen hocalarımız, manasçılar geldiler. Onlar diyorlar

0: bu geleneği aynı şekilde biz Kırgızistan'da yapalım. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yapalım bunu daha büyük geliş katılımlarla. Yalkutlar diyorlar ki biz de yapalım bunu. Dolayısıyla bu bizi birleştiren yani aşıklık geleneği, ozanlık, kamlık geleneği Türk milletini bu o Türkiye'nin 11 kat büyüklüğündeki coğrafyada birleştiren bir değer.
1: Evet.
0: Bunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz efendim.
1: Evet. Sayın Korkmaz, hem bu kültürel kıymetli kültür buluşmasını, ortaya çıkış hikayesini hem de Türk dünyasının ortak hafızası açısından taşıdığı önemi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi Sayın Öztürk Emiroğlu'yla devam edeceğiz sohbetimize. Sizlere çok
0: Efendim,
1: teşekkür ediyoruz.
0: ben de efendim çok teşekkür ediyorum. İzninizle bir şey daha söylemek istiyorum
1: Tabii,
0: çok
1: buyurun.
0: kısa. Tabii TİKA bizim yüz akımızdır. Yani bizim sınırlarımız dışında bir bakanlık gibi çalışıyor. TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı her yere kadar, gücümüzün yettiği kadar Türk milletini temsilen çok muhteşem hizmetler yapıyor. Sadece Türk dünyasında değil, Afrika'da da başka yerlerde de dünyanın hiç ummadığımız yerlerde milletimiz bir medeniyetin temsil ediyor. Türk milleti sadece Türkiye değil, biz bir Türk İslam medeniyetini temsil ediyoruz. Bu medeniyetin dünyaya vereceği çok şeyler var. Bugün dünyayı sadece ordularıyla, sadece güçle, nükleer silahlarıyla yönetmek için tehdit eden insanlara karşı biz sazımızı, sözümüzü, gönül dünyamızı öne çıkarıyoruz. Dünyanın buna ihtiyacı var efendim. Çok teşekkür ediyorum size bu desteği verdiğiniz için.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Orhun Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Korkmaz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda hocam. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok selamlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Sayın Korkmaz'a değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Şölen'in bugünkü ev sahibi Ardahan Üniversitesi'ne dönüyoruz. Üniversitenin bu önemli kültür buluşmasına verdiği desteği ve organizasyonun Ardahan'a katkılarını konuşacağız. Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Öztürk Emiroğlu telefon attığımızda. Sayın Rektörüm merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Değerli Ömer Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sayın hocam, öncelikle ikincisi düzenleniyor. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar, Kamlar, Bilgi Şöleni. Bu organizasyona ev sahipliği yapmak Ardahan Üniversitesi için ne ifade ediyor diye soralım size.
2: Efendim çok teşekkür ederim. Evvela size ve bütün dinleyicilere Ardahan'dan selamlar gönderiyoruz. Her coğrafyanın, her iklimin o iklimi oluşturan değerleri vardır. Bu coğrafyanın yani bizim Ardahan, Kars, efendim Erzurum, işte Ağrı, Van, ülkemizin doğu kısmında Sivas'a kadar bu coğrafyayı genişletebiliriz.
1: Evet.
2: Değerlerinden biri de aşıklık geleneğidir. Bu ta Korkut Ata'dan veya Dede Korkut'tan bu yana bizim sözlü kültürümüzün yaşatıcılarıdır bu efendim aşıklar, ozanlar, kamlar, baksılar, Orta Asya'dan ta efendim İskitler'den düşünelim. O taraftan bu tarafa gelen bir sözlü kültürümüzün taşıyıcısıdır bunlar. Avrupa'da Tubradorlar vardı eskiden. Onlar da bizim aşıklık geleneği gibi efendim kendi ülkelerin en eski musiki aletlerini çalardı. Kopuzdan saza geçişimiz gibi. Ve onlarla köy köy dolaşırlardı. Avrupa bu sözlü kültür geleneğini kaybetti. Fakat biz bu sözlü kültür geleneğimizi kaybetmemeliyiz. Çünkü bunun bir enstrümanı var ve bir de onun söz olarak taşıyıcısı var. Yani bizim dilimizdeki aşıklar veya ozanlar Orta Asya'da baksı, kam, yir diye adlandırılan farklı Türk boylarında. Eğer biz bu kültürümüzü kaybedersek çok önemli hazinemizi kaybederiz. Neden? Çünkü toplumların efendim tarihi süreçte, tarih ırmağının akışında en eski unsurlarına bakılır. Kim daha eski diye ve bu tip değerler aşıklık da onlardan biridir. O yüzden biz Ardahan Üniversitesi olarak bu bölgedeki bu geleneği yaşatmak için ülkemizin önemli bir geleneğini destek olmaya çalışıyoruz. Bugün Çıldır'da ikincisi düzenlenen efendim Aşık Şenlik adına, bütün Türklük, ozanlık adına, Türk dünyasından 8-10 ülkeden burada ozanlar var. Onları dinleyeceğiz ve bu kültürü yeniden yad edeceğiz.

0: Şunu efendim dikkatlere sunmak isterim.
1: Evet.
0: Eğer sözlü kültür değerlerimizi kaybedersek geçmişimizi kaybedeceğiz. Bu aslında çok önemli bir şeydir. Rusya modeli sosyalizm çökünce Amerikalılar Rusya, o eski Sovyetler Birliği coğrafyasında yaşayan halkların acaba en eski kültür kime aittir diye araştırmalara başladılar. Bu etnoantropoloji diye yeni efendim bilimsel alana kazandıran, eğitim bilimlerine kazandırılan kavramlar sosyalizm sonrası çıktı, biliyor musunuz? Bu da ne? Yetişkin eğitimi demek. Andragoji.
1: Evet.
0: Andragoji, mesela okullarda pedagojik eğitim yapıyoruz ya çocuklara. Bir de yetişkinleri eğiten her toplumun kendi kodlarına göre, geleneklerine göre terbiye eden, mesela ninelerimiz, dedelerimiz torunlarını, çocuklarını terbiye ederler, değil mi? Onu kaybettiğimizde biz 2 nesil önceki terbiye metodumuzu kaybedeceğiz. Bu ozanlar da andragojiye giriyor. Yani yetişkin eğitimine giriyor. Neden? Çünkü mesela biz Müslüman efendim bir insanlarız ve İslam medeniyeti içerisinde yaşayan insanlarız. İslam medeniyetinde efendim imam ve öğretmen çok değerlidir. İkisi de bize bir şey öğretiyor. Bizi biri camide veya işte toplumda örnek isim olarak dini değerlerimizi anlatıyor. Öğretmen de efendim bizi yetiştiriyor. Fakat yetişkinleri, toplumu yetiştiren bizim bu ozanlarımız var. Bu işte bu andragojiye giriyor. Etnoandragoji diye eğitim bilimlerinde, eğitim alanında kavramlar var. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Çünkü az önce de dediğim gibi sözlü geleneğimizi Avrupa tubradorları kaybetti. Ta ilk çağlardaki kendi kültürleriyle bağları kesildi. Biz bu bağı kesmemeliyiz.
1: Evet, hocam peki Ardahan tabii güçlü aşıklık geleneğiyle bilinen bir coğrafya. Bu
0: Evet.
1: kültürel zenginlik üniversitenin akademik ve kültürel çalışmalarına da yansıyabilir mi?
0: Evet. Bizde hem Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var ve halk edebiyatı hocalarımız oldukça güçlüdür alan olarak. Bir de Türk lehçeleri bölümümüz var. Orada da yine efendim bütün Türk dünyasından 6-7 dil işte öğretiliyor. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi. Aynı zamanda oraların halk kültürü, folklor bilimi, halk edebiyatı öğretiliyor. Bir de bizim Türk Halk Müziği bölümümüz var. Orada da yine efendim Türkiye, Kafkasya ve Türkistan'a doğru, Asya'ya doğru müzik bölümleri. Demek ki Ardahan Üniversitesi 3 bölümle bu işin bilimsel çalışmalarına da sahip çıkmış ve gelişerek devam ettiren bir süreç var Ardahan Üniversitesi'nde.
1: Evet, hocam üniversitelerin bulundukları şehrin kültürel değerlerini koruma ve dünyaya tanıtma konusunda nasıl bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi bütün dünyada üniversiteler böyle çevreden periferiye doğru etki geliştirirler. Nasıl göle veya denize bir taş atarız da hani taşın düştüğü yerden halkalar başlar ya.
1: Evet.
0: Üniversiteler de bu, yani buna benzer. Önce ne yapacak? Ben bu bölgeye kuruldum. Peki bölgeye ne katabilirim? Sonra bölgenin dışına nerelere taşabilirim? Yani bu atılan taş denizde oluşturduğu halkaların genişliği ne kadardır? Gücüm ne kadar olur? Ve gücümü ne kadar artırabilirim? Ve sonra bütün bu denizi, bu ummanı, bu gölü nasıl sallarım? Beni nasıl hisseder? Ve bütün bu gölde veya denizde kendi dalgamı nasıl oluştururum? İşte o dünya üniversitelerinin birbiriyle yarışmasıdır. O yüzden herkes, her üniversite kendi bulunduğu alanda o gölde oluşan halka misali, taşın düşüşüyle halka misali merkezden periferiye, çevreye doğru etki oluşturmalıdır. Bu da ancak kendi bölgesinin kalkınmasına, efendim bu bölgenin neye ihtiyacı var? Bölgedeki diğer kurumlar bu bölgenin kalkınması için nasıl bir model öneriyor? Ben bu modele uygun olarak, üniversite olarak neler yapabilirim? Yani misyonumu ve vizyonumu buna göre nasıl düzenlerim, ona bakmaları gerekir bütün üniversitelerin. Zaten bu şekilde hareket ettiğinde ileride dünyayla yarışır hale gelecektir.
1: Evet, peki özellikle Ardahan Üniversitesi'nin Türk dünyasına yönelik yeni akademik ve kültürel projeleri var mı hocam?
0: Evet, değerli Ömer Bey, bu sene biliyorsunuz Bakü'de işte Türkoloji Kurultayı'nın yapılışının 100. yılı 1926-2026.
1: Evet, siz de Türkolog
0: Azerbaycan,
1: seçildiniz. Tekrar
0: evet
1: tebrik
0: çok
1: ederiz.
0: çok mutluyum bundan da.
1: Evet.
0: Şimdi Azerbaycan bu yılı adeta Türkoloji yılı ilan etti. Bütün yıl boyunca etkinlikler yapıyor. Türk Dünyası Haftası düzenliyor. Türkoloji haftaları düzenliyor. Türkoloji toplantıları yapıyor. Bütün dünyadan Türkologları davet ediyor. Mesela bugün burada şu anda bu ikinci Aşıklar Şöleni'nde Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörümüz Elbrus Bey var. Bu ne demek? Artık Ardahan daha önceden başlayan bir düşünce anlayış olarak yavaş yavaş Kafkasya'ya, Gürcistan'dan da efendim bir dernek var. Kafkasya'ya, Kafkasya'dan sonra da Asya'ya doğru açılacak. Etki alanını genişletecek. Bu sene işte bu Türkolojinin Azerbaycan merkezli ve sonra Aralık'ta da Türkiye'de bizim Ankara'da çok büyük bir kurultay olacak. Bizim kurumlarımızın da katılmasıyla. Bu anlayış veya bu tema diyelim, bu Türkoloji temasının öne çıkması Ardahan Üniversitesi'ni ve üniversitenin rektörü Türkolog olarak benim de daha fazla çalışmam gerektiğini gündeme getirdi. Dolayısıyla bu sene bu ağırlıkta devam ediyoruz. Neden? Çünkü Kafkasya bizim elimiz kolumuz. Bir kolumuzu bu tarafa uzatmalıyız. Ben Türkiye'yi hep şuna benzetirim. Türkiye bir kolu Balkanlar'da. Gövde, vücut, kafa Türkiye coğrafyasının kendisidir. Diğer kolu da Kafkasya'dan ta aşağıya efendim Hint Okyanusu'na kadar uzanan, orada yukarıda da Akdeniz'in tam ortalarına kadar uzanan iki el düşünün böyle bir vücut.
1: Evet.
0: Batı'daki üniversitelerimiz Balkanları mutlaka efendim ne diyelim el kol olarak korumalı, himaye etmeli, oralarda olmalı. Biz de doğudaki üniversiteler olarak Kafkasya'dan başlamak üzere ta Japonya'ya kadar bu alanda etkili olmalıyız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok haklısınız. Sayın Rektörüm, böyle uluslararası organizasyonların Ardahan'ın kültür ve turizm açısından tanıtımına nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
0: Şimdi sadece bilimsel çalışmalarla değil, dışarıdan insanlar geliyor, değil mi? Mesela bugün Ardahan'ı gören burada Altaylardan, efendim Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Gürcistan'dan, farklı coğrafyalardan insanlar var. Bunlar Ardahan'ın, bu bölgenin, bu coğrafyanın tanıtılmasında, turizm sektörünün gelişmesinde önemli unsurlar. Bu bilgi şölenleri veya sempozyumlar veya kurultaylar sadece hocaların buluşması değil, gelen hocaların veya işte bugün ozanların buraları tanımaları, farklı dünyalara açılmaları anlamında ve turizmin gelişmesinde önemli. Bugün biliyorsunuz, affedersiniz, Ardahan birinci bisiklet festivali var. Sayın Valimiz bu festivalde öncülük etti, sağ olsunlar. Onu da buradan duyurmuş olayım.
1: Evet.
0: İran'dan bile, İran'dan, Tebriz'den bugün Ardahan'a bisiklet sürmek için gelen 6 kişiyle tanıştım sabah. Gayet mutluyum. Daha birincisi yapılıyor Ardahan Bisiklet Festivali'nde. Burada da ikinci Aşıklar Şöleni yapılıyor. İkisi böyle üst üste geldi. Ve zenginleşti bu hafta Ardahan'da. Ve şimdi birazdan Ardahan'dan başlayacak ta Damal'a kadar. Atatürk silüeti 15 Haziran 15 Temmuz arasında iyi görülüyor diyor orada. Oraya kadar bir bisiklet turu olacak. Ardahan bugün tabir caizse şölen yaşıyor. Bir taraftan bilgi şöleni, bir taraftan da efendim bütün Türkiye'nin 70 şehrinden gelen insan ve Türkiye dışından da İran'dan, Azerbaycan'dan gelenlerle böyle uluslararası efendim bisiklet festivali turu var. Adeta bugün şölen oluyor bütün Ardahan'da. Bunu
1: Evet.
0: da duyurmuş olalım aracılığınızla.
1: Dinleyenlerimizi de davet edelim o zaman bu güzel organizasyonlara. Bisiklet festivali bugün ve yarın devam edecek. Aşıklar
0: Evet.
1: Şöleni de 13 Temmuz'a kadar sürecek.
0: Bugün ve yarın, evet, 3 gün.
1: Evet, son olarak şöleni takip edenlere, festivale katılmak isteyenlere, dinleyenlerimize vermek istediğiniz mesaj nedir diye soralım ve sohbetimizi noktalayalım Sayın Rektör.
0: Evvela çok teşekkür ederim değerli Ömer Bey, size ve işte bütün yapımcılara programa davet ettiğiniz için. Şey diyor ya Dede Korkut, dedem Korkut geldi boy boyladı soy soyladı görelim hanım ne söyledi diyor. Sonra da diyor ki gelimli gidimli dünya sonucu ölümlü dünya. İnsanlara mesaj olarak şunu vereceğim. Hayatı anlamlandıralım. Hiç kimse burada kalıcı değil, baki değil. Dolayısıyla efendim birbirimizi iyi tanıyalım, birbirimizi yakından tanıyalım, iyilikleri çoğaltalım, güzellikleri çoğaltalım ve hep beraber dünyayı daha yaşanır hale getirelim. Az önce kurucu rektör Profesör Doktor Ramazan Korkmaz söyledi ya, hani dünyayı savaşlarla mahveden insanlar.
1: Evet.
0: Keşke bu tip böyle işte aşıklık geleneği, bu tip efendim barışçı söylemlerle dünyayı daha yaşanır kılabilse.

0: gelişmeler dünyayı daha yaşanır kılabilmemiz için bizler efendim bu toplumun okumuş efendim toplum bize emek etmiş, devlet bize emek etmiş ya, hani insan yetişmiş, iyi insan yetiştireyim diye. İyi yetişmiş insanlar olarak örnek olmalıyız ve hep beraber güzel işler yapalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Var olun. Çok teşekkürler. Selamlar, saygılar.
1: Çok sağ olun efendim. Selam,
0: Sağ
1: sevgi,
0: olun.
1: saygı bizden
0: Eyvallah.
1: olsun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, 10 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek olan 2. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar, Kamlar Bilgi Şöreni devam ediyor. Şörenin detaylarını Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Öztürk Emiroğlu'yla ve Orhun Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Ramazan Korkmaz'la konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Sanat Günlüğü.

Sevgili dinleyenler, sanat günlüğü köşemizde bu hafta vizyona giren filmlere birlikte göz atıyoruz şimdi. İlk filmimiz Moana. Moana, Pasifik Adalıların adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor. Moana, açık denizlere açılmaya ve halkının yaşadığı adayı çevreleyen resifin ötesindeki dünyayı nihayet görmeye kararlıdır. Ne var ki 16 yaşındaki prensesin mensup olduğu Matoni kabilesinin hiç kimse böyle bir maceraya atılmaya cesaret edemez. Üstelik kendisinin de resifi geçmeye çalışması yasaklanmıştır. Ne var ki kısa süre sonra anlaşılır ki Moe'nin yeteneklerine dair anlatılanlar doğru olsa da kendisi bizzat yarattığı bir karmaşanın da içine düşmüştür. Üstelik bu artık hem onun hem de Moe'nin

0: Trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Eşi Alice derin bir yas içindedir ve acısıyla başa çıkabilmek için kayınvalidesi Susan'la kayınpederi Edgar'ın ıssız bir malikanesine gider. Yaşanan dehşetin ortasında Alice geçmişte verdiği bazı sözlerle yüzleşmek zorunda kalır. Ölümün bile ötesine uzanan bu sırlar ve vaatler onu artık kaçamayacağı ağır sonuçlara karşı karşıya bırakacaktır. Cehennem Ateşi filminin konusu da böyle. Son filmimiz Çöl Savaşçısı sevgili dinleyenler. 7. yüzyılda Arabistan'da çeşitli kabileler ve hanedanlar bölgenin hakimiyeti için kıyasıya mücadele etmektedir. Ancak geleceği belirleyecek destansı savaş yaklaştıkça yanında gerçekten kimin duracağı ve kimin son ana kadar sadık kalacağı büyük bir soru işareti olarak kalacaktır. Çöl Savaşçısı da bu haftanın son film önerisi sevgili dinleyenler. Bölge gündeminde veda vaktine ulaştık bu 3 film önerimizle. Biz Serap'tan Muharrem Bilen ve ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Birazdan Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu imzasıyla yayınlarımız devam ediyor olacak. TRT radyolarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Cumartesi gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün, mutlu hafta sonu diliyoruz ekipçe. Serap'tan hazırladı programı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Hayatın İçinden başlıyor. Sevgili dinleyenler, yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz saat 13'e kadar bu frekanslarda birlikte olacağız. Peki birlikteliğimizde neler olacak? Şimdi program akışımıza göz atalım. Birazdan takvim yaprağı köşemizle geçmişte bugüne gideceğiz. Takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Ardından konu ve konuklarımızla devam edecek birlikteliğimiz. İlk konuğumuzu kültür sanat köşemizde ağırlayacağız. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Kafkasyalı'nın çıkardığı Kara Papak Türkleri adlı kitabı üzerine konuşacağız. Güncel diyeceğiz, Iğdır Üniversitesi'nde yetiştirilen lavanta bahçesine uzanacağız. Kampüste yetişen lavantalar hasat edildikten sonra katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Konunun detaylarını Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Uğur Şimşek'le konuşacağız. Elbette şarkılar, türküler eşlik edecek. Yapımcımız Serap'tan hepsini özenle sizler için hazırladı. İşte şimdi onlardan birini Sertab Erener söylüyor. Farz et.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenler, 11 Temmuz tarihli takvim yaprağında günün sözü Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. Zulmü her kabul ediş daha büyüğünü doğurur. Tarihte bugün 11 Temmuz 1996 tarihinde siyasetçi Fehmi Yavuz vefat etti. 1912 yılında Isparta'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeliği ve dekanlığı, kurucu meclis başkan bakanlar kurulu üyeliği, imar ve iskan bakanlığı yaptı. Fehmi Yavuz'u saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, bugün Dünya Nüfus Günü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987 tarihi Dünya Nüfus Günü olarak kabul edilmiştir. Takvim yaprağımıza düşen notlara kısaca değindik. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Musa Eroğlu'nun sesine kulak veriyoruz. Karşıdan görünen.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Bülent Aslan'ın sesiyle devam ediyor. Erzincan yöresine gidiyoruz. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Kültür sanat köşemizle devam ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Kafkasyalı stüdyomuzda. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle bugün Kara Papak Türkleri adlı kitabınız ve diğer kitaplarınız üzerine konuşalım istiyoruz. Öncelikle Kara Papak Türkleri kitabını kaleme alma fikri nasıl ortaya çıktı diye soralım hocam.
1: Teşekkür ederim. Merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Karapapak Türkleri Vakfı'nın başkanı Erkan Koçarı Bey ile Genel Sekreteri Osman Saday Bey beni davet etti 2 yıl önce.
0: Evet.
1: Benden bu Karapapak Türkleri ile ilgili bir kitap, bir de dünyaca ünlü iki büyük ozanımız Aşık Şenlik ve Aşık Alesker ile ilgili kitap yazmamı talep ettiler. Olur dedik çünkü bunlarla ilgili benim hayli çalışmam olduğu için bana böyle bir teklifle geldiler. Aşık Şenlik'le ve Aşık Alesker'le ilgili çalışmaları ben muhteme aldım.
0: Onlar ne zaman alınmıştı kaleme? Aynı zamanda
1: Aynı
0: çıktı.
1: zamanda 2 yıldır başladık.
0: Evet hocam.
1: Ayrıca Karapapak Türkleri ile alakalı bir çalışmanın ise daha kapsamlı uluslararası bir boyutta yapmamız gerektiğini düşündüm. 25 kişilik bir komisyon kurduk. Dünya Karapapak Türkleri Vakfı'nın bünyesinde bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulunda 25 kişiye görev 25 kişi aldık. Bunlar diyelim Gagauca'dan affedersiniz.
0: Estağfurullah. Bir su ister
1: Gagauca'dan
0: misiniz
1: Todor
0: hocam?
1: Zanet.
0: Arkadaşlarımıza rica ederim bir su
1: İyi olur, teşekkür
0: alabilirsek.
1: ederim.
0: Evet hocam.
1: Gagauca'dan Todor Zanet diyelim. Ondan sonra Azerbaycan'dan Nizami Tağısoy, bunlar ünlü alimlerimizdir. Azerbaycan'da yine Mahmut Allahmanlı gibi. Türkiye İstanbul'dan Oktay Belli profesör. Özbekistan'dan Polat Oteniyazov, Gürcistan'dan Şureddin Memmetli gibi, İran'dan Mecit Teymurfer, Azerbaycan'dan Doktor İsmail Umutlu, önemli bir ilim adamımız, İran'dan
0: Evet.
1: yine Miral Rıza'yı, İsa Yegane gibi değerli bilim adamları, Azerbaycan'dan yine Aşık Şenlik ve Halkiyatçılık'ta ünlü bir araştırmacımız olan doçent İlhame Kasabova gibi arkadaşlardan bir Dünya Karapapak Türkleri Vakfı Bilim Kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulunun içerisinden de 13 kişiyle görev paylaşımı yaptık. 10 bölümlük bir kitap planladık ve yaptık. Yazdık. Kitap böyle ortaya çıktı. Ayrıca Aşık Şenlik ve Devrin Tarihi Çehresi ile Gökçe'nin Bilge Ozan'ı Aşık Alesker adlı bu iki kitabı da ben yazdım. Böyle.
0: Evet, kaleminize sağlık hocam. Üç kaynak kitap şu an stüdyomuzda. Hepsi birbirinden kıymetli. Önümüzdeki yüzyıllara ışık tutacak, aydınlatacaktır muhakkak bu kitaplar. Hocam peki Karapapak Türkleri kimdir? Tarihi kökenleri nereye uzanıyor?
1: Karapapak Türkleri malum Türk dünyasının büyük Türk milletinin bir cüzü, bir parçası. Bir babanın evlatları birkaç evladı olur. Bu evlatlar birbirinden farklı olduğu gibi birisi uysal olur, birisi kavgacı olur, birisi
0: Yaramaz olur.
1: yaramaz olur diyelim. Bu Türk dünyasının boyları da öyledir. Mesela bir Kazaklar farklıdır. Kıpçaktırlar bunlar. Ondan sonra Oğuzlar, bir Türkmenler daha farklıdır. Azerbaycanlar Oğuz'dur, bir farklıdır. Bu Karakalpaklar da ve Karapapaklar da Kıpçak Türklerinin bir alt uruğudur. Bunlar tarih boyunca böyle dünyaca da bilinirler. Biraz savaşçı, cengaver bir halktır bunlar.
0: Evet.
1: Cengaverdirler. Bakıyoruz Arap kaynaklarında çok elimizde önemli belgeler, bilgiler var. Diyelim ki Dımaşki büyük Arap yazarı. O Karapapakları anlatır. Ruslardan meşhur Rus ilim adamları ve aynı zamanda harp tarihçileri Uşakov eserlerinde Karapapaklardan bahsediyor. Onların çok savaşçı olduğunu, yiğit insanlar olduğunu. Hatta bizim Rusların özel harekatçılarının onlara ulaşmasına çok zaman var diyorlar. Onlara ulaşmaları mümkün değil diyor. O kadar savaşçıdırlar. Biraz at üzerinde savaşçıdırlar. Ondan sonra bakıyoruz Fars kaynaklarında bu görüyoruz kara papaklardan bahsediliyor at olarak bilhassa. Ondan sonra yine bir Rus harp tarihçisi vardır Potto o da kitabında bahseder. Sonra Slovar diye de Slovar vardı. Ansiklopedi Seski Slovar diye Rusların meşhur bir ansiklopedisi var kaç ciltlik. Onun Kars maddesinde, Kars Kaya Oblastı maddesinde kara papaklarla ilgili anlatılır yani. Diğer boylardan farklılık arz etmesi cengaver savaşçı olmaları. Bilhassa 93 harbinde kara papakların kahramanlıkları anlatılmayla bitmez. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında öyle. Bu Aşık Şenlik de bunlardandır. Karapapak Türklerindendir. Aşık Şenlik de fevkalade bir ozandır. Diğer ozanımız Aşık Alesker de büyük ozanımızdır. Hatta o da Gökçe Gölü'nün kenarında doğup büyümüştür. Büyük iddialar vardır onunla ilgili. O da Karapapak Türklerindendir. Fark etmiyor yani Oğuz'u, Karapapak'ı ama boy olarak öyledir. O da büyük cengaver ve kahraman ozanımızdır. Bunları yazmayı elzem gördük. Bunları gençliğimize, halkımıza sunmamız lazım. Malum biliyorsunuz, savaş zamanlarında bazıları öne çıkarlar, kahramanlar. Şenlik bir şiirinde de böyle diyor. Diyor ki, kavga günü namert sapa yer arar, mert olan göğsünü düşmana gerer der. Gerçekten böyle sıkıntılı zamanlarda o bazı tipler arazi olurlar mahalli tabirle değil mi?
0: Evet.
1: Efendim ama bazıları öne çıkar. Ne oluyor der yani. Göğüs gerer mertler. Şimdi burada biz aydınlar olarak, ilim adamları olarak ben böyle düşünüyorum. Hakkı haklıya teslim etmek gerekir. Atalarımız güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmayınız. İki genç gönderiyorsun su getirmeye. Biri testiyi kırıp sapı elinde gelir. Birisi de ıkına kakına zorlaki doldurup suyu getirir. Ya ikinize de aferin demek olmaz. Suyu getireni ödüllendireceğiz. Suyu testiyi kıranı da biraz ikaz etmek lazım hiç olmazsa.
0: Evet.
1: Aynı kefeye koymak lazım. Size bir çok önemli bir anekdot anlatayım burada. Çok hoş bir anekdottur.
0: Buyurun hocam.
1: Biliyorsunuz İslam tarihinde de efendim, inanç tarihinde de şey vardır. Bir Lokman Hekimimiz vardır. Meşhur, ünlü. Hepiniz biliyorsun. Lokman Hekim'le ait bir anekdottur bu. Lokman Hekim bir ara talebelerini de alıyor bir grup. Diyor ki evlatlar gidelim. Güzel bir yerde mekan tutalım. Bir ocak kuralım, medrese açalım, bir eğitim yuvası, insanları irşad edelim.

0: Bunlar hayli yol geliyorlar, bir yerle karşılaşıyorlar, özelliklerine bakıyorlar, beğenmiyorlar. Bir başka bir yer, başka bir yer derken bir yere geliyorlar ama nasıl bir güzel bir yer. Arkasında dağ, önü o çayır, nehir akıp gidiyor, bağlık, bahçelik, sormayın gitsin böyle. Talebeler de zaten yol gelmekten de usanmışlar efendim diyor. Buradan daha güzel yer olmaz diyor ki doğru diyorsunuz, çok güzel, her şey muhteşem. Siz burada oturun diyor o büyük talebelerinden iki üçünü alıyor bir pazar yerini gezelim diyor. Bir bakalım ne durumdadır. Pazara gidiyor, bir baştan giriyorlar, seyrede de gidiyorlar bölümleri. O süt ürünlerinin satıldığı peynir, yağ, lor, çökelek bunların satıldığı yere gelince bu böyle bir acayip bir şey görmüş gibi irkiliyor, dikkatle bakıyor. Gidelim diyorlar evlat, gidelim diyor evlat buradan. Burada yaşanmaz, burada yaşanmaz, gidelim diyor. Talebelerinden büyük birisi diyor ki efendim ne gördünüz bize de söyleyin ama niçin diyor. Baksanıza diyor bak yağla lorun fiyatı aynı. Burada yaşanmaz diyor. Çok ibretlik bir söz. Lor bilirsiniz
1: Evet.
0: çökelek.
1: Evet.
0: Çökelek de diyorlar, şor da diyorlar. Lorla yağ fiyatı aynı burada diyor. Burada kıymet bilinmez. Gidelim diyor burada. Şimdi
1: Çok güzelmiş hocam.
0: güzel.
1: Tabii yağda loru bir tutmamak lazım.
0: Evet, işte şimdi biz de ben şahsen aydınlar olarak hasbelkader asrımızın, milletimizin aydınlarından, akademisyenlerindeniz. Hakkı teslim etmek lazım. Devrin şartlarına göre bazı yazarlar, şairler, ozanlar öne çekilir. Bazıları ötelenir. Siyasi atmosferlere göre biz bunlara bakamayız yani. Mesela biz buna bakamayız yani. Her zaman Karacaoğlan çalıp söylenilmemeli, her zaman Emrah çalıp söylenmemeli. Bunlar devrin çok büyük kahraman ozanlarıdır. Rus'un gözünün oku olmuş, Ermeni zulmünü destanlaştırmış şairlerdir bunlar.
1: Evet. Yoğunlukta hangi coğrafyada yaşıyorlar şu an?
0: Bunlar Gökçe Gölü, şu anda buraya Batı Azerbaycan diyoruz. Kadim Türk yurdudur orası. Gökçe Gölü ve etrafı Ermenistan sınırlarındadır şu anda. Sevan Gölü diyorlar oraya.
1: Evet.
0: Gökçe Gölü ve çevresi de yaşamış Aşık Alesker.
1: O yüzden Gökçe'nin bilge ozanı.
0: Onun için tabii diyoruz Aşık Şenik de Çıldır'da yaşamış. Çıldır'da biliyorsunuz 1093 Savaşı ile birlikte işgale uğramış. Çıldır halkı kılıçtan geçirilmiş. Çocuklar, kadın kız atlara çiğnetilmiş. Kılıç artıklarıyla şellik kalmış orada.
1: Evet.
0: Destanı yazmış. Meşhur 93 Koçaklaması'nı orada yazıyor. Halka izin veriliyor. 3 yıl geçip gidebilirsiniz. Osmanlı toprağına, İstanbul'a, Bursa'ya gidip yerleşebilirsiniz. Berlin Antlaşması'na göre efendim Kars, Ardahan, Batum Ruslara bırakılınca yanılmıyorsam evet Osmanlı ile Rusya arasında yapan antlaşmanın evet 13. maddesidir. Doğru. Ruslara verilince buradaki halka deniyor ki isterseniz göçün Anadolu'ya gidiniz Osmanlı coğrafyasına. Anadolu'dan da gayrimüslimler özellikle Ermeniler getirilip bu coğrafyaya yerleştiriliyor. Efendim bu sırada şenlik ayrılmıyor halktan. Şenliğin en büyük özelliği o. Çok büyük vefalı kahraman bir ozan halkla beraber kalıyor. O halkın düğünlerini, hayır günlerini, sıkıntılı günlerini beraber yaşıyor. Ve orada yazdığı şiir önemlidir. 93 Koçaklaması diyoruz ona. O zamanın halkın ağzında İstiklal Marşı gibi okunuyor. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağken yurt vermeniz düşmana. İsterse urus et, urus et, Rus ülkeleri. İsterse urus et, ne ki var gelsin, can sağken yurt vermeniz düşmana. Kavga günü namert sapa yer arar, mert olan göğsünü düşmana gerer. Cemi ervah bizden meydana girer, can sağken yurt vermeniz düşmana. Bir dörtlüğünde şöyle diyor, ben asverdir bilin urusun aslı. Fanatik Slav ırkıdır Rus'un aslı. Benasferdir bilin Rus'un aslı. Orman yabanisi, balıkçı nesli. Hınzır sürüsüne dalın kurt misli. Can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Tabi bu türküleri o atmosferde.

0: konserde söylemiş. Şimdi söylemek çok uygun olmaz. Barış zamanıdır. Ama onların şairleri, yazarları, Fransızların, İngilizlerin, Rusların şair ve yazarları bizimle ilgili çok galiz şeyler yazmışlardır vaktiyle. Bugün de onlar kitaplarda yer alıyor. Biz de bunlara yer vermek durumundayız. Çünkü bu o zamanın şartında söylemiş. Bu şiirleri görmezden gelmemeliyiz. Bu ozanları görmezden gelmemeliyiz yani. Son dördünde diyor ki: "Şenlik ne durursuz atları minin, sıyra kılıç düşman üstüne dönün. Artacaktır şanı bu Ağ Osman'ın, can sağken yurt vermeli düşmana." Bunlar çok önemli şeylerdir. Onun
1: Evet.
0: için
1: Hocam, bu üç kitabın Türk dünyasına ne gibi katkılar sunacağını düşünüyorsunuz?
0: çok teşekkür ederim. Çok iyi bir soru ve çok iyi bir şey hatırlattınız bana. Şimdi efendim, bizim bir Türk milletinde bir yanlış bir bakış açısı var. Bunu düzeltmemiz lazım. Ozanları mahallileştiriyoruz. Ozanları bir muhite, bir köye, bir kasaba, en fazla bir şehre mal ediyoruz. Bu bizimdir. Bu yanlış bir zihniyettir. Bizim ozanlarımızı dünyaya sunmamız lazım.
1: Evet.
0: Dünya çapında ozan olmalıdır. Bazıları inanç yönünden, bazı cemaat çevreleri, tarikat çevreleri, bilmem mezhep mensupları, mezhep taassubuyla bu ozanları mahallileştiriyorlar ve ne diyor, ne diyelim, muhafaza altına alıyorlar, kendilerine mal
1: Yerelleştiriyorlar.
0: yerelleştiriyorlar. Çok güzel bir ifade. Bu doğru bir ifade değildir. Bunların hiçbir şeyine bakmamak lazım, eserlerine bakmak lazım. Ne kavmine, kabilesine, etnik yapısına, ne inanç değerine, mesela bakmamak lazım. Zaten bu ozanlarımız bunları düşünmemiştir. Unutmazsam bir dörtlüğünü okuyacağım. O sebepten diyelim ki biz Konfüçyüs'ü okuyoruz.
1: Evet.
0: Bunun dini ne, mezhebi ne? Gogol'u okuyoruz,
1: Tolstoy
0: Tagore'u
1: okuyor.
0: okuyoruz.
1: Evet.
0: Fars'ın Hafız'ını, Sadis'ini okuyoruz. Arap'ın Mahfuz'unu okuyoruz. Şili'nin Pablo Neruda'sını okuyoruz, değil mi? Puşkin'i okuyoruz. Nietzsche'yi okuyoruz. Victor Hugo'yu, hepsi bunların ünlü, Shakespeare okuyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler niye böyle bölgeselleştiriyor, yerelleştiriyor? Biz ozanlarımızı dünyaya sunmak durumundayız. Onları inançlarından, şuyundan, buyundan ötürü yerelleştirmememiz gerekiyor. Zaten bunlar öyle ozanlar değil. Bizim ozanlarımız hiçbir tarikatın, cemaatin, şu etnik yapının ozanları değil. Mesela Şenlik bir dörtlüğüne bakınız ne diyor, düşünebiliyor musunuz? Bırakınız İslam'ı, bütün dinleri kucaklıyor. Diyor ki: "Arşta kelam, lehvi mahfuz, gark olupdur nurunan. Haktır Zebur, İncil, Tevrat, yeten onun sırrına." Onun sırrına vakıf olanlar için çok önemli.
1: Evet.
0: "Kur'an'dan nasihat alan dalar daha derine. Dadı yardımcısı, dadı hak olan kullarda nahak yalan görmedim." Bir bakınız. Bakış. Aşık Alesker aynı, o da öyledir. Aşık Alesker de diyor ki: "Dört kitap her yana yolu gösterir." Dört kitap. Büyük, dört büyük kitap. Bunlar bütün kitapları, bütün peygamberleri, bütün inançları değerli bulup, saygı gösterip, hepsini kucaklayan, hepsine hitap eden, her inanç grubuna hitap eden ozanlarımızdır. Bunu bazıları kasten, bazıları da bilmeden yerelleştiriyorlar. Bunu yapmamamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Sanatçılar hala bestelerinde ozanlarımızdan faydalanıyorlar. Kaynak kişilik yapan ozanlarımız hala günümüzdeki şarkıların ev sahibi. Vaktimiz de çok yok aslında hocam. Konu çok güzel. Keşke daha uzun vaktimiz olsa da konuşsak bol bol.
0: Kaç
1: Bir
0: dakikamız var?
1: mesajınız varsa artık noktalayacağız efendim.
0: Ya, ozan deyip geçmememiz lazım. Aşıklar, ozanlar, bunlara çok önem verilmeli. Bunlar korumaya alınmalı, bunlara imkan sunulmalı, bunlara maaş bağlanmalı, bunlar ev bark sahibi edilmeli. Ozanlar bizim kültürümüzün, medeniyetimizin esasıdır, temelidir. Bir ozanı ele alalım. Bakınız, ozanımız hem şairdir, beste yapıyor. Siz söylediniz, sizin sözünüzden
1: Evet.
0: hatırladım ben.
1: Evet.
0: Beste yapıyor, makam yapıyor, makam yapıyor. Ondan sonra ses sanatçısıdır, şan okuyor. hikaye tasnif ediyor. O da yazıyla, kalemle değil, hafızada oluşturuyor. Hafızalardan aktarılıyor. Hikaye anlatıyor. Tahkiye sanatının üstadıdırlar. Meclis, düğün, dernek yönetiyorlar bunlar. Saz yapıyorlar, enstrüman çalıyorlar. Bakın kaç özelliği var ozanın. Yani ozanlık geleneği çok işlevli bir sanattır. Ve şu anda İran'da bizim yaklaşık 2000 küsur ozanımız faaliyettedir. Bak oradaki Türk dilini, edebiyatını, sanatını bunlar yaşatıyor. Okul yok, eğitim yok, hiç basın yayın yok, televizyon yok İran Türklerinde. Onların yegane dayanakları ozanlardır. Düğünler onlar yapar, dernekler onlar yapar. Hatta cenazede ağıtları saz eşliğinde ozanlar okuyor yani. Bu sebepten ozanlarımıza çok önem vermesi lazım devletimizin, yetkililerimizin. Bunu ben özellikle bir aksakal hoca olarak istirham ediyorum. Bunlar örgütlenmeli, bunlar ev bark sahibi, maaş sahibi edilmeli. Çok şey değil ki bunlar.
1: Evet.
0: Devlet için. Teşekkür ederim.
1: Sizin gibi kıymetli akademisyenlerimizin de böyle önemli çalışmalara ele alıyor olması bizler adına da çok sevindirici. Onun için tüm vatandaşlar adına biz de çok teşekkür ediyoruz
0: bir
1: hocam.
0: Bir cümle daha
1: Bu
0: ilave
1: kıymetli
0: edebilir
1: çalışmalar
0: miyim?
1: için elbette, buyurun.
0: Ben Vakıf Başkanı Erkan Koçali Bey'e, onun Genel Sekreteri Sayın Osman Saday Bey'e ve diğer yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kitapları onların sayesinde isteğiyle ve himayesiyle çıkmıştır. Hak teslim edelim.
1: Evet,
0: Teşekkür
1: elbette.
0: ediyoruz.
1: Hocam iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sevgili dinleyenler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Kafkasyalı'nın çıkardığı Karapapak Türkleri, Aşık Şenlik ve Devrin Tarihi Çevresi, Gökçe'nin Bilge Ozanı Aşık Alesker adına çıkardıkları kitapları konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinledik. Ayrılık ateşten bir ok. Şimdi Nesrin Sipahi radyolarınıza konuk oluyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz arşiv kaydından seçtiğimiz bu şarkıyla devam ediyor. Kayahan söylüyor. Kara Saplan.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Elazığ yöresine gidiyoruz. Ender Balkır söylüyor. Hüseyin 2.

Saatimiz 12:13 dakika geçiyor sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz Songül Karlı'nın sesiyle devam ediyor. Ağlasam mı?

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz güncel köşemizle devam ediyor. Iğdır Üniversitesi'nde yetiştirilen lavanta bahçesine uzanıyoruz şimdi. Kampüste yetişen lavantalar hasat edildikten sonra katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Konunun detaylarını Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Uğur Şimşek'le konuşacağız. Sayın Şimşek, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Efendim, o telefon hoparlöründen mi konuşuyorsunuz? Sesinizi
1: Evet.
0: almakta biraz güçlük çekiyoruz. Rica etsek arızayı alabilirseniz.
1: Efendim, şimdi daha iyi mi
0: Evet,
1: acaba?
0: çok teşekkür ederiz. Sayın Şimşek, öncelikle Iğdır Üniversitesi kampüsünde lavanta yetiştirme fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Efendim, şöyle biliyorsunuz Iğdır gerek iklimi gerek topografik özellikleriyle farklı bir coğrafya, Doğu Anadolu bölgesinde. Şimdi biz Yükseköğretim Kurulu tarafından katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda İhsas Üniversitesi ilan edildik. Bu süreçte Iğdır'da yetişen ürünlerin yanında, hali hazırda yetişen ürünlerin yanında yetiştirilebilecek katma değeri yüksek ürün elde edebileceğimiz bitkilerle de çalışmaya başladık. Bu konuda bir İhsas projesi yapıldı ve ben kısaca bahsedeyim. Özellikle her türlü toprak şartlarında, aşırı toprak şartlarında da yetişebilecek

0: ve iklim şartlarında yetişebilecek bir tıbbi aromatik bitki. Bu yönüyle lavantayı değerlendirmeye karar verdik. Ve bir lavanta bahçesi oluşturduk. Yaklaşık 2,5 dönümlük bir alanda. Ve yaklaşık 5 yılda da yılda en az 2 defa hasat edip buradan katlı değeri yüksek ürünler elde ediyoruz.
1: Evet, Iğdır'ın iklim ve toprak özellikleri, lavanta yetiştiriciliği için bahsettiniz biraz ama ne ölçüde uygun? Yani daha fazla üreticiler de bu işe yönelmeli mi sizce? Çünkü kozmetik sanayide çok önemli bir yere sahip lavanta.
0: Evet. Yani aslında Iğdır, Akdeniz bölgesi hariç, yani o bazı ürünler, pamuk gibi ürünler de dahil, her türlü tarımsal ürünün rahatlıkla yetiştirilebileceği bir iklim yapısına sahip. Yani Doğu Anadolu bölgesi biraz karasal iklime sahip. Kışları sert geçiyor ama Iğdır'ın iklimi kışları daha ılıman. Yazlarda oldukça sıcak, bugün olduğu gibi. 38'deyiz şu anda, öğlen olmasına rağmen.
1: Evet.
0: Dolayısıyla lavanta için uygun. Zaten amacımız da biz bunu çiftçiye de göstermek. Buradan bir katma değeri yüksek ürün elde edip, bir tane değil tabii, birazdan bahsedeceğim. Katma değeri yüksek ürünler elde edip bunu çiftçiye de yayabilmek. Çiftçi her şeyden önce, yani sizin anlattıklarınızdan diye de gördüklerine daha çok inanır. Bunları çiftçiye gösterebilmek, yani çiftçi buradan para kazanacağını ya da işte sonuçta tarımsal faaliyette bile ekonomik faaliyet para kazanabileceğini düşündüğünde çiftçiye de bunu yaygınlaştırmak. Şimdilik iyi gidiyor çalışmalarımız, şimdilik iyi gidiyor. Peki. İnşallah daha da yaygınlaştırırız.
1: İnşallah hasat edilen bu lavantalar hangi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor?
0: Evet, hali hazırda üniversitemizde hasat ettiğimiz lavantalardan öncelikle saf lavanta uçucu yağı elde ediyoruz. Ürün laboratuvar ortamında gerçekleştirilen kalite kontrol ve analiz süreçlerinden geçirilerek kozmetik, aromaterapi, kişisel bakım ve çeşitli endüstriyel uygulamada kullanılabilecek standartlarda üretiliyor. Ve bu lavanta uçucu yağının yanında lavanta hidrosolü, yani lavanta çiçek suyu, uçucu yağ üretimi sırasında ortaya çıkan destilasyon suyundan doğal bir yan ürün olarak ortaya çıkıyor. Bunu da kullanıyoruz. Buradan da işte ferahlatıcı, hoş kokulu bir yapıya sahip bu. Cilt bakımında 100 toniği olarak kişisel bakım ürünlerinde kullanılabilecek bir formülasyonda bir madde. Bunu da yine üniversite laboratuvarlarında kalite kontrol analizlerini yapıyoruz. Doğal ürün geliştirme çalışmalarında da yine ham madde niteliği taşıyor. Bunun yanında lavanta kolonyası üretiyoruz. Burada saf lavanta uçucu yağı kullanarak geliştiriyoruz bu şeyi, lavanta kolonyasını. Testlerini yapıyoruz. Hoş kokulu, yüksek katma değerli bir ürün olarak ortaya çıktı. Bayağı da tercih ediliyor. Online satışı var. Yine bunun yanında lavanta sabunu yapıyoruz. Yine lavanta uçucu yağından, elde ettiğimiz uçucu yağdan lavanta sıvı sabun üretiyoruz. Bu özellikle doğal içerikli olduğu için herhangi bir katma başka bir madde eklemediğimiz için cildi nazikçe temizlerken hoş koku bırakıyor. Biliyorsunuz, siz de kullanmışsınızdır belki. Günlük el vücut temizliğinde kullanılabilen güzel bir ürün elde ediyoruz ve satışını gerçekleştiriyoruz. Bir de lavanta yüzey temizleyicisi hali hazırda üretiyoruz. Yine bu lavanta uçucu yağı ile zenginleştirilen doğal yüzey temizleyici. Kimyasal yükü azaltılmış oluyor evde de kullanıldığında. Dolayısıyla daha çok tercih edilebilecek bir ürün.
1: Evet.
0: Hali hazırda ürettiğimiz ürünler bunlar. Bir de ARGE aşamasında olan ürünler var tabii ki.
1: Onlar nedir?
0: ARGE aşamasında şu anda lavanta reçelimiz var. Biraz ilginç gelebilir ama şu anda ürünün duysal özellikleri, raf ömrü, gıda güvenliği ve tüketici kabulüne yönelik analizler, optimizasyon çalışmaları devam ediyor. Tamamlanmasının ardından inşallah onu da katma değeri yüksek bir ürün olarak piyasaya süreceğiz. İkinci de lavanta kremi var. Bu biraz daha erken aşamada. Yine lavanta uçucu yağı kullanıyoruz. Bir başka bitkisel bileşenler kullanılarak geliştirilen bir krem. Bu da cilt bakımına yönelik nemlendirici ve destekleyici özellik taşıyacak inşallah. Bu konuda ARGE çalışmaları devam ediyor. Ürün etkinliği, stabilite

0: mikrobiyolojik kalite, dermatolojik uygunluk testleri şu anda planlandı. İnşallah bu analizlerin tamamlanmasının ardından da güvenli kaliteli bir kozmetik ürün olarak piyasaya sunacağız bunu da.
1: Hocam peki bu üretim aşamasında öğrenciler ve akademisyenler nasıl bir rol üstleniyor?
0: Evet, burada ismini anmaktan şey yapmayayım. Bizim üniversitemizde öğretim görevlisi Musa Karadağ bu işin başında. Hem proje yürütüyor, ihtisas projesini yürütüyor, hem de laboratuvar çalışmalarını organize ediyor. Onun önderliğinde gerçekleşiyor. Bölümde bulunan, kozmetik bölümünde bulunan öğrencilerimiz bu üretim aşamasında birebir yer alıyor. Birebir hem uygulama yapmış oluyorlar, hem Ar-Ge faaliyetlerine katılmış oluyorlar, hem de eğitimlerini böylece tamamlamış oluyorlar. Öğrencilerimiz birebir bu uygulamanın içerisinde, bu üretim aşamasında içerisinde bulunuyor. Ömer
1: Evet.
0: Bey.
1: Hocam ham ürünü doğrudan satmak yerine işleyerek ürüne dönüştürmek ekonomik açıdan daha kıymetli değil mi?
0: Mutlaka, mutlaka yani neredeyse yani 1'e 2 öyle diyelim. Yani %100 kar kazandırıyor. Bir defa bu tesisi ya da işte düzenlediğinizde, üretim alanını düzenlediğinizde ondan sonra hemen kâra geçebiliyorsunuz. Çok fazla şey de kazandırıyor. Biz bu konuda çiftçilere de yardımcı olacağımızı bildirdik. Hazırda birkaç tane çiftçimiz birkaç dönüm alanında bu işe başladılar. İnşallah bilmiyorum bölgeye, ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. Böyle bir imkan
1: İnşallah.
0: sunmuş oluruz. Üniversitemizin misyonlarından biri de bu.
1: Evet, lavantanın hasadı diğer ürünlere göre daha mı kolay? Yani üretim aşaması yorar mı üreticiyi?
0: Hayır. Çok fazla bakım istemeyen bir bitki. Biliyorsunuz çok yıllık bir bitki, bir defa tesisi kurduğunuzda. Yani tabii Iğdır çok kurak bir bölge bildiğiniz üzere. Yani Tuz Gölü havzasından sonra Türkiye'nin ikinci kurak havzası olmasına rağmen biz çok nadiren sulama yapıyoruz. Şu anda Iğdır'da hasat başladı. Şöyle el aletleri var ya şey gibi. Berber makaslarının daha büyüğü gibi diyelim. Onlar da hasat ediliyor ve torbalara konularak bez torbalara konularak kurutulup üretim aşamasına geçiliyor. Çok zor değil. Hasat ettikten sonra tekrar 1,5 ay içerisinde tekrar hasada geliyor öbür şartlarında. Hani bölgelere göre değişir ama bakımı da çok kolay. Bir kere ilk tesiste belki sıkıntı olabilir. Kök olarak getirip dikiliyor. Ama ondan sonra çok fazla bakım olmayan, çok fazla işte gübre istemeyen, çok fazla su istemeyen, ilaç istemeyen yani bir zararlara ya da bitki zararları, hastalıklarla çok mücadele etmenize gerek olmayan bir ürün. Bu yönüyle yetiştirilmesi kolay bir ürün çiftçi tarafından.
1: Evet. Hangi aya kadar hasat mahsul alabiliyoruz?
0: Biz Iğdır için Ekim ayına kadar biz mahsul alabiliyoruz. Ama mesela bölgede burası Erzurum'da diyorsa belki bir defa alınır. Yani orada Ağustos gibi hasat edilebilir.
1: Evet.
0: Belki ikinci hasat olmayabilir ama Iğdır'da Ekim ayına kadar biz hasat
1: Bu da çok önemli. Peki önümüzdeki
0: yapabiliyoruz.
1: dönemde lavanta bahçesini, üretim kapasitesini büyütmeye, artırmaya yönelik hedefleriniz var mı?
0: Evet. Aslında başladık bile. Bizim Iğdır Melekli beldesinde ve Aralık ilçesinde iki tane uygulama alanımız var. TUAM, Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezimiz. Orada köklendirme çalışmalarına başladık. Hem Aralık'ta rüzgar erozyonu önünde bir çalı formunda bir bitki. Hem toprak yerinde tutulsun diye orada bir rüzgar erozyonu problemi var. Hem de Melekli'de köklendirme çalışmalarına başladık. İnşallah daha da kapasiteyi artırarak, genişleterek bu işi götüreceğiz. Bakalım.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi
0: Ben
1: çalışmalar
0: teşekkür
1: diliyoruz.
0: ederim efendim. Sizi konuk ettiğiniz için izleyicilerinize çok saygı ve hürmet ediyorum. Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Çok sağ olun, hoşça kalın.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, Iğdır Üniversitesi'nde yetiştirilen lavanta bahçesini konuştuk. Konuğumuz Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Uğur Şimşek'ti. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz arşiv kaydından seçtiğimiz bu şarkıyla devam ediyor. Kıvırcık Ali söylüyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın?

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olur.

0: olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyenler, Teoman'ın sesine kulak veriyoruz şimdi. Aşk kırıntıları.

kaderimde kop koyu için. İnan çok çalıştım bu kalpsiz dünyayı

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde yavaş yavaş son dakikalara yaklaştık. Şimdi Grup Mazhar Fuat Özkan'ın sesine kulak veriyoruz. Sarı Laleler.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Serap'tan, Muharrem Bilen, Ömer Ergedik sizlerleydik. Ajda Pekkan'ın sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Arada sırada diyor sanatçı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Bugün Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
2: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptık dedi, görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
2: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kader

0: arkadaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa'ya yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
2: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
2: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
1: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
2: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var. Görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
1: Destekler artıyor, üretim hızlanıyor. Yenilenebilir enerjide yeni projelerle yatırım kapasiteleri genişliyor. 2026 YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. 21 yarışmayla 2400 megawattlık yeni kapasiteye yatırımcılara sunulacak. Bunun 900 megawattını güneş, 1500 megawattını rüzgar projeleri oluşturacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. Açıklamayı Bakan Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkent Ray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
3: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
1: Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 7 sanık hakkında dava açıldı. Hazırlanacak tensip zaptının ardından yargılamanın başlaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve askeri öğrencileri ilgilendiren birçok başlıkta değişikliğe gidildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Uzman erbaşlar için de yeni bir sicil sistemi oluşturuldu. Sicil tam notu 100 puan olacak. 60 ve üzeri puan alanların sicili olumlu kabul edilecek. Sicil notu sözleşme uzatma ve kariyer süreçlerinde etkili olacak. Kanunla sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erler, belirlenen şartları taşımaları halinde infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta memuru, itfaiye eri ve çeşitli kamu kadrolarına atanabilecek. Ticaret Bakanlığı yerli üretimi korumak amacıyla ilave gümrük vergileri ve gözetim uygulamalarında kapsamlı güncellemeye gitti. 10 ürün grubunda kapsam revize edildi. 8 ürün grubundaysa gözetim kıymeti belirlendi. Böylece gözetim tebliğ sayısı 192'ye yükseldi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Türkiye'nin yeni Danimarka Büyükelçisi oldu. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve cansız bedenine günler sonra ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Davada soruşturma dosyasına rapor tanzim eden kılavuz kaptan tanık olarak dinlendi. Kılavuz kaptan, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin takip etmesi gereken güvenli rotadan çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz diyen Emine Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diledi. 31 yıl önce Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Srebrenica soykırımının 31. yılında kimlik tespiti yapılan ve ailesince onay verilen 10 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş da katılıyor. Böylece Potoçari'ye defnedilen kişi sayısı 6.775'e ulaşacak. Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Bugün Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda diğer yarı finalistler ise bu gece belli olacak. Zorlu mücadelede Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç saat 24'te başlayacak. Sabaha karşı 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda mevcut Başkan Doğan'ın görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. Saat 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Wimbledon'da gözler kadınlar finaline çevrildi. Linda Noskova ile Karolina Muchova 18'de kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıkacak. İki Çek tenisçiyi karşı karşıya getirecek mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Antalya 30, İstanbul 28, İzmir 34, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta ve Konya 31, Adana, Kahramanmaraş ve Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars ve Trabzon 27 derece. Yol durumu. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. Kilometreleri arasında devam eden üst yapı çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş-Kuzey çevre yolunun 12-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tren'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz.

0: Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: dana etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklamlar.
5: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.23'ü gösteriyor. Bir spor gündemi programında daha sizlerle birlikteyiz. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programındasınız. Spor gündemiyle saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Sporun gündemini konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. hafta maçlarında bugün Japonya ile karşı karşıya geliyor ve TRT Spor'dan şu anda naklen yayınlanıyor. Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın karşılaşması. Japonya karşısında 4-3 öndeyiz sevgili dinleyiciler. 13.20'de başladı karşılaşma. Biz de ara ara konuklarımızla konuşurken ara ara size bu bilgileri aktaracağız ve Filenin Sultanlarına da başarılar diliyoruz. Şu anda 4-4 oldu sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 97. maç dün akşam saat 24'te bitti. Kaldı

0: 7 karşılaşma yaklaşık olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz son 2 karşılaşmayı? Bu karşılaşmalar İspanya, Belçika, Fransa, Fas karşılaşmaları.
1: Tabii bu maçların telafisi yok. Yani puan maçı değil bu maçlar. Bu maçlar eleme maçları. Onun için takımlar birbirlerini artık iyice ezberlemişler. Hem oyun şekillerini, formatlarını, sistemlerini, taktiklerini, hem de bireysel oyuncularla da özel tedbirler almaya çalışıyorlar. Tabii ki kalitesi bir seviyede olan oyuncular bu eşleşmelerde fark etmiyor. Onlar gene her istedikleri şekle oyunu sokabiliyorlar. Oyunun temposunu yükseltip oyunun temposunu düşürebiliyorlar. Eğer skor yeterliyse o skorla, yani galibiyetle o skoru korumasını biliyorlar. Telaş yapmaya kapılmıyorlar. Ve deneyimli oyuncuların bulunduğu kadrolar bunlardan istifade ediyorlar. Zaten baktığımız zaman şimdi Fransa Fas'ı eledi. Tabii ki kalite farkı farklıydı. Fransa ile Fas arasında. Oyuncu kalitesi de farklıydı. Oyun kimlikleri açısından da farklıydı. Bölgeler arası geçişlerde, geçiş oyunlarında da farklılıklar var. Bireysel yetenekli oyuncuların öne çıkışı da vardı. Ve sonuçta Fransa bana göre zorlanmadan ilk yarı gerçi 0-0 bayağı kafa kafaya oynadı ilk yarıyı. Ama ikinci yarı Fas oyundan düştüğünce de gene orada yetenekli oyuncu olan Mbappé ve Dembélé'nin öne çıkışları ve atmış oldukları gollerle de net bir şekilde 2-0 skorla yarı finale kaldı. İkinci yarı finalisti belirleyecek maçta İspanya-Belçika arasındaydı. Yine burada da ders var burada esasında. Yani İspanya takımı bir ders veriyor esasında. Ne ders veriyor? Bir teknik adamın U17 takımında başlayıp göreve, U19 takımında devam edip U21 takımında başarıdan başarıya koşması, ki 17, 19, 21 yaş gruplarında da bu başarıyı tekrarlayan bir teknik adama amirli takımı, İspanya gibi güçlü bir ülkenin takımını teslim ettiler. Ve bu teknik adam da gene o oynadığı 17, 19, 21'de oynattığı oyunculardan yapmış olduğu bir karma ile birlikte başarılı gitmeye çalışıyor. Ki dün Belçika maçında baktığımız zaman gene Belçika takımı da oyunu belirli sürelerde sürdürmeye çalıştı. Ama baktığımız zaman belirli dakikalarda İspanya'ya karşı aynı seviyeye yükselemedi. Ve bir basamak bir tık altta kaldı. Ve 30. dakikada gelen gol, arkadan 41. dakikada cevap veren bir Belçika ve devrenin bir bitmesi. İkinci yarıda ise İspanya'nın gene oyuna ağırlığını koyması, ki 18-19 yaşındaki bir Yamal'ın oyunun her yönüyle oynaması, sağ tarafta başlayıp ucumun sağında başlayıp sonra sol tarafa geçip orada tekrar etmesi, tekrar sağa geçmesi, yer değişimlerini de en mantıklı şekilde yaparak geldiği zaman top kendine, rakip savunmayı tedirgin eden hareketleriyle, ki yetenek bu. Yetenek zaten doğuştandır ve yeteneği çok fazla üstüne katamazsınız. Yeteneğin aynı liderlikte olduğu gibi liderlik de doğuştandır, yetenek de doğuştandır. Ve böyle baktığımız zaman da Yamal'ın öne çıktığı, zaman zaman öne çıktığı ama İspanya milli takımının takım oyununu çok iyi yaptığını görüyoruz. Tabii ki futbolun iki yönlü oyunu var. Biri hücum, biri savunma. Bunu en iyi yapmaya çalışan takımlardan bir tanesi Fransa, bir tanesi de İspanya takımıydı. İspanya takımı da hak ettiği yarı finale Belçika'yı 2-1 yenerek, ikinci yarıda attığı golle, 88. dakikada attığı golle birlikte 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Ve Fransa, İspanya ilk yarı finalistler belli oldu.
0: Şimdi Sayın Kıbrıs'ta böyle kişi kişi soracağım biraz size. Luis de la Fuente. Şimdi dediniz ya U17, U19, U21 evet. Şimdi A milli evet. Takımda.
1: Evet.
0: Ve 13 karşılaşmada önemli turnuvalar, ki bunlar Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası.
1: Evet.
0: 13
1: evet.
0: karşılaşmada.

0: karşılaşmada şu ana kadar mağlubiyeti yok. 12 galibiyet, bir beraberliği var ve güçlü bir oyunu var. Hem genç bir takım, hem kimin ne oynayacağı belli, hem baktığınız zaman pas verecekleri en az 2-3 pas ne diyelim açısı var.
1: Alternatifleri iyi düşünüyorlar.
0: Evet, evet. Şimdi çok güçlü bir oyunları var ve bunun yanında hani Merino diye bir oyuncuları var. Evet, son dakikada iki karşılaşmada da girdi. Birinde Portekiz maçında 85. dakikada oyuna giriyor. 90'da golünü atıyor Merino. Evet. Mikel Merino. Belçika maçında 86. dakikada oyuna giriyor. 88. dakikada golünü atıyor. Evet. Ama bu oyuncu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da çeyrek finalde Almanya'ya karşı 119. dakikada girip golü atmış. Şimdi evet, anladığımız kadarıyla hani bir olur, iki olur ama üç olmaz. Şimdi büyük ihtimalle bir plan var. Bir ne diyelim, bir taktik var, bir taktik varyasyona geçiyor. De La Fuente'nin taktik gücünü takımına kabul ettirmesi, herkese o rolü anlatması, herkesin bu rolü onu anladıktan sonra yerine getirebilmesi, bu nasıl bir güçtür bir teknik direktör için?
1: Bakın, bunlar çarpıcı örnekler var, mesela Alex Ferguson. Değil mi?
0: Evet.
1: Çarpıcı bir örnektir Manchester United'da. Hala da Manchester United'da bir futbol aklı olarak orada bulunuyor. Aynı şekilde Arsenal'da parlayan bir Fransız gene. Arsène Wenger, değil mi? Hala evet, dünya futbolunun içinde, önünde bulunuyorlar. Yani bu insanlar kendilerini artık kabul ettirmişler. Aynı şekilde Fontaine'de yani bunu kendini kabul ettirmiş ve bu oyuncular hocalarının ne istediğini çok iyi biliyorlar. Ve oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Zaten futbol oyunun temelinde bu var. Futbol oyunu akıl oyunu yani. Evet. Basit oyun. Bunu basit de oynuyor İspanya takımı zaman zaman. Yani çok. Nereye kimin gideceği, nereye hangi boşta kimin koşacağı, oraya nasıl gideceği ve arkadaşı oraya gelecek, oraya atacağı pasın topun şiddetini pasta çok iyi ölçüyorlar. Yani önüne mi istiyor, yüksek top mu istiyor, ayağına mı istiyor? O arkadaşına örneğin geldiği zaman Yamal'a ne yapacaklarını hemen hemen hepsi biliyor. Williams diye bir oyuncu var gene. Bu evet, oyuncu da müthiş kaliteli bir oyuncu. Burada Özabal var, yani Pedri var, Rodri var, Gavi var, Ukraya var. Real Madrid'de transfer oldu biliyorsunuz o da. Evet. Yani baktığımız zaman oyuncular müthiş ve biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Belçika'dan yedikleri gol ilk gol yani Kupa boyunda İspanya. Bu da çok çok önemli. Burada takım savunması özellikleri de var. Bir kere teknik adam kendini kabul ettirmiş oyunculara ve oyuncular hocaların ne istediğini biliyorlar. Oyuncular hocalarına çok güveniyorlar. Analiz ekibi de müthiş bunun. Staff ekibi de müthiş demek ki.
0: Evet.
1: İspanya'nın ve karşıdaki takım kadrolarının biraz evvel belirttiğim gibi takım oyununu da biliyorlar. Oyuncuları da tek tek analiz edip oyunculara iyi aktarıyorlar. Ve oyuncular da burada hem kendilerinin geleceklerini düşünerek hem de giydikleri formanın o ülkenin formasını hak ederek giymek ve o ülkeyi başarıya koşturmak için büyük bir mücadele içindeler diye de söylemek istiyorum.
0: Şimdi Fransa-Fas maçına da geçelim. Hani kişi evet, kişi gidiyoruz burada. Evet. Mbappe. Şimdi herkes şunu söyleyebilir. Penaltı kaçırdı. Evet, maç belki orada döndü farklı bir noktaya ama tekrar Fransa kendi lehine döndürebildi.
1: Evet.
0: Mbappe de şu anda 20 Dünya Kupası maçında oynadı ve 20 gol kaydetti.
1: Evet.
0: Hani biz Maradona'yı da seyrettik sizle. Siz evet, belki de daha eskilerini, Cruyff'u seyrettik, siz de evet, seyretmişsinizdir.
1: Evet.
0: Gert
1: evet,
0: Müller'i seyrettik. Evet. Hani oyuna ağırlığını koyabilen futbolcular bunlar. Hani Messi'yi de seyrettik ama Mbappe çok farklı bir oyuncu olarak mı ortaya çıkıyor? 20 maçta 20 gol, evet, ama takımın lideri, ne zaman ne yapacağını da çok iyi bilen, belki de ikinci Dünya Kupası'nı kazanacak eğer İspanya ve Arjantin'i geçerse evet, hani finalde evet, nasıl değerlendiriyorsunuz Mbappe'yi?
1: Ya tabii oyuncular arasında bir şey aynı şekilde oyuncu yoktur.

0: Tüm oyuncuların farklılıkları vardır, farklı özellikleri vardır. Mbappe bir kere şunu söyleyeyim, çok güçlü, kuvvetli. Devamlılık, dayanıklılığı müthiş. Yani ikili mücadelelerde mesela temaslı oyunlardan kaçmayan bir oyuncu. Ya ve ayağına top geldiği zaman hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanabilen bir oyuncu. Ve oyunun akışında kendine farklılıklar yaratan da bir oyuncu. Ve burada tabii takım arkadaşları da onu gene çok iyi analiz etmişler. Ve ona çok çok farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Mesela Dembele, bugün Dembele biliyorsunuz Avrupa'da geçen sene yılın oyuncusu seçildi. Duay var, Olise var. Yani baktığımız zaman burada oynamayan oyuncular var. Mesela Kante var değil mi? Daha henüz çok az bir süre aldı. Hernandez var, Saliba var, Gusto var. Yani burada bak Fransa takımı da müthiş bir takım oyunu sahaya yansıtıyor. Ve burada tabii Deschamps'ın da son turnuvası bu biliyorsunuz. Evet. Yerine gelecek şimdi Zidane diye söyleniyor. Tabii burada Dünya Kupası'nı hem oyuncu olarak hem antrenör olarak kazanan da birisi. Bunlar da takımı üzerinde tabii ki teknik adam olarak bir üst seviyede o teknik adam. Ve oyuncu grubuna hükmedebiliyor. Ama son maçta tabii Mbappé'nin oyundan çıkışı tabii çeşitli söylentilere yol açtı. Onun etkisini şimdi daha bilemiyoruz nedir ne değildir. Acaba hafif bir sakatlık çekmemek ne mi oldu adresinde? Ondan dolayı mı riske girmemek için mi çıkarıldı? Bunlar da tabii devamlı söylenen konuların başında geliyor. Ama tabii Mbappé özellikli bir oyuncu. Ve Paris Saint Germain'den Real Madrid'e gidişi biliyorsunuz. Çok yüksek bir fiyatla imza parasıyla birlikte kendisinin de aldığı parayla gitti. Bu da dünyada sansasyon yarattı. Ama ben Mbappé'ye baktığım zaman güçlü bir oyuncunun ve şu ana kadar 20 gol attı. Ki bundan sonra ben tahmin ediyorum 2 Dünya Kupası daha oynar diye tahmin ediyorum. O da rekor üstüne rekor kıracaktır. Ve o rekoru da yaklaşmak bana göre zor olacaktır. Ama hiçbir rekor kırılmaz değildir. Her rekorlar kırılıyor, yenileniyor. Bakalım yaşadığımız süreç içinde onlara da şahit olacağız. Ama ben tabii ayrı bir oyuncu olarak ayrı bir yere koymamız gerekir diye düşünüyorum. Penaltı kaçırdı. Messi de kaçırıyor penaltı.
1: Evet.
0: Dünyanın önünde gelen oyuncuları bunlar. Ronaldo da kaçırıyor. Yani bunlar bu futbolun içinde olandır. Yani nedir penaltı? Kaleci kurtarabilir, direkten dönebilir, avuta vurabilirsiniz veya gol olabilir. 4 tane alternatifi var işte. O alternatiflerden bir tanesi de gerçekleşiyor ve penaltı da kaçırabiliyoruz.
1: Şimdi Deşan dönemini de konuşalım. Şimdi baktığınız zaman hem milli takımda Dünya Kupası'nı kazandı, hem milli takımda oynarken Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Evet. Yani futbolcu olarak, evet, kaptan olarak. Evet. Evet. Aynı zamanda teknik direktör olarak 2018 Dünya Kupası'nı kazandı. Evet. 2021'de Uluslar Ligi'nde finalist. Dünya Kupası finalisti 2022'de. Şimdi 2024'te Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalist ve Fransa'ya elendi. Evet. Şimdi 2026 Dünya Kupası'nda yarı final. Şimdi nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz İspanya-Fransa maçı için?
0: Şimdi Fransa milli takımında ezeli ebedi bir teknik direktör Didier Deschamps. Yani evet, 14. yılında.
1: Evet.
0: Disiplinli, kompakt bir takım olma yolunda devam ettiriyor. Ve bu teknik adamla birlikte oyuncuların biraz evvel de belirttiğim gibi teknik adam olan saygıları, bilgisine, birikimine, geçmiş kariyerine çok saygılı olduklarını da görüyoruz. Ben bu İspanya maçında iki tane bu teknik adamın birbirlerine satranç oyunu gibi oynayacaklarını düşünüyorum. Ve hamleler yapacaklardır birbirlerine karşı. Normal oyun düzenleri örneğin baktığımız zaman klasik 4-2-3-1 düzeninde oynuyorlar görüntüsü var her iki takımında. Zaman zaman oyunun akışına göre farklılıklar da yaratabiliyorlar. Bu farklılıklar ne olabiliyor? İşte Fransa 4-2-3-1 düzeninde oynarken 4-1-2-3-2 düzenine dönebiliyor. Ucunda 4 orta sahadaki o üçlü kanattaki oyuncuların

0: Dört 4 diyerek 4-2-4 üzerine döndüğünü görüyoruz. Zaman zaman Fransa'nın oyunun akışına göre Mbappé'ye yapılan yani kısmi olarak dönem zaman markajlardan kurtarmak için oyunu mesela 4-1-4-1'e de döndürebiliyorlar. Bu da çok farklı bir şekilde daha içinde zaman zaman görünüyor. İspanya takımına baktığımız zaman da biraz evvel de belirttiğim gibi Yamal'ın sağ tarafta başlayıp orada iş yapamayacak durumda kendini hissettiği zaman sol tarafa geçip bu sefer sol tarafta o hamlelerini yapmaya çalışıyor. İspanya takımı da normal diziliş olarak 4-2-3-1 düzeninde oynuyor. Ama zaman zaman bunlar 4-4-2 düzenine de denebiliyor. Veya 4-3 düzenine de oyunu devam ettirebiliyorlar. Bunlar da tabii rakibin aldığı pozisyona göre veya İspanya takımının da geçiş oyunlarında zaman zaman Yamal'ı kullanıp zaman zaman Williams tarafını kullanıp burada da bir oyunculara bir dinlenme fırsatı da tanıyorlar. Bu da bir akıldır yani. Bu aklı da işte hem İspanya'da hem Fransa takımında da görüyoruz. Ben rekabetli bir takım maç olacağını ve bu maçta da dediğim gibi satranç oyunu gibi hamleler olacağını göreceğiz. Ve o seyrettiğimiz oyundan da her ne kadar az gol de olsa ama kaliteli bir maç izleyeceğimiz düşüncesindeyim.
1: Şimdi bu gece iki çeyrek final karşılaşması var. Biri saat 24'te başlayacak Norveç-İngiltere. Evet. Diğeri de Arjantin-İsviçre sabah karşı 4'te yarın. Evet. Şimdi bugün Norveç-İngiltere biraz farklı bir futbol oynanacak diye düşünüyorum. Hani siz nasıl bakıyorsunuz bir teknik direktör olarak? Evet. Norveç'in oyun tarzı başka, İngiltere'nin oyun tarzı başka. Ve Norveç daha disiplinli geliyor bana. İngiltere biraz daha evet savunmayı iyi yapıyor. Harry Kane'le ve bir iki oyuncusuyla bir gole dönük oyun oynuyor Jude Bellingham'la. Ama biraz daha güçlü mü Norveç oyunu?
0: Şimdi şöyle de söylemek lazım. Futbolda biliyorsun top sizi sevecek diye bir tabir var.
1: Evet.
0: Yani bu tabir her iki takım için, Norveç takım için de geçerli, İngiltere için de geçerli. Nasıl? Norveç'te bir Haaland diye bir oyuncu var, ona geçerli. İngiltere'de Kane diye bir oyuncu var, ona da geçerli. Norveç takımına baktığımız zaman 4-2-3-1 düzeninde oynayan normal bir oyuncu seni var. İngiltere takımına baktığımız zaman 4-3 düzeninde oynayan bir takım var. Ve bu takımların tabii maçta bana göre ilk düşünce şekilleri takım savunmasını en iyi şekilde yapıp takım savunmasında eksikler, gedikler vermemek üzere olacaktır. Ve çıkış oyunlarında ayağa sert paslarla, rakip aldatacak boş koşularla her iki takımın da oyuncuların çıkacağı gibi düşünüyorum. Ve Norveç'in şöyle bir avantajı da var. Haaland'la Sörloth gibi iki tane pivot santfor dediğimiz o santfor tiplemeleri var. Bunlar baktığımız zaman her maçı aynı şekilde başlıyorlar. Ama ilerleyen dakikalarda Sörloth çıkıp yerine farklı bir oyuncu girerek tek bir santfora dönüşüm yapıyorlar. İngiltere takımı ise kendine devam ediyor. Ve biraz evvel de belirttiğim gibi bu tabiri fazla kullandım. Onlar da yani futbol topu bunları seviyor ve bunlar topla buluşuyor. Ama futbol topunu bunları sevmeleri için bunların da saha içinde pozisyonlarını almaları gerekir. Bu pozisyonları da bu tip oyuncular çok çok iyi alıyorlar. Ve burada işte o futbol topunu onları sevip onunla buluşuyor. Ve vuruşları da mükemmel vuruş şekilleri var. Yani ayak içi, ayak üstü, sağ mesela ayak üstü vuruşlar, sol ayak üstü vuruşlar. Aynı şekilde kafacı da bir oyuncular bunlar. Kafa vuruşları da mükemmel yapıyorlar. Mesela topun geldiği tarafa doğru vuruyorlar ve kaleciyi ters ayakta yakalıyorlar. Buna onlar için bir akıllı vuruş şekilleri. Yani baktığımız zaman her iki maçında ben hem Norveç-İngiltere maçının hem de Arjantin-İsviçre maçının aynı şekilde geçecek demiyorum. Norveç-İngiltere maçı daha farklı bir olacaktır. Farklı bir tempoda geçecektir. Arjantin-İsviçre maçı ise bir taktik savaşı halinde geçecek. Burada da Murat Yakın var İsviçre'de. Onu da kutlamak lazım bizim ülke, yani bizim vatandaşımız

0: geldi de. Onu da kutlamak lazım. Bir de biraz da şu Arjantin Mısır maçına baktığımız zaman orada Mısır'ın bana göre bayağı bir hakkını yendiğini gördüm. Erkek gördü bunu. Ve Fransız hakem yani François Lecter bana göre tarafçı davrandı da diyebilirim. Bu tabiri de kullanmak istemiyorum, sevmiyorum da. Ama bunu da söylemek isterim. Çünkü örneğin Arjantin'in attığı 3. golden evvel yapılan değil mi bir penaltı var orada. Bana evet. göre ayağa basış, bileğe basış var. Bu basışı görmemeyden geldi. Aynı şekilde VAR'dan da çağırmadı ki VAR burada artık out, corner onlara bile karışıyorlar. Ki bu pozisyonlara niye karışmadılar? Hayretler içinde kaldım. Tabii ki geçti gitti o. Ama hakemlerin artık ondan sonra daha dikkatli olduklarını görüyoruz bu maçlarda. Ve hakem hataları tabii insan her zaman hata yapıyor. Ama kasıtlı olduğu zaman da işte insanların verdikleri emeklere de yazık oluyor diye söyleyebilirim. Arjantin-İsviçre maçını da şöyle yorumlayayım. 4-3-1-2 şeklinde oynayan bir Arjantin takımı var. O ikilinin arkasında oynayan Messi zaman zaman tek oynuyor, zaman zaman ikiliden bir tanesi de oluyor ve ikiliyle diğer oyuncuyla yer değişimi gösteriyor. İsviçre takımına baktığı zaman klasik 4-3-3 düzeninde oynayan, savunmaya dönüşlerde 4-5-1 hatta zaman zaman 4-6-0 oynayan ve birinci bir bölgeye kadar çekilen, alanı daraltan ve 10 metrede bir savunma yapan bir İsviçre takımı görüyoruz. Hata çıkışlarda bireysel yetenekli oyuncuların içine koşuları ve o koşularda da yapılırken takım halinde ileriye çıkışlar bir takımı veriyoruz. Bu da çok çok önemli. Arjantin takımı ise öyle tempolu oynayan bir takım değil.
1: Evet, doğru.
0: O tempolu oynayan İsviçre takımı. Ben Arjantin İsviçre maçında ben biraz yani şöyle demek istiyorum. İsviçre takımı kazanırsa ben hiç sürpriz diye de görmem yani. Hak edilen bir maç olarak da değerlendirme yapabilirim. Ama tabii burada bazı oyunculara ceza alanı dışında dokunduğunuz an hemen hakemler hemen gol çalıyorlar. Bunun başında da Messi geliyor. O da gayet profesyonelce o dokunma anlarını biraz da abartarak o vuruşları kazanıyorlar. İşte bu vuruşları İsviçre takımının Arjantin takımına vermemesi gerekir. Bu iki temaslı oyundan Messi'ye karşı bilhassa sakınmaları gerekir diye kendilerini düşünüyorum ki bunların Murat yakında oyuncularına birebir de grup toplantılarında, takım toplantısında söylediğine de inanıyorum.
1: Şimdi İsviçre-Kolombiya maçını seyrettim. Gerçekten Kolombiya iyi futbol oynayan bir takım. Portekiz'de karşılaşmasını da seyretmiştim.
0: Evet.
1: Nerede ne yapacağını biliyor Murat Yakın ve bir anlamda kilitlediler. Hani penaltılara götürmek istediler evet. ama penaltılarda verim alamadılar kendi futbolcularından.
0: Evet.
1: Kolombiya. Ama ne istediğini bilen bir ekip. Hani Murat Yakın bu kadar zamandır İsviçre milli takımında ve evet. en yüksek mertebesine getirdi. 50 yılı aşkın bir zamandan sonra İsviçre'yi.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi bir sistem kurdu. Bu sistem evet Arjantin biraz daha yavaş oynuyor ama Arjantin'in biraz daha oyuncuları kaliteli. Bu kaliteyi nasıl yok edebilir Murat Yakın?
0: Bu kaliteyi takım savunmasını iyi yaparak, alan daraltarak, Arjantinli oyunculara bölgeler arası geçişlerde sıkıntı yaratarak yapabilir. Çünkü baktığımız zaman mesela B grubundaydı İsviçre. Katar'la 1-1 kaldı. Bosna-Hersek'i 4-1 yendi. Kanada'yı 2-1 yendi. Sonra son 32 tur önce Cezayir'i 2-0 yendi. Sonra 16 turunda da Kolombiya'yı 4-3 penaltılarla yenerek eledi. Ben Kolombiya maçında oynadığı oyun şekliyle Arjantin'e karşı oynayacağını düşünüyorum ki öyle de olması gerekir diye de söylemek istiyorum. Çünkü Arjantin takımının Messi ile topu buluşturmaları var. İşte bu Messi ile topu buluşturmazlarsa Arjantin takımı büyük sıkıntı çeker.

0: ve İsviçre takımı da kazandığı toplarda çabuk çıkarak, ayağı oynayarak, geçiş oyununda dikini oynayarak Arjantin karşısında avantajlı olur diye düşünüyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi İsviçre takımı Arjantin'i elerse ben hiç sürpriz diye de görmem.
1: Peki Dünya Kupası'ndan biraz bizim futbolumuza geçelim.
0: Evet.
1: Futbol Federasyonu dedi ki su molası hariç bütün dedi kuralları uygulayacağız dedi. FIFA'nın orada kabul evet. ettiği hakemlerle ilgili futbol kuralları ile evet. ilgili. Evet. Buna bakışınız nedir? Şimdi baktığımız zaman hiçbir hakemimiz yok. Şimdi bunlar bu hakemler maçın hakemi olabilir, maçın yardımcı hakemleri olabilir, VAR hakemleri evet. olabilir. Bu uygulamaları hiç görmediler. Sadece teorik olarak bunu yaşayacaklar ve bu uygulamayı evet. Ligde uygulamaya çalışacaklar. Evet. Buna nasıl bir gözle bakarsınız?
0: Bakın bir tane Ürdün'den hakem var.
1: Evet.
0: Ürdün Dünya Kupası'nda yok. Ürdün'den hakem var Dünya Kupası'nda. Maalesef bizden hakem yok. Niye biliyor musunuz? Her zaman bizim bunlar belki futbol federasyonlarında UEFA'da temsilcilerimiz olurdu biz. Başta Sayın Şener Zercik olmak üzere Adnan Sevgin olsun, işte Süheyl Bey olsun. Aklıma gelenleri söylüyorum buradan. Yani nar var. Şimdi artık bizim UEFA'da böyle bir insanımız yok. Ha, Servet Bey de vardı, Servet Yardımcı da vardı.
1: Evet.
0: Yani bunlar vardı ve bunlar bizim orada en azından bir ismimizi duyuruyorlardı. En azından bir hakkımızı aramaya gayret gösteriyorlardı, çalışıyorlardı. Şimdi öyle kimse de yok. İşte niye su molası hariç hepsini uygulayacağız? Ya su molasını uygula esas ya. Ki ülkemiz bizim ülkemiz diye 7 bölgeye ayrılıyor yani, değil mi? Deniz seviyesinde farklı bir ısı vardır, nem vardır orada. İşte yüksek yerde örneğin Erzurum'da yüksek kalkımda saf oksijen, az oksijen vardır. Yüksekte oyuncular tabii sıkıntı duyarlar, bu oksijen daralması olur. Temiz oksijendir bu oksijen. Deniz seviyesine indikleri zaman nem oranı yükselir. Bu bir farklılıktır. Bunların hepsini değerlendirirse esasında su molasını da ver. Niye vermiyorsunuz? Yani basketbolda görüyorsunuz oyunların timeout almaları var. Voleybolda aynı şekilde var. Voleybolda özellikle basketbolda değil mi, yapılan bir itirazlarda onlar bazen bilinçli yapılıyor itirazlar. Takıma taktik vermek ve dinlendirmek açısından bunlar yapılıyor. Futbolda da bu devre arası yani daha evvel. Bu tam ortada 22-23 dakikalarda su molası var. Bunu da verin kardeşim, niye vermiyorsunuz? Yani her şeyde biz çok çok miyiz de bir onu almıyoruz da öbürlerini alıyoruz. Sizin belirttiğiniz gibi hakemlerimiz, kim bu hakemlerimize biz bu dersleri verecek şimdi gelip?
1: Hayır, verse de uygulamasını sahada görmedikten sonra bu hakemler nasıl uygulayacak bunları?
0: Nasıl uygulayacak? Buradan bir çelişki var. Buradan dolayı büyük bir bu sefer başlayacak söylentiler başlayacak. Bunun ardı arkası gelmeyecek. Bu sefer oradan yüklenmeye başlayacaklar. Yani yaptığımız çoğu işi bilinçli olarak yapmıyoruz. Laf olsun diye tırnak içinde söylüyorum. Laf olsun diye yapıyoruz. Bu da bizim Türk futboluna yakışmıyor. Türk futbolun gelişimini engelliyor. Bunu da daha sağlıklı düşünerek bunun önüne de geçebiliriz. Buraya da örneğin Dünya Kupası'nda görev alan eğitmen hakemler var. O hakemleri Türkiye'ye getirip gene işte pilot takımlar seçilip o pilot takımların oynatarak maçlarda durdurarak o maçları da tüm hakemleri orada oraya toplayarak o yere, şehirde neresi orası toplayarak orada teorik pratik olarak da bunlar en iyi şekilde gösterilebilir. Yapılmaz diye de hiçbir zaman hiçbir şey yoktur. İnanın bana bunlar aklına gelmiyordur onların. Ben buradan bir mesaj olarak da bu akıllarına bunu söyleyeyim. Çağıracaklar oradan hakemlere, nerelere para harcıyorlar. Yani çağıracaklar orada eğitmen hakemleri. Burada örnek veriyorum, Antalya şehrine gelecekler ve Antalya'da orada pilot takımlar da getirilecek. Orada maç oynatılarak, o maçların durdurularak pozisyon, pozisyon, pozisyon, pozisyon. Biraz evvel de verdiğim gibi teorik

0: pratik olarak, ki her şey çünkü futbol oyunda teorik ve pratiktir. Onun için bunu da atlamamak gerekir. Bu şekilde yaparlarsa sağlıklı olur. Çünkü federasyonun bırakıp gitme gibi bir niyeti yok. Onun için de buradan onlara tabii bu duyuluyor, onlara ediliyor. Bunu da buradan çağrı olarak yapayım. Bu şekilde yapılırlarsa, eğitimi de bu şekilde verirlerse bana göre hiç olmazsa katkı sağlarlar. %100 demiyorum. Hiç olmazsa bir katkı sağlarlar diye de söylemek istiyorum.
1: Şöyle ki, hani bir yanlış bir gol pozisyonu vardı, gol oldu. Hatta evet, burada faul oldu gerekçesiyle iptalini evet, istedi karşı takım. İsimler vermeyeceğim, evet, hakem ismi de vermeyeceğim, futbol takımı ismi de vermeyeceğim. Evet. Futbol evet, bilenler, futbol severler biliyor. Evet. Hakeme sordular, burada niye golü verdin? Diğer futbolcular gol olduğunu söyledi, o nedenden verdim diyen hakemlerle mi bu sistemi uygulayacağız?
0: Ya sevgili izleyici, sevgili, böyle bir düşünce, böyle bir izah şekli olabilir mi ya? Olsa bile bunu söyleme ya. Olmasın da hiç kabullenme onu da bir hakem olarak. Ama olsa bunu yani söyleme bunu. Kendi hatalarınızı su üstüne çıkarmayın ya, zeytinyağı gibi. O zaman da işte bu ne oluyor ya, hakemlere karşı? Daha maçlar, ligler başlamadan yani itimat kalmıyor. Bu da işte her zaman için takımlar arasında farklılıklar yaratıyor. Bu da hiç iyi bir şey değil. Yani bunun da önüne geçmeleri gerekir. Ama bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Eğitimle geçeceksiniz. Yani bunu biraz evde belirttiğim gibi ilk önce teorisini göstereceksiniz. Artık ulaşılmayan hiçbir şey yok dünyada. Her şeye ulaşılıyor. Video sistemleri var. Onlarla eğitimini göstereceksiniz. Sonra o pilot oyuncularla kurduğunuz takımlarla sahada da teorisini pratiğini yaparak bu işi gerçekleştireceksin. Zor bir şey değil ya. İki kere iki dört daha zor esasında. Evet. Yani bu benim söylediğim çok kolay bir şey. Ama buna işte ilgilenmek, bununla uğraşmak, bununla yeterince bilgilendirilmek ve bunu da yapıldıktan sonra buradaki pozisyonları kulüplerden de çağıracaksınız. Teknik adamları, futboldan sorumlu futbol akıllarını, sportif direktörleri, bunları da çağıracak. Onlar da orada izleyecek. Onlar da onları görecekler. Yani burada kapalı kapılar ardında bir şey yapmaya gerek yok. Açık sözlülük her zaman insanlara çok pozitiflik yaratır, pozitiflik kazandırır. Açık sözlülükten vazgeçmeyeceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bakın şimdi Türkiye'de değil mi, net paralar harcanıyor futbolculara veriliyor.
1: Evet, çok büyük paralar.
0: Tabii büyük paralar veriliyor ya. Siz bu büyük para, verilen büyük paralarda haksızlığı çok asgari indireceksiniz ya. Hiç yapmasınız demiyorum. Olacaktır.
1: Tabii
0: ya,
1: ki. Bilmeden tabii de olacak. Hata olacaktır. Çok, her zaman
0: olur. Tabii. Asgariye indireceksiniz bunu. En asgari düzeye indireceksiniz. Yoksa bu işin sonunu alamayız. Yani bu şimdi baktığımız zaman işte Galatasaray'da 5 senedir bir başkanlık yapan Dursun Bey var. Bu taraftan geldiğiniz zaman bir Serdar Adalı başkan var Beşiktaş'ın başında. İşte tekrar Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Trabzonspor'un sayın başkanı var. Aynı şekilde yıllar sonra gelen futbol geçmişi olan kulüp başkanlığı yapan şampiyonluklar yaşayan, şampiyonluklar kaçıran bir Aziz Yıldırım başkan var. Yani artık iş daha sertleşti. Burada siz kimseyi böyle sözle mözle ikna edip kandıramazsınız. Geçti o devir. Artık bundan sonra çata çat bu işte. Bu kadar paraların harcandığı yerde kimse hakkını yedirmez. Yani ben size söyleyeyim, farklı şekiller de alabilir bunlar. Nasıl şekiller alabilir? Hiç istemem ama olur mu? Takımı sağdan çekmeye durumuna bile gidilebilir. Bak söylüyorum ben size, bunlar evet, da olabilir. Bu kadar harcanan paraların karşılığında siz sağ içinde oynamazsınız, etmezseniz o zaman kimseye bir şey deme hakkınız zaten yok da.
1: Evet.
0: Ama oynayıp kora kor mücadele edip hakkınızı yendiği göründüğü zaman bir değil, iki değil, üç kere gördüğünüz zaman o zaman isyan etme hakkınız da var. İsyan etmenizde de yerden göğe kadar da haklısınız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tekrar görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Yüce. Sana iyi programlar, tüm dinleyicilerimize iyi hafta sonları sevgili selam saygılarımı iletiyorum. Tüm TRT çalışanlara da buradan gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, saatimiz

0: Şimdi kısa bir aramız var, ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.08'i gösteriyor. Spor gündeminde bizlerle birliktesiniz ve saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi basketbol konuşmak istiyoruz. Basketbol gündemini konuşacağız. Spor yazarı Okan Can'la. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi basketbol milli takımımızı konuşacağız ama NBA'ye giden sporcularımızdan son olarak Tarık'ı gönderdik. Şimdi NBA ve Türk basketbolu açısından neler söylemek istersin? Bizim basketbolcularımız NBA'ye gitmesi ne anlama geliyor ve bunun devamı gelebilir mi?
1: Şu anda takımlarımızda NBA potansiyel, yani Türkiye Süper Ligi'nden bahsediyorum, NBA potansiyel olan oyuncu sayısı çok fazla yok aslında ama şöyle bir durum var. Bir kere radarda olduğumuzu gösteriyor. Yani NBA'nin radarındayız. Yani bu şunu gösteriyor. Türkiye'de uzun zamandır birçok milli oyuncu, Alperen Şengün, Onur Akbitim, işte Tarık şimdi gitti, geçtiğimiz yıllarda başka oyuncular gitti. Yani dolayısıyla bizden bir oyuncu trafiği var oraya doğru.
0: Evet.
1: Mesela Onur Akbitim'in Bursa'dan NBA yapması çok değerli. Yani hani sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes'ten bahsetmiyorum.
0: Evet.
1: Bu açıdan da çok değerli. Bir de şöyle bir durum da var. Bu biraz da Fenerbahçe özel. Fenerbahçe çok uzun zamandır, yaklaşık 10-12 yıldır NBA'ye düzenli oyuncu gönderiyor. Yani NBA'in bir de oyuncu açısından, yani geldiği takıma bakmaları, geldiği geçmişe bakıyorlar, hangi teknik, hangi koçla çalışıyorlar. O açıdan da Fenerbahçe'nin de burada bir süreklilik yaratması çok değerli. Ama NBA'ye gittik artık bir yerden sonra işin biraz daha hani hali, yani belli bir yetenek, belli bir yetenek setiniz varsa ve oyun devamınız varsa gidiyorsunuz ama bir önemli olan nokta orada kalabilmek. Gidenler çok kalamıyor, biliyoruz. Hani o açıdan oranın fiziki şartlarına uyum sağlamak, oranın oyununa uyum sağlamak kolay değil. Tarık'ın da mesela

0: pozisyonu itibariyle biraz ara bir pozisyon. Yani ne tam bir 4 numara ne tam bir 3 numara diyemiyoruz sahada. Topu yere vurmasının takım eksiklikler var. Çok iyi bir şutör, çok iyi bilekleri var. Orası kalır, kolay değil orada kalmak. NBA'de kalmak çok zor. Bir anda yani hatırlayın, Fenerbahçe 2 yıl önce Naci Reis'i gönderdi ki Naci Reis gerçekten çok zirvede gitti.
1: Evet.
0: Ama döndü, yani çok kısa bir süre sonra dönmek zorunda kaldı. Yine Fenerbahçe'den gitti Naci Reis. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin böyle bir durumda var. Ama benim için asıl önemli olan orada en az 2 sezon geçirmek gerekiyor. Tarık bunu yapabilir mi? Çok zor işi, onu söylemem lazım. Ama denemesi gerekiyor. NBA bir basketbolcunun hayali olan bir yer. Bence gitmesi iyi oldu. Bir de Fenerbahçe Tarık'ı çok güzel yolcu etti. Yani hem camia olarak hem taraftar olarak mutlu bir ayrılık oldu. Yani çünkü bir şekilde geri dönünce de biliyor Fenerbahçe camiası Tarık'ın geriye. Yani dönerse Fenerbahçe'ye dönecek. Yani hayallerini gerçekleştirmesine izin verdi. Mesela Naci Reis giderken biraz hani gitme ne gerek var,
1: evet,
0: ama Tarık'ta o olmadı mesela.
1: Peki şunu da konuşalım. Şimdi iki, yani NBA ve Euroleague. Şimdi iki farklı oyun oynanıyor ikisinde de. Şimdi burada Euroleague'de oynayan, ki Tarık çok başarılı bir oyuncu, NBA'de başarısız olabilir. NBA'ye uyumlu olmayabilir. Çünkü çok farklı oynanıyor. Orada biraz daha bireysel oynanıyor.
0: Bunu... Atletizm ve fiziki açıdan çok farklı. Yani,
1: evet.
0: Yani atletizm çok büyük bir fark yaratıyor. Yani mesela Tarık çok atletik bir oyuncu değil. Yani bunu söyleyemeyiz. Örnek için söyledim.
1: Peki bunun için hani Tarık özellikle dedin ya, iki yıl kalması lazım. Bunu özellikle mi altını çizdin bu kelimenin, bu cümlenin?
0: Ya şimdi İbrahim Kutluay da gitmişti hatırlarsınız.
1: Hatırlarım.
0: Çok kısa bir süre sonra dönmüştü. Çok iyi şutördü. Tarık da çok iyi şutör. Ama tek şut yetmiyor orada. Yani birçok Amerikalı oyuncu bile gidip, yani atlet Amerikalılar bile dönmek zorunda kalıyor. Yani bugün Fenerbahçe'nin aldığı oyun kurucu Trent Forrest, yani mesela o da yapamadı. Yani kolay değil. Boltwin mesela NBA'de işte, ki Boltwin'di bence iyi bir oyuncu. Avrupa'ya geldi. Kolay değil. 2 yıl kalmak, CV'nizi, apolitinizi 2 yıl NBA yazdırmak, o rüyayı görmek, oradaki hikayeyi anlamak, o şartlarda oynayabilmek çok kolay iş değil. Hani mesela İspanyol oyuncuların çoğu tercih etmedi. Mesela Rul gitmedi. Rudy Fernandez gitti, hemen döndü. Yani Papulukaslar, işte Diamantidisler, yani onlar zirve oyunculardı. Ya yani Avrupa'da hala öyle oyuncular gelmedi. Onlar mesela NBA'de çok, ya Saraf Yasuke 300 mesela yapamadı. Sanırım Indiana Pacers'a gitmişti o da.
1: Evet.
0: Yani çok çok zor bir şey NBA'de oynayabilmek. Sadece mekanik anlamda iyi bir şutör olmanız yetmiyor. Atletizm lazım. Oyun hızı çok fazla. Biraz gösteri ligi o biraz daha. Koçların ligi değil, oyuncuların çok dominant olduğu bir lig. Savunma açısından yani çok farklı noktalar var. Topu yere vurmanız gerekiyor. Ama en güzeli bence, ben uzun zamandır böyle şey görmedim. Bir camianın bir oyuncuyu davulla, zurnayla, sevgiyle göndermesi çok değerli bir şey. Yani bu kolay değil. Yani NBA'ye birçok oyuncu gittiğinde takımları kızarak, çünkü hani
1: evet,
0: güzel işin aslında şu, nasıl olsa oynayamayacak gözüyle bakıyor birçok taraftar. Hani Naci Reis'e giderken havuz sallamaya gidiyor denildi. Hakikaten de oynayamadı şimdi. Ama Tarık'a bir hayalini gerçekleştir. Çünkü 16 oyuncu yaşında Fenerbahçe'ye geldi. Bütün elinde büyüdü camianın. Dolayısıyla Tarık'a böyle bir parantez açmak lazım. Ama ben çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum.
1: Anladım. Peki erkek milli takımımızın basketbol dünya kupası eleme grubu da belli oldu. Şimdi rakipleri de belli oldu grubundaki, bir ikinci tur grubunda. Litvanya, İzlanda, İtalya. Şimdi evet, biz Sırbistan'da oynadık, Bosna Hersek'te oynadık, İsviçre'yle oynadık, ama artık başka bir gruba geçtik. Bu grupta da Litvanya, İzlanda, İtalya bizim rakiplerimiz. Nasıl bir performans beklersin milli takımımızda?
0: Bir kere hem Litvanya hem İtalya çok iyi takımlar. Yani İzlanda yanıltmasın ama Litvanya bir kere basketbolun Avrupa'daki Beşiktaş'ın yani o yerlerinden biri. Dolayısıyla çok iyi bir takım. Yani bizim bu son grubumuz biraz kolaydı. Nitelik olarak nitelik olarak çok güçlü takımlar değillerdi. Ama şimdi hem Litvanya hem İtalya, özellikle İtalya bir takımı da bence iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Dolayısıyla ben zor bir grup olacağını düşünüyorum. Bizim adımıza gerçekten kendimizi göreceğimiz bir lig olacak. Sanırım İtalya'da bir önceki geçen turlu şehri oynamıştık Avrupa şampiyonu. Almanya finalinde evet. Oynamıştık İtalyanlarla. Yenmiştik ama İtalyanlar her zaman bir takım düzeyinde hem iyi oyuncu hem de iyi takımları olmuştur. Litvanya'da zaten bir ekol takımı. Ben o açıdan bence çok güzel bir grup. Basketbol'dan çok keyifli bir grup, onu söylemem lazım. Ama zor, yani kolay değil. Hem İtalya hem Litvanya ile ilk ikiyi paylaşmak zorunda kalacağız. Bence İzlanda da bazen sürprizler yapabiliyor. Ama milli takımı adına ben kendi seviyemizi tam tamına görmek, anlamak adına iyi olacak. Sanırım ilk maçımız Ağustos'ta olacak. Sonra Kasım'da olacak. Güzel bir dönemde maç yapacağız hem de. Lig aralarında oynayan maçlar biraz daha sıkıntılı oluyor. Çünkü oyuncuların hepsini getirtemiyorsunuz. Ben umarız bir şekilde ilk ikide olacağımızı düşünüyorum ama bizim için kolay bir grup değil. Onu kabul etmek lazım.
1: Özellikle İtalyan basketbolunda evet oyuncuları kaliteli ama nasıl nerede ve neye göre oynamaları gerektiğini çok iyi bilen oyunculardan kurulu bir milli takım. Hani onlara karşı biraz daha vura kıra oynamamız, sinirlenmememiz, sakin olmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Ya bir kere İtalyanlar söylemek lazım, basketbol IQ'ları çok yüksek bir takım. Yani basketbolla ilgili çıkan oyuncuların hem basketbol bilgileri çok yüksek, hem de teknikleri iyi oyuncular onlar. Yani ben o açıdan İtalyanları ayrı da koyuyorum. Her zaman kalburüs oyuncular çıkartıyorlar ve bir kültürleri var. Bu açıdan İtalyanları dediğiniz gibi biraz sert oynamak gerekiyor. Mesela Litvanya biraz daha disiplini biraz daha daha böyle taktiksel disipline bağlı bir takım. O açıdan kendi bir oyun stilleri var ve bu açıdan çok disiplinli bir takım olarak görebiliriz. Ama İtalyanları çok doğru bir tespit. Biraz kavga, dövüş, biraz sindirmek gerekiyor. Yoksa bir bakmışsınız yani oyuncuları da onu çok yatkın oyunu alıp götürebiliyorlar. Hatırlarsan geçen sene finalde Almanya biraz bizim oyunumuzdan uzaklaştırmıştı. Hem sinirlendirmiş hem de uzaklaştırmıştı. Biraz sinmemek gerekiyor. Biraz sert rakip sert olduğunda biz de biraz orada sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben bir şekilde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Onu o açıdan takıma inanıyorum. Bir de Ergin'e tamamla ilgili bir şey söylemek lazım. Ergin'e tamam hala bir kulüp çalıştırmıyor ya.
1: Evet.
0: Bence o da bir avantaj olabilir.
1: Bazen spor basınında şu da var, hani çalıştırmak mı çalıştırmamak mı avantaj yaratıyor?
0: Bence çalıştırmamak daha çok avantaj yaratıyor. Çok daha rahat odaklanıyorsunuz. Çünkü ben Ergin Atam'ın bazı maçlarında Panathinaikos kampından direkt milli takıma geldiğini, hatta bir iki şey geç katıldığını hatırlıyorum. Bir de Panathinaikos evet. Çok yoğunluğu olan bir takımdı. Seyircisi, başkanı, kültürü çok yoğun bir takımdan geliyordu. O bence o dönem biraz sıkıntı olmuştu. Bu arada söylemem lazım, yani Euroleague'de Ergin Ataman'ın hala bir kulüp çalıştır, yani bir kulüple anlaşması da bana tuhaf geliyor. Yani bu kadar yani Ergin Ataman gibi kulüp mutlaka iş bulması gerekirdi. Yani o açıdan da ilginç. Yani bu Ergin Ataman'ın çünkü çok başarılı bir koç, çok büyük bir kariyeri var. Bir Barcelona olabilirdi mesela, Barcelona, evet. Real Madrid olabilirdi. İlginç, bunu da söylemem lazım.
1: Peki buradaki hani istenmemesinin veya akla ilk anlamda gelmemesinin nedeni şu olabilir mi? Panathinaikos'ta çok fazla yıldız sporcuyla, yıldız basketbolcuyla oynadı. Bu oyunu istemiyor olabilirler mi? Ya da bu yıldız basketbolcuları kulüplerine transfer etmek istemesi olabilir Ergin Ataman'ın şartlarından biri. Bunu istemiyor olabilir mi bu kulüpler?
0: Ya şimdi Barcelona üzerinde bir şey söylemek lazım. Ergin Atan'ın Barcelona'nın bir şeyi oldu. Geçmişte biraz Barcelona taraftarı ve Barcelona biraz
1: evet.
0: Çatışmaları oldular. Yani Barcelona deplasmanlarında hem taraftarla hem Barcelona kulübü biraz karşı karşıya geldi. Ben Barcelona olmasını anlıyorum ama mesela Milano bir Real Madrid olabilirdi. Ergin Hoca'dan biraz çatışmacı bir iletişim var. Zor bir karakter, dominant bir karakter. Oyuncularıyla da çatışarak, yani bu çatışmayı yanlış anlaşılmasın, kötü anlamda söylemiyorum, tarzı öyle. Performans alırken başka bir karaktere bürünüyor. Hem kulüple hem oyuncularla kendi karakteri açısından ödün veren bir hoca değil. Şartlar biraz farklı olabilir. Bütçesel açıdan istediği oyuncuları almadan da gitmek istemiyor olabilir. Belki el altından görüşmüşlerdir. Ama yani Euroleague'in koç sıkıntısı çektiği dönemde olması pek ilginç geliyor. Ben mesela bir Milano beklerdim. Bir Real Madrid bekliyordum. Orada mesela Real Madrid'in Pedro Valencia'nın koçuna gitti. Yani
1: evet.
0: Yani çok iyi koç ama hani bilemiyorum. Real Madrid farklı bir oyun oynuyor. Valencia farklı bir oyun oynuyordu. İlginç bir tercih oldu o açıdan. Ama ben açıkçası Ergin Ataman'ın koç olarak hem Real'de hem de Milano'da başarılı olacağını... Yani İtalya'da daha önce başarısı var Ergin Hoca'nın. İtalyanlar tabii. Arası iyi diye biliyorum. Yani seviyorlar evet. Orada. Bilemiyorum tabii orada bilmediğiniz belki başka durumlar vardır ama Ergin Ataman anlaşılması zor bir koç. Yani Ergin Ataman'ı aldığınızda farklı bir iletişimde olmanız gerekiyor. Yani siz de kendinizi biraz esnetmelisiniz. Yani bazı koçlar maalesef öyle yani... mesela Mourinho da zor bir adamdı yani
1: evet.
0: Zorluk farklı bir şey. Mesela Obradovic farklı bir kültür, farklı tarz var. Yani her hocanın bir hikayesi var. Ama Ergin Ataman Euroleague kupaları olduğu için artık bunu talep edebilir. Yani tabiri caizse Ergin Ataman koşulları şartları belirlemek istiyor ya. Onu yapma lüksü var Ergin Ataman'ın.
1: Peki şimdi Cedi Osman Panathinaikos'la yollarını ayıracak diye bir haber duyduk. Sonra
0: anlaşmış Pauk'la evet anlaşmış evet. Pauk'la çok şaşırdım.
1: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Panathinaikos gerçekten Obradovic'te çok üst seviyeye çıkmak istiyor. Artık yeni bir dönem Ergin Ataman'ın ardından. Bir sistem oturtmak ardından yine şampiyonlukları yaşamak istiyor. Ama burada da Cedi Osman ayrılıyor. Nasıl bir şekilde değerlendirmeli bu transfer?
0: Şimdi Yücel sana ilginç gelen PAOK'a gitmesi mi yoksa Panathinaikos'un ayrılması mı? Çok merak ettiğim bir şey bu.
1: Yani, PAOK'a gitmesi.
0: Ben mesela Panathinaikos'un bırakması benim hiç anlamadığım bir şey. Yani neden bırakıyor? Yani Cedi çok iyi bir oyuncu. Bence 2 yıldır müthiş bir performans verdi Panathinaikos'ta. Panathinaikos dökülürken gerçekten Cedi birçok maçlarda tuttu. Bence performansının zirvesinde. Avrupa'da çok ciddi bir 4 numara eksiği de var. 3-4 oynayabiliyor, fizikli şutu çok iyi, potaya gidebiliyor. Yani çok ilginç bir tercih olmuş. Yani Panathinaikos Cedi'den çok daha fazla yararlanabilirdi bu yıl Obradovic'le. Ama PAOK'a gitmesi, Euroleague'den Eurocup'a geçmesi çok iyi para aldığı söyleniyor.
1: Evet.
0: Tercih eder miydiniz bir anda Euroleague'den PAOK'a gitmeyi? Bilmiyorum, para var günün sonunda, eleştiremem. Ama ben Panathinaikos niye bıraktı onu anlamış değilim. Hele Avrupa'da gerçekten oyuncu bulmak çok zor. Yani Yabusele'ye getirdiler onlar şimdi. İçeride Naci Dayıs'ta var. Yine bir oyuncu daha aldılar 4'e. İlginç. Sıralar harcıyor. Biz iyi bir oyuncuyu bırakmazdım. Yani çok iyi bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin de Anadolu Efes'in çok ihtiyacı olan bir oyuncu mesela.
1: Özellikle bence... Türkiye'den Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Anadolu Efes'in istediğini biliyoruz.
0: Ya yanlış anlaşılmasın. Şimdi Galatasaray ile Beşiktaş'ın Fener'le Anadolu Efes'le yarışa girmesi çok kolay değil. Bir Euroleague faktörü, iki, 300 arasından biraz daha geniş davranabilirler. Bence yani Real de alabilirdi, Barcelona da alabilirdi. Yani çok takım isterdi Cedi'yi. İlginç bir tercih yani. PAOK kariyer açısından ilginç bir tercih olmuş. Bilmiyorum. Belki PAOK gelecek yıl Euroleague'de takım sayısı artacak.
1: Evet.
0: Evet. Bir sonraki yıl Euroleague'de oynamayı planladıkları için belki yani bir yıl burada oynarım diye düşündü bu paraya. Kendi bir mantıklı açıklaması vardır. Ama Cedi çok iyi bir oyuncu. Yani ben açıkçası çok şaşkınım Panathinaikos'un bırakmasına.
1: Peki başka bir şaşkınlık yaratacak transferde Mike James'in Anadolu Efes'e gelmesi olabilir mi?
0: Ya hem o var hem de ben Anadolu Efes'in bazı transferleri, eklemeleri beğenmekle beraber biraz takım kurgusunda yani aşırı ya çok iyi oyuncuları aldılar. Yani Bruno Fernandes, Strasel, evet yani işte Fusayi aldı.

0: Usta yazdılar. Ama biraz yaratıcılık ve biraz oyun açısından oyunu kontrol edecek, oyunu yönlendirecek dominant oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani Mike James çünkü saatli bomba. Bir kere yılın transferlerinden biri. Yaş olarak yaşı var ama çok önemli bir oyuncu. Ama bir şansı var. Lasso, Mike James'ten verim almayı başarır. Çünkü Lasso'nun yıldız oyuncularla arası çok iyidir. Yani çok Lasso'yu çok severler. Yani Ebola oyuncular çok sever Lasso'yu. Onlarla iletişim çok kuvvetli bir koç. Ama Anadolu Efes enteresan transferler yaptı. Mesela Bruno'yu da aldılar. Bruno Fernandes'i Partizan'dan ki Real Madrid NBA'den getirmişti. Bir dönem Fenerbahçe'de istemişti onu.
1: Evet.
0: İlginç transferler oluyor. Bana göre en ilginç Barcelona'nın hala transfer yapmaması. Şu anda Barcelona'da 10 kişi yok. Yani bizim kadar 5-6 tane oyuncu var. Ne koçları belli ne de oyuncular belli. Orada bir tuhaflık var. Yani Euroleague enteresan bir yere dönüştü. Ben dün Ciri transferinden sonra hatta onu düşündüm. Yani Dubai ve Panathinaikos o kadar pazarı bozdular ki yücel. Yani Pauk, Euroleague'de oynamayan Pauk girip 3 milyon euro cediye veriyor. Panathinaikos'ta 2 milyon euro bonservis veriyor. Yani her şey bozuldu. Yani bu kadar yüksek maliyetli bir basketbol yoktu Avrupa'da. Özellikle bu Panathinaikos'un başkanının 5-6 milyon oyunculara vermesi, bir Euroleague şampiyonu olmak için kendini kaybetmesi enteresan. Yani Obradovic olsun, Yabusili'yi getiriyorlar NBA'den. Yani bilmiyorum, çok tuhaf bir yere gidiyor. Çok tatsız bir yere gidiyor bence Avrupa basketbolu. Bu kadar büyük paraları hak etmiyor. Çünkü hani, bu kadar büyük gelir yok yani ortada.
1: Hani NBA, Europe, Avrupa biraz sıkıştırdığı için biraz buna mı döndüler?
0: Ya döndü ama oyuncu havuzu yok. Yücüler yani tam Yabusili'yi şeyden getirdiler. Nadir'i geçen sene 6 milyon euroya aldılar. 6 milyon euro mu 5 milyon euro mu ne? Para verdiler şey parası. Maaş verdiler. Yine yani Valencia'dan oyuncu aldılar yine yüksek miktarlarda. Bilmiyorum, çok değişik bir para harcıyorlar. Büyük paralar. Hapuel keza öyle. Dubai öyle. Ya yani pazar, ya düşünsünüz, Barcelona çaresiz gözüküyor. Koca Barcelona basketbol şubesi çaresiz şu anda. Yani basit ilginç geliyor.
1: Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Okancan, tekrar görüşeceğiz yarın yine bu saatte. Tabii ki 17 haber bülteninin ardından bir konuğumuz var. O konuğumuzun ardından tekrar seninle birlikte olacağız. Bu kez hem Dünya Kupası'nı hem futbolumuzu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.
6: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
7: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyor.

Olsan hemen TRT geleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.34'ü gösteriyor. Arif Keleş teknik yönetmen arkadaşımız görevini sona erdirdi. Yavaş yavaş dinlenmek için ayrıldı ve onun yerine teknik yönetmen arkadaşım Berkay Bigeç geldi. Kendisine kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Özgün Erdoğan, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte.

0: Sayın Doğan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Yüce.
0: Şimdi futbolumuzda transfer dönemi, artık milli takımı konuşmamaya başladık. Konuştuğumuz konular bir yabancı kuralı, iki Dünya Kupası'ndaki su molası hariç kuralların Türkiye'de de uygulanacak olması, üçüncüsü de transfer. Bunun dışında sizin gördüğünüz noktalar var mı? Eğer yoksa bu üç konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Tabii transferde şu çok önemli. Yani her takım kendi bütçesine göre davranmak zorunda. UEFA'nın ve FIFA'nın belli kriterleri koyup ondan sonra mali bakımdan yapılan değerlendirmelerde transfer yatağının gelmemesi için ona göre davranması lazım. İkincisi, bulunduğumuz ligler, bizim mücadele ettiğimiz Süper Lig'deki takımlarımızın mücadele ettiği ligle 5 büyük lig arasında biliyorsunuz büyük farklar var. Onun için bu lige getireceğiniz oyuncuları da eğer kriterleriniz doğrultusunda yapamazsanız hiçbir anlamı yok. Siz hala Türkiye şampiyonluğu, lig şampiyonluğunu hedefleyerek dünya yıldızlarının peşindeyseniz, onları alıp toplayıp getirip sadece burada bir şampiyonluk, dördüncü şampiyonluk, beşinci şampiyonluğu almak niyetindeyseniz bunun size getirisi olmaz. Artık gördük işte, Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadık ve döndük. Üç maçın sadece birisini kazanabildik. Oysa Yeşilvurun Adaları gibi bir takım çıkıyor, harikalar yaratıyor. Mısır çıkıyor, Fas çıkıyor aynı. Bakıyorsunuz gerçekten çok ciddi yatırımlar ve sistemleri oturtmuş takımlar ciddi bir şekilde geliyorlar. Altyapısına verdikleri önem ve değerden dolayı. Biz de şimdi artık bunu düşünerek bir transfer sezonu geçirmek gerekiyor takımlarımızın. Özellikle Süper Lig'e yeni çıkan takımlarımıza bakıyorum. Çok büyük isimler, çok rüşvünü ispatlamış ve gerçekten maliyeti yüksek futbolcularla anılıyorlar. Hem de ligde kalmayı hedefliyorsunuz. Ligde kalmayı hedefliyorsanız önce kendi iskelet kadronuzu koruyacaksınız. Ondan sonra altyapınızdan futbolcuları çıkaracaksınız. Amaç oysa bu sene öyle bir yapılanmaya gideceksiniz. Yoksa çok büyük paralar harcayıp yıldızları takıma katarak ligde kalmanız zaten zor. Yani o futbolcular gelip burada askerlik mi yapacak? Hayır, onların hepsi general gibi olacaklar. Senin elindeki askerlerin sayısı az olursa sen o generallerle sahada ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Senin askere ihtiyacın var. Bunların göz önüne alınması lazım diye düşünüyorum ama izlediğimiz tablo pek öyle görünmüyor. O da beni üzüyor tabii. Yani neden altyapılar hala hiç gündemde değil? Neden hiç kimse altyapısından bir iki futbolcuyu daha çıkarıp da o genç çocuklarımıza bir şans verip de hem milli takımın geleceği için hem kendi takımlarının geleceği için bir yatırım yapmıyorlar? Bir sistem, futbol sistemi, bir futbol kültürünü, kendi kültürünü, kendi şehirlerinin kültürünü, ülkenin futbol kültürünü oturtmaya çalışıp da öyle bir sistem oturtmaya çaba harcamıyorlar. Onu da anlamış değilim. Yani tabii bunları bekleyip göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek. Ondan sonra ahvahla geçecek zamanlar maalesef hepimizi sadece futbol izlerken bile saçımızı başımızı yolduğumuz zamanlar oluyor. Sahada futbol namına bir şey yok. Sahada hiç Türk futboluna kazandırılacak hiçbir şey yok. İzlediğiniz futbol, oyun süresi çok, topun oyunda kaldığı süre çok az. Çok ağır oynanan bir futbol. Bunların hepsinin bir an önce çözülmesi lazım. Bunun için de ciddi ciddi yatırımlar, ciddi ciddi sistemsel ve bir kültürün oturtulması için çaba harcanması lazım. Bu konuda da en büyük iş zaten Kulüpler Birliği'ne düşüyor. Sayın Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Umuyorum ki bunları da dikkate alarak bütün kulüpleri de bu konuda ciddi anlamda sorunlarını, problemlerini masaya yatırarak geçen dönemde anılan o naklen yayın gelirlerinden payı da Anadolu takımlarının da payını yükselterek onların da bu işten bir kazanç sağlamasını sağlayarak gider diye düşünüyorum. Diğer taraftan yabancı kuralı için söyleyecek bir şey yok. Zaten yabancı kuralını kabulün edilmesiyle birlikte artık göreceğiz. Yani ne kadarını uygulayabilecekler, ne kadar bizim o sistem bize ne kadar katkı sağlayacak futbolumuza, hangi takım ne kadar yabancı ile devam edecek? Şimdi bakıyorum birçok takımın yabancı kontenjanı zaten dolu. Hala futbolcu göndermeye çalışıyorlar. Gönderemeyen kulüplerimiz var. Hala yabancı kontenjanını boşaltamamış kulüplerimiz var. Kiralık gönderdiği futbolcuların çoğu döndü şu anda. Takımların kamplarındalar. Şimdi bir planlama yapılmamış belli ki. Bir planlama olmadan gözü karartıp tekrar dalmışız. Biz...

0: bir gölün içerisinde çırpınıp duruyorlar. İşte yani itiraz edenler var. 4+2 işte acaba olur mu olmaz mı? Yok efendim bununla devam edelim diyenler var kulüpler içerisinde. Ya bazı kulüp başkanlarının söylemlerine bakıyorsunuz, yabancı sayısının hiç olmamasını isteyenler var. Çok az yabancı olsun diyenler var falan. Bunlar da tabii afaki şeyler, olmaz yani. Eğer bu bütün dünya global bir şekilde futbolunda o kaliteli yabancıları getirip kendi ülkelerine katkı sağlarken, kendi futbollarının değerini yükseltirken, marka değerini, biz bu işe seyirci kalamayız. Mecburuz, biz de bu işe uymak zorundayız. Ki iyi kaliteli yabancıların gelmesi, genç yabancıların gelip burada gerçekten yıldızlaşıp özellikle transferden hem kulübüne para kazandırması hem Türk futboluna katkı sağlaması açısından da çok önemli diye düşünüyorum. O konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Onun uygulanması gerekiyor. Ama doğru uygulanması gerekiyor. Ciddi anlamda dediğim gibi sadece o kurala uyacağız diye sıradan 4 tane yabancıyı alıp getirip 30-35 yaşın üstündeki yabancılarla burada bir şeyler yapmaya çalışmak yani iğneyle kuyu kazmaya benzer. Artık bizim o devirleri geçmiş olmamız lazım. Genç, yıldızı parlayacak, katkı sağlayacak, çalışkan yabancıları bulup getirmemiz lazım. Onlarla birlikte hem kendi takımlarına, hem Türk futboluna, hem o takımdaki bizim Türk futbolcularına geleneksel anlamda futbol geleneğinin altyapıda oturması anlamında ciddi şeyler kazandırmaları gerekir diye düşünüyorum. O konuda da söylenecek bir şey yok. Kurala gelince de zaten evet uygulanması gerekiyor ama hani geçmiş sezonlarda sizinle defalarca konuştuk bu işi. Normal kuralları biz varı ne kadar uygulayabildik ki? Geçtiğimiz sezonda biz varı ne kadar uygulayabildik? Çok bariz hatalar yapılmadı mı? Çok bariz hatalardan takımların puanları silinmedi mi? Gitti kaybettikleri puanlar, kaybedilen goller, kazanılan verilmeyen penaltılar, bunların hepsini VAR'da yapamadık ki biz. Hala offside tekniğiyle eski sistemle oynuyoruz. Milimetrik kolu geçmiş, işte kolunun kılı geçmiş, işte saçının teli geçmişle uğraşıyoruz. Çipli top evet gelecek, bakalım gelsin onu da görelim. Gerçekten getirebilecekler mi, gerçekten uygulayabilecekler mi göreceğiz. Sunalası zaten Dünya Kupası'nda reklama dönüktü, o ranta dönük bir şeydi. Zaten liglerde böyle bir şeyin uygulanması şu anda çok tutacağını zannetmiyordum. O orada kalır evet, ama diğer kuralların uygulanması da çok doğru. Vakit geçirmenin bir anlamı yok. Saatlerce bir topun out atışını beklemek veya taç atışından dakikalarca topu o ona atıyor bırakıyor, onu beklemek gerçekten yersiz bir şey. Yere yatan oyuncunun kıvranarak bağırıp döndüğü zaman diyorsunuz ki mutlaka bunun bir yerinde bir şeyler var, büyük zarar verilmiş bunun vücuduna diyorsunuz. 2 dakika sonra kalkıyor, koşmaya başlıyor. Bunların hepsi gerçekten hakemi aldatmaya yönelik. Türk futboluna, yani futbola verilen zarardır. Futbolun en önemli unsuru zamandır biliyorsunuz. Topun oyunda kaldığı süre, topun oynandığı süre, maçın ne kadar uzun süre oynandığı, mücadelenin ne kadar doğru ve uzun olduğu, korakor mücadelelerin yaşandığı ama kimsenin kimseye zarar vermeden, kasti faullerden uzak bir şekilde yaşandığı bir futbol hem göz zevkini artırır hem de futbolun bilimsel anlamda düşündüğünüz zaman bir katkısı, bir kültürünün oturmasını sağlar, oluşmasını sağlar. Bunlar güzel şeylerdir. Umarım uygulanır diye düşünüyorum. Ama tabii her şeyden önce bizim bir başka bir handikapımız da hakem camiası. Hakem camiasının artık bir an önce kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu sezon artık geçtiğimiz sezondaki gibi bariz hakem hatalarının olmadığı, ki bunu neden söylüyorum? Geçen sezon biliyorsunuz Futbol Federasyonu Başkanı kendisi söylemişti, Sayın Hacalet Osmanoğlu. Artık ikinci devrenin başlamasıyla birlikte hakemlerimiz hata yapabilir ama biz bariz hataların, yani görerek bilerek yapılan hataların önüne geçmeye çalışacağız demişti. Umuyorum bu sezon artık bunlardan tamamen sıyrılmış, bunlardan uzaklaşmış, hakemlerimizin de ayakları yere basan, tarafsız, ciddi maçlar yönettiği ve çok ümitle bir maçı izlerken hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmadan bu maçın, gerçekten hakeme endekslenmeden, hakem konuşulmadan maçın konuşulduğu bir maç ligin, yani bir sezonun ligin izlenmesinden yanayım. Umuyorum bunlar olur. Yoksa hani kurallar sadece kağıt üzerinde olacaksa bir anlamı yok. Bunun uygulanması, geçerliliği, o uygulanmanın denetimi sağlanması, bunların hepsi Futbol Federasyonu'yla yapılacak şeylerdir. Federasyonun bu konuda ne kadar ciddi bir çalışma yaptığını, ne kadar doğru bir çalışma yaptığını ve gerçekten bu sistemi oturtarak Türk futbolunun izlenir hale geldiğinin, Türk futbolunun marka değerinin artırıldığının göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz liglerin başlamasından sonraki. Benim için önemli olan zaten bu sezon liglerde kimin ne yaptığı değil. Bu sezon Avrupa'da hangi takımımızın ne yaptığıydı. Ben buna bakacağım. Bu çok önemli. Artık işte birinci turda elendi, ikinci turda elendi, işte gruplardan çıkamadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara geçmesi lazım. Yani bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda yarı finalde, çeyrek finalde kimler oynadı? Kimler geldiler? Yani çeyrek finale kadar gelen takımlara bakıyorsunuz. Ne kadar zorladılar. Almanya'yı eleyen takımlar, bir Brezilya'yı eleyen takımlar. Yani bunların hiçbirisi kendi futbol kültürüyle mi? Hayır, mücadelesini koydu ortaya. Bir sistemini koydu ortaya. Sonuna kadar iyi bir şekilde yetişmiş bir altyapıya sahip olduklarını gösterdiler. Orada öyle futbolcular tanıdık ki ilk kez gördüğümüz futbolcular, harikalar yaratan kaleciler ve futbolcular vardı. Oyun içerisinde oyunu sürükleyen, karşı takımı sürküle eden, gerçekten ciddi anlamda iyi yetişmiş futbolcuları vardı. Bunları gördük, gözlemledik. Bizim de iyi futbolcularımız var ama bizim futbolcularımız maalesef kendi çabamızda değil. Yurt dışında oradaki eğitimi almışlar, orada yetişmişler, oradaki futbol kültürüyle oynayan insanlar. Bu toplama bir takım gibi çıktık sahaya. Orada herkesin kendi sistemi içerisinde farklılıkları var. Birisi Almanya'nın altyapısından yetişmiş, birisi İtalya'nın altyapısından yetişmiş, birisi İspanya'nın altyapısından yetişmiş, birisi bizden yetişmiş gitmiş, orada üstüne koymuş o katkıları, çok büyük değerleri kazanmış. Şimdi ortaya kendini geliştirerek ortaya koyduğu bir marka, bir değer anlamında iyi bir şekilde iyi bir noktaya gelmiş. Bununla da gururlanıyoruz tabii. Yani dediğim gibi bu sistemlerin en önemlisi uygulanabilir olması, doğru uygulanabilmesidir. İnşallah öyle olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Doğan, yani bir soru sordum 10 dakikadır, en azından gerçekten cevabını aldım. Ama şunu konuşmamız lazım. Hani hakemler, evet, her sezon bekliyoruz hakemlerin yanlış yapmayacağını, güzel bir sezon geçireceğini konuşuyoruz. Ama bir de elimizdeki hakem standardına bakmak zorunda değil miyiz? Şimdi geçtiğimiz yıldan farklı olan ya bir hakem var ya iki hakem var. Aynı hakemlerle bir üst düzey turnuva yaşamadan, bir şekilde bu kuralları uygulamadan, Dünya Kupası'nda hakemimiz yok, VAR hakemimiz yok, yardımcı hakemimiz yok, hakem mentörümüz yok. Şimdi bu kuralları Türkiye'de uygulayacağız. Peki bu kuralları hiçbir yerde test etmeden nasıl uygulayacağız? Ve aynı zamanda VAR'daki hakemle diğer hakemin, maçın hakeminin arasında bu kuralları nasıl uygulayacağız? Hani yine nikimizde en büyük Mira Aydın GS'li gibi tekrar girip ardından hata yaptığımız zaman, ben orada futbolcular bunun gol olduğunu düşündüğü için ben o kararı verdim diyen hakemlerle mi yapacağız? Yeni sezonda bu kuralları uygulayacağız.
2: Mümkün değil. Yani biraz önce söylediğim o, yani aynı şeyleri aynı insanlarla yaparak farklı bir sonuca gidemezsin.
1: Evet, aynı fikirdeyim.
0: Evet, bunun için ya sistemi değiştireceksiniz, doğru uygulayacaksınız, sisteme uymayanları devre dışı bırakacaksınız, ya da ciddi anlamda yeniden bir yapılanmaya gideceksiniz hakem camiasında. Yani bu hakemlerimizin başarılı olamadığı şuradan belli. Dünya Kupası'na gidemediler. Dünya Kupası'nda bütün ülkelerin hakemleri yer alırken bizden bir tane hakem yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir durumda bu başarısızlık değil midir? Başarısızlıktır. Kriterimiz nedir? Kriterimiz gerçekten FIFA kokardı takan hakemlerimizin Avrupa'da, dünyada maç yönetebilmesidir. Oralara davet edilebilmesidir. Oralarda değer görebilmesidir. Bu güveni ve şeyi tesis etmeleri lazım. Maçtaki otoriteyi tesis etmeleri lazım. Şimdi bunlar yoksa biz bu hakemlerle bunları zaten başaramayız. Onun için ciddi anlamda ben burada zaten işin zoru, işin yapılması gerekeni Futbol Federasyonu'nun bir önüne bakması lazım. Hani bir iş yaparken ne yaparsınız? Önce elinizdeki malzemeye bakarsınız, değil mi? Evet, bizim karşımıza böyle bir kural geldi. Biz bu kuralları uygulayacağız. Bu kuralları uygulamak zorundayız. Ama Elimizdeki malzeme bu kurallara uygulamaya yetecek mi? Bu kuralları gerçekten hakkıyla yerine

0: getirip uygulatabilecek, uygulayabilecek hakem malzememiz var mı bakması lazım. E siz hiçbir değişiklik yapmamışsınız. Aynı kadroyla devam edeceksiniz. E geçen sene uygulatamadınız. Geçen sene hiçbir şey yapamadılar. Bu sene peki bunların aynı şeyleri yapıp da farklı bir sonuç almasını nasıl bekleyeceğiz biz? Olmayacak. O yüzden de yani nasıl yapacaklar kendileri sayabilirler herhalde. Şapkayı önlerine koyup düşünmeleri gerekiyor. Artık bu güvensizliğin ortadan kalkması için de ciddi bir şekilde sezon öncesinde hakemlere nasıl bir eğitim verirler ve bu testlerden doğru bir şekilde geçmeleri lazım. Yani öyle kayırmacayla ya da ne bileyim ahbap çavuş ilişkileriyle değil. Gerçekten hakkıyla, layıkıyla, yaparak, ederek o testlerin derecesi neyse, işte kademesi neyse oraya kadar çıkarak hak ederek o maçlarda görev alabilecek düzeye gelmiş olmalarına ispatlamaları lazım. Bunun kriteri de sezon öncesindeki çalışmalar, seminerler, doğru bir şekilde hazırlanmalar ve cidden orada bir testten geçmeleri lazım ve o testi de sonuna kadar başarmaları gerekiyor. Böyle olmadığı sürece yani bunlarla, bu şekliyle, bu durumuyla farklı bir sonuç beklemek abesle iştigal olur. Ben farklı bir şey çıkacağını da zannetmiyorum. Ama hayal kırıklığı da yaşamak istemiyor kimse. Artık şöyle dönüp de kendi ligimize baktığımız zaman da ya şimdi biz neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki Avrupa kupalarında yokuz. Neden yokuz? Dünya kupasına katılmışız. 23-24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmişiz ve ilk turda, ilk grup maçlarında iki mağlubiyet, bir galibiyetle ayrılıyoruz ve eleniyoruz. Neden biz bunları yaşıyoruz diye hiç öz eleştiri yapmaz mı? Bir federasyon oturup da böyle kendi kendine bir öz eleştiri yapmaz mı? Bizim nerede eksiğimiz var? Nerede yanlışımız var? 86 milyonluk bir ülkeyiz. 200 bin, 300 bin, 400 bin nüfuslu ülkeler katılmışlar. Onlar dolu dizgin giderken biz yokuz. Genç nüfusu çok fazla olan bir ülkeyiz. Doğru düz futbolcu yetiştirememiş. Kadromuza bakıyoruz, kadromuzdaki futbolculara bakıyoruz. Doğru düz kendi içimizden futbolcu yetiştirememişiz. Bizim Türk ailelerinin yurt dışındaki çocuklarını toplayıp getiriyoruz. Onlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Güzel gelsin, onlar da gelsin. Ama kendimiz de yetiştirelim. Kendimizin içinde de olsun. Yani bu kadar 86 milyon insandan çıkmayacak mı bir futbol takımı Allah aşkına? Çıkaramıyor muyuz? Yok. Yokuz yani. Şimdi bakın voleybol maçını izliyorum. Japonya ile oynuyoruz. Gerçekten Japonya'ya karşı setlerde 2-1 üstünüz. Evet, bu 3. 4. sette de 2-2 gidiyor maç ama şöyle bir şey var. İzlediğim ilk 2 sette bakıyorum ciddi anlamda bir konsantrasyon eksikliğimiz var bizim. Burada da bir eksikliğimiz var. Yani bir yere kadar evet geçiriyoruz, çok iyi götürüyoruz ama bir yerden sonra düşüşler başlıyor. İşte orada bazı şeylerin devreye girmesi lazım. Futbolda da böyleyiz. Bir yere kadar getirmiyoruz ama futbolda. Bir kere UEFA kupasını almışız, ondan sonra Avrupa'da esamemiz okunmuyor. Bir kere. E peki niye peki bu çaba, bu çırpınış, bu transferler, bu kadar şaşa, bu kadar hazırlık ne için yapılıyor? Öbür tarafta dönüyorsunuz, bakıyorsunuz, diyorsunuz ki evet adam takım bu kadar para harcamış, bu kadar emek etmiş, bu kadar hazırlık yapmış. Maça çıkıyor, diyor ki işte bizim penaltımız yenildi. Açık penaltımızı vermedi. Golümüzü saymadı diyor. Efendim burada açık bir kural ihlali var diyor. Çok açık bir kural ihlali var diyor. Kasti bir ihlal yapılmış burada diyor. Yani şimdi bunlar hepsi konuşulduğu zaman ne oluyor? O zaman güven de sarsılıyor. O takımların da güveni sarsılıyor. O futbolcunun da güveni sarsılıyor. Öbür taraftan kulüplerimize bakıyoruz. Kulüplerimiz de her maçtan sonra artık hakemlerden konuşmaktan bıktık diyorlar.
1: Evet.
0: Yani yeter artık hakemler futbolun önüne geçmesin diyorlar. Ama önleyemiyorlar da. Çünkü Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir yaptırımı, bir çalışması, bir çabasını görmüyor kimse.
1: Maalesef hani hep aynı sorunu aynı çözüm yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz ama yine aynı sorun ortaya çıkıyor ve bunu gördüğümüz halde yine aynı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Evet. Sorunumuz bu bence. Bunu düzeltmek gerekiyor.
0: Çok doğru, çok doğru. İşte biraz önce dedim ya, aynı şeyler yaparak farklı bir sonuç bekleyemeyiz.
1: Evet.
0: Biraz çaba harcamamız lazım. Önce bir kere biz sorunun kaynağını bulmamız lazım. Sorunu tespit, doğru teşhis. Teşhisi doğru koyacağız. Sonra tedavi yöntemini bulup tedavi yöntemiyle bu sorunu çözmeye çalışacağız. Ama biz sorunu dahi tespit etmekten kaçınıyoruz. Sorunu tespit etmekten imtina ediyoruz. Biz böyle bir sorunumuz yok gibi görüyoruz.
1: Sorunu

0: konuşturmak istemiyoruz.
1: İşte evet, sebep o yani. Hiç böyle bir sorun yokmuş gibi kesinlikle konuşulmasın, söylenmesin. Aman hakemlerimiz yıpranmasın. Aman hakemler insandır, hata yapar. Ya hakemler elbette ki hepimiz insanız. Hepimizin mesleki anlamda hataları yok mu? Var. Ama ne yapıyoruz? Hatalarımızı düzeltmediğimiz zaman bizim bağlı bulunduğumuz kurumlar bize ihtarda bulunmuyorlar mı? Kendine çeki düzen vermek zorundasın. Tabii bu ki. İşi düzeltmek zorundasın diyorlar. E peki burada niye bir çeki düzen vermesi için ihtar, uyarı ya da ne bileyim bir farklı yaptırım gelmiyor? Yok. O zaman sen diyor gözünü kapa, görme bunu. Ben görmesem öbür tarafta takım zarar görüyor. O kulübe zarar veriyor ama. Alınan sonuç, yapılan şeylerden o kulüp zarar görmüyor mu? Görüyor. Yazık değil mi peki bu insanlar, Anadolu takımları o kadar kolay kurmuyorlar o takımları. O kadar mücadeleden sonra alt liglerden gelip süper ligle mücadele eden takımlar o kadar kolay oralara kadar gelmiyorlar. Birçok ekonomik anlamda da öbür taraftan düşünüyorsunuz, bazen psikolojik anlamda da büyük destekler, yardımlar alarak geliyorlar. Büyük çabalar harcayarak geliyorlar. O zaman biraz düşünüp biraz daha dediğim gibi değişiklikler yapacak. Önce doğru teşhis koyup şeyi belirlemek, sorunu arkasından da tedavi yöntemiyle bunu tedavi etmek lazım.
0: Son 3 dakika içindeyiz. Hani 2 dakikada da bitirebilirsiniz. Bir değerlendirme yaptınız. Dediniz ki transferleri kendi bütçesine göre yapması lazım kulüplerin. Ama baktığımız zaman bir şampiyonluk için transfer yapılıyor. Hani dediniz ya, hedef eğer Avrupa'ysa Avrupa, ama bir şampiyonluk için yapılıyor. Gerçekten de öyle. Hedef Avrupa değil. Önce şampiyonluk. Evet, veya evet, istikrarlı büyümek ya da gelişmek ya da geliştirmek değil takımını, bir şampiyonluk için. 30 yaşına aşkın futbolcuları getireceksiniz. Çok büyük paralar vereceksiniz. O paralarla, evet, o paralarla Türkiye'de şampiyon olacaksınız. Evet, şampiyon olursunuz ama Avrupa'da bir Şampiyonlar Ligi'ne katılan bilmek için o parayı alabilirsiniz. Ardından da eksi yazmaya başlar bütçeniz. Hani burada bunun için neler söylemek istersiniz? 1-2 dakika.
1: Tabii yani dediğim gibi gerçekten artık bizim bunu aşmamız lazım. Ya yani dönüp bakıyorsunuz 3 kez, 4 kez, 10 kez Türkiye Ligi'nde şampiyon olun liginizde. Neyi değiştirebiliyorsunuz? Sınırlarınız dışına çıktıktan sonra, sınırlarınız dışarısındaki müsabakalarda hiçbir başarınız yoksa sizin değeriniz nasıl artacak? Yani çok büyük futbolcuyu transfer etmiş olmak, sizin yıldız futbolcuları kadronuza katmış olmak size değer kazandırmıyor. Alacağınız başarılı sonuçlar size değer kazandırıyor. Avrupa'dan bir tur geçip, iki tur geçip, üç tur geçip, çeyrek final, yarı final görmek size değer kazandırıyor. Yani bunları yapamadıktan sonra gitmişsiniz, efendim biz falanca takımı şöyle yendik, 3-0 yendik. E sonra ne oldu? Sonra gruptan çıkamadık. Ya evet, 3-0 yensen ne olur, 5-0 yensen evet, ne olur? Senin amacın Avrupa'da belli bir noktaya gelmek olmalı. Yarı final olmalı artık bu saatten sonra. O kupayı kazanmışsan, o kupayı bir kere almışsan, çeyrek final olmalı, yarı final olmalı, final olmalı. Senin artık bundan aşağıda bir derecenin, başarının esamesi okunmamalı. Onun bir başarı olarak görülmemesi lazım. E böyle bu kafayla gidilirse nasıl başarılı olacak? Olamazsın zaten. Hala da bakıyorum başkanlar çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar. İşte Galatasaray Kulübü Başkanı diyor ki biz 4 kez yakaladık. 5. şampiyonluk içinde kulübümüze yakışır transferler yapacağız. Ya 5. şampiyonluk için yapmana gerek yok ki. Elindeki kadronu çıkar sahaya. Zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından birisin. Sen o zaman niye transfer yapıyorsun? Buna gerek yok ki. Sen eğer Avrupa'yı düşünmüyorsan hala kafanda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir takımsın. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir başarıyı, herhangi bir dereceyi hedef almıyorsan, hedefin değilse evet, senin başarından bahsetmem ben. Bu edilemez yani.
0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Özgün Erdoğan, tekrar görüşeceğiz yarın. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Az sonra saat 15 haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız spor gündeminde. Bu kez birincilik gündemini konuşacağız ilk bölümümüzde spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la. Daha sonra ise Profesör Doktor Ahmet Talimciler konuğumuz olacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve kendisiyle milli takımımızı Dünya Kupası'nı analiz edeceğiz.

Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber.

adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. Soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor, 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplamda 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müşteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Sertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündeminde ve sporun gündeminde neler var neler yok bunları konuşacağız. Futbol ağırlıklı olarak konuşacağız. Bildiğiniz gibi TRT Spor'da da voleybol milli takımımızın, kadın milli takımımızın, Filenin Sultanları'nın karşılaşması var. TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor ve Türkiye-Japonya karşı karşıya geliyor. Setlerde 2-1 öndeyiz ve 4. sette de 17-14 öndeyiz sevgili dinleyiciler. Bu arada Japon milli takımının da baş antrenörü Ferhat Gündoğdu. Bu bilgiyi de aktaralım. Ve şimdi 1. Ligi konuşacağız. 1. Ligi Ali İhsan Sarıçoban, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Yücer. İyi bir gün diliyorum, iyi bir haftasını diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 1. Lig'de fikstür çekildi, fikstür kuralları çekildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir kura, hani her takıma göre iyi taraf da vardır, olumlu taraf da vardır, olumsuz taraf da vardır ama siz genel olarak oradan yansıyan, kulüplerden yansıyan bilgilere göre nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Elbette öncelikle tabii 2026-2027 futbol sezonu tüm liglere hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız, böyle güzel, kavgasız gürültüsüz bir sezon olur. Zaten şu anda futbol takımlarının tamamına yakını, işte hem Süper Lig olsun hem 1. Lig olsun, artık hazırlık döneminde çalışmalarına devam ediyorlar. Bildiğiniz gibi 1. Lig biraz daha erken başlıyor Süper Lig'e göre. 7-8-9-10 Ağustos'ta 1. Lig başlayacak. Süper Lig'de de maçlar 14 Ağustos'ta başlayacak. 1. Lig'de tabii fikstür çekildi. 1. Lig bir Süper Lig kadar heyecanlı, kaliteli geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda da bunu hep beraber izledik. Lig'de 14 şehirden 20 futbol takımı var. Yani doğudan batıya, kuzeyden güneye bir futbol rejitali, bir futbol heyecanıyla yine yeni sezonda hep beraber maçları takip edeceğiz. Tabii bunda da en önemli faktörlerden birisi şu, şifresiz bir şekilde TRT Spor'un 1. Lig maçlarında naklen yayınlaması bu lige ayrı bir hava, ayrı bir heyecan, ayrı bir kalite geçiriyor. Bildiğiniz gibi 38 haftalık maraton geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Bu maratonun tabii inişi çıkışı grafikler olacak. Futbol takımlarında doğal olarak zaman zaman değişimler olacak. Fikstüre de baktığımızda genel anlamda hani böyle bütün teknik adamların görüşleri şu, genel anlamda ifade ediyorum. Herkes maç maç bakıyor. Öncelikle ilk hafta oynayacağı maçlara önem veriyor. Tabii ki fikstürün zorlu tarafları da var, kolay tarafları da var ama kazanılmayan hiçbir maç kesinlikle kolay olmuyor. Tabii bunun işte özellikle kış aylarında sahaların zeminleri söz konusu. Ulaşım konusunda tabii sıkıntılar var. Bildiğiniz gibi en uzak deplasmanlardan birisi Iğdır, bir tarafı Bodrum, bir tarafı işte Van, ki Van Spor'dan da söz edeceğim biraz sonra. Bir tarafta Batman genel anlamda, bir tarafta İstanbul'da 6 tane futbol takımının olması genel anlamda fikstür takımlar açısından olumlu

0: karşılandı. Ama tabii ufak tefek sıkıntılar var. Hemen tesis konularına da saha konularına da değinelim. Örneğin Van Spor'un bildiğiniz gibi sahası yıkıldı. Yeni bir stadyum yapılacak. Van Spor çaresiz bir şekilde diyelim bir saha arayışında. Bu konuda işte Batman ilinden bir yardım istediler. Iğdır kapılarını açabilir. Yine Şanlıurfa'dan olumlu gelişmeler var. Gelin maçlarınızı burada oynayın diye. Ama Van Spor'da en büyük sıkıntı da şu. Geçtiğimiz sezonlardan kaynaklı ekonomik sıkıntılar var. Yani her gün artan borç 350-400 milyona dayanan bir borç. Transferde sıkıntıları var. Gelecek sezonlarda bu yabancı oyunculardan kaynaklanan mutlaka bir transfer yasağı gelebilir. Yani bu da şunu gösteriyor. Sadece Van için bu ifadeyi kullanmak istemem. İyi yönetilmeyen kulüpler eninde sonunda mutlaka o tehlike, o borç yığını kar topu gibi yuvarlanıyor. Büyük bir çığa dönüşüyor. Ve bunun sonucunda da futbol takımları sıkıntıya giriyor. Yine aynı şekilde Iğdır Futbol Kulübü'nün zemininde ufak tefek sıkıntıları var. Onlar da maçlarını büyük bir ölçüde ilk yarıda özellikle Ankara'da Akdebistan'da Keçören'in oynadığı stadyumda oynayacak. Bu konuda tabii Keçören takımı da bir anlayış gösterdi. Fikstür de ona göre ayarlandı, ona göre çekildi. Yine aynı şekilde işte ligin yeni takımı Muğla. Muğla'nın stadyumunda ufak tefek eksikler var. Özellikle işte turnike konusu, yeni kameralar. Bu konuda da işte Bodrum Allah'tan çok yakın Muğla'ya. Bodrum'da Süper Lig gördüğü için o güzel stadyumda muhtemelen dönüşümlü olarak Muğla Spor maçlarını oynayabilecek Bodrum'da. Bu konuda da Bodrum'un da yine anlayış gösterdiğini söyleyelim. Her ne kadar Muğla'nın ilçesi olsa da Bodrum takımı da hem lige yakışan, üst liglerde oynayan, üretime önem veren kulüplerden bir tanesi. Genel anlamda fikstür çekimi olumlu geçti. Başkan vekili Mecnun Otyatmaz bütün kulüplerin sorunlarını dinledi. Zaten Mecnun Başkan bu ligi de bilen biri. Çünkü Sivas'ta görev de yapmıştı. Evet. Hem Süper Lig'de hem bu ligde. O nedenle kulüplerin sorunları belli. Kulüplerin sorunları maalesef ekonomi. Ve bu ekonomiyi de bu hale getiren, hepsini kastetmiyorum ama böyle işte menajerlerin ufak tefek dolduruşları, ki Kayseri Başkanı'nın açıklamalarını da mutlaka siz de takip ettiniz. Çok büyük sıkıntılar var. Bu ekonomik şartlarda kulüpler yavaş yavaş özüne dönmek için çaba sarf ediyorlar.
1: Şimdi bir haber de iki gün evvel geldi Altın Ordu Kulübü ile ilgili. Bunun için neler söylemek istersiniz? Altın Ordu Kulübü 3. lige düştü. Futbol Federasyonu tarafından düşürüldü. Altın Ordu gerçekten bir dönem Çağlar Söyüncü, işte Cengiz
0: Ünder
1: olarak iyi futbolcular çıkardı bir anda. Ama baktık ki büyük bir kısır döngüye girdi ve bu sene lige katılmak istemedi. Ardından da Futbol Federasyonu da bir karar aldı ve 3. lige indirildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii öncelikle Altın Ordu gibi üretime önem veren, sadece işte altyapılarında üretim yaparken bir futbolcu eğitimi, sporcu eğitimi anlamında değil, diğer sosyal aktiviteler anlamında da sporculara kucak açan, onlarca sporcuyu barındıran ve o bölgede, yani kendi tesislerinde özellikle bu işte 10-12, 12-14 yaş gruplarında uluslararası turnuvalar düzenleyen bir futbol takımı. Ama mutlaka Altın Ordu yönetiminin de başkanının da mutlaka tıkandığı bir yer olmuştur. Şöyle ki her şeyin başı ekonomi. O kadar tesislerin bakımı, sahaların bakımı, sporculara işte sağlanan İAŞ'e bir sıkıntı, bir de üretim konusundaki sıkıntılar da baş gösterince, ki geçtiğimiz sezonda Altın Ordu takımı zaten kıl payı ligde kalmıştı.
1: Evet.
0: Uzun haftalar ateş altındaydı. Şu bir gerçek, Altın Ordu'yu işte devam etmesi için Ege yöresinde bazı bölgeler, işte Torbalı gibi olsun veya işte Göztepe'den bir destek anlamıyla bir takım görüşmeler oldu, ama bu görüşmelerden olumlu sonuç olmayınca Altın Ordu takımı da gerekli evrakları teslim etmeyince doğal olarak statü gereği bir alt lige indi.

0: 3. lige. Acaba 3. ligde nasıl olacak? Çünkü önümüzdeki hafta içerisinde 3. lig kuraları da, fikstürü de çekilecek. Acaba hangi gruba düşecek? Muhtemelen 2. grup olabilir. Acaba Altınordu takımı 3. lige katılacak mı? Bir de olayın o yönü var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü 2. ligin masrafı ile 3. ligin masrafı arasında elbette farklar var. Ama Altınordu mutlaka elinde genç oyuncuları vardır. Umut veren oyuncuları vardır. Mutlaka bir takım destekler alarak 3. ligde yer alabilir. Yer almasa bile en azından işte yine işte Torbalı gibi o bölgede, Selçuk gibi yine o bölgede, işte Kuşadası gibi o bölgede, böyle hani futbol takımlarının destek alabileceği, Söke gibi o bölgede, Ortaklar gibi, Germencik gibi çok birbirlerine yakın, eğer o bölgelerden de destek alırsa ben Altınordu'nun tekrar bir ayağa kalkacağını tahmin ediyorum. Ama bugünkü şartlarda ayağa kalkması oldukça zor. Hemen bahsedelim, çünkü olayın sonunda ekonomi yatıyor. Ekonomiyi düzgün yönetemedikleri için, iki borçsuz bir kulüp bildiğim kadarıyla, ama evet, üretimde sıkıntılar olunca maalesef böyle kararlar alıyor. Üzücü bir olay, çünkü orada altyapıda oynayan çocukların bütün hedefine Altınordu'da başarılı olup işte Çağlar gibi, Cengiz gibi yurt dışına gidebilmek, ama üst tarafta perde kapanınca maalesef üzüntülü bir şekilde o çocuklar boynu bükük kaldılar diye düşünüyorum.
1: Şimdi esasında çok güzel umutlarla başlamıştı, hedeflerle başlamıştı Altınordu Kulübü Başkanı. Biz de gittik TRT Spor olarak 2-3 defa oradan yayınlar yaptık. O genç çocukların futbola bakışını, o baş antrenörlerin, teknik direktörlerin, futbolcu geliştiren antrenörlerin, daha doğrusu bir fabrika gibiydi, futbolcu fabrikası gibiydi tesisleriyle birlikte. Ama sürdürülebilir olamıyor. Yani buradaki sıkıntı bu. Yani Avrupa'da oluyor, orada oluyor, burada oluyor. Niye Türkiye'de olamıyor? Bunun aslında konuşulması lazım. Her şey çok iyi başlamıştı. Ama ne oldu da bu noktaya geldi? Hani siz eğer bu konuda düşünceniz varsa bunları da paylaşmak isterim.
0: Elbette. Hüseyin Eroğlu bildiğiniz gibi o bölgede 12 yıl görev yaptı. Yani demek ki bir yerde bir sıkıntı olunca bir takım kopuşlar da oluyor. Hoca da bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ayrılmıştı. Evet. Bir defa yani destek şart. Şöyle destek şart, sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da mutlaka oranın bir, Ege'nin bir incisi, Ege'nin bir bölgesi. Çok çok güzel tesisler var. Çok güzel turnuvalar oluyor. O kadar karnaval havası içerisinde. Ben de bir iki defa gidip oradaki turnuvaları takip etme şansına sahip olmuştum. Yani buradaki sıkıntı muhtemelen o üst tarafta işte astronomik rakamların istenmesi, bir takım işte belli saatlerden sonra, belli günlerden sonra, belli sezonlardan sonra maalesef işte menajerlerin oyunlarıyla karşı karşıya gelmelerinden dolayı böyle bir karar aldılar. Ama 3. lige girip girmeyecekleri konusunda henüz bir adım da yok. Yani bunu hafta içinde hep beraber göreceğiz. Böyle üretim yapan takımların kepenk indirmesi hiç hoş değil. Ya bildiğiniz gibi işte Altınordu üretti, İnegöl senelerce üretti, Bolu senelerce üretti, ama bir bakıyorsunuz aşağı iniyor. Bereket işte Bursa'da biraz bir kıpırdanma oldu ki geçtiğimiz haftalarda Enes Çelik Başkan dile getirmişti. Eğer üretim yapmazlarsanız çok büyük sıkıntı var. İşte Iğdır takımı, hemen söz edelim. Iğdır Alagöz Holding takımı geçtiğimiz yıllarda neredeyse yaş ortalaması 33-34 olan kadroyu tamamen değiştirdi. Genç bir yapılanmayla, yine deneyimli oyuncular da var. Mutlaka işte Yakup Suzuki gibi bir kaleci Sakaryaspor'dan, Kroçota gibi Erzurumspor'dan deneyimli bir oyuncu, ve yine Kovumba Boluspor'dan aldırır, ama genelde hep genç oyuncular. Kenan Koçak Almanya kökenli, Hikmet Karaman da yine Almanya patent, Hikmet Hoca da orada sportif direktör, yine Murat Korkmaz uzun yıllar Altınordu'da CEO olarak görev yapmıştı, Murat Korkmaz da yine Avrupa patentli biri. Bir Iğdır'da bir yapılanma, yeniden bir yapılanma. Nereden bakarsanız bakın, son 3 yılda hep Iğdır takımı çok büyük transferler yapıyordu. Ama bir türlü arzu edilen sonuçları alamıyordu. İşte Sinan Bolat gibi bir kaleci, Koita, Popona, Ali Yaşar, Mendes, Bruno, Ahmet Emin Engin. Bu tür hep böyle yaşlı oyuncular geldi geldi gitti. Kimler kazandı? Lejyonerler kazandı. Kim kaybetti? Şehir kaybetti. O kulübe destek veren sponsorlar kaybetti. Evet. İşte ligin yeni takımı Muğla Spor. Baştan aşağı yeni oyuncular alıyor ister istemez. Baktığınız zaman kolay değil. Yalçın Koçkovak yönetiminde yeni bir heyecan. Ama genelde baktığımızda onlar da 7-8 tane hatta 9'a ulaşan transferler var. Yani nereye kadar transfer yapacaksınız? O nedenle altyapılarınıza önem vermeniz gerekiyor. İşte Sivas'ın durumu ortada. Yani evet. Baktığımızda Esenler Erokspor'un durumu ortada. Şu anda en fazla transfer yapan takımlardan bir tanesi kim? Sarıyer futbol takımı. Nereye kadar deneyimli oyuncular alacaksınız? Bakıyorsunuz Atlamağı aldılar Çorum'dan. MK Ezeke'yi aldılar. Sami Diyo'yu aldılar. Doğan Can Davas Bolu Spor'dan aldılar. Yani hep transfer yaparak bir yere varamıyorsunuz ve sonunda kaybeden kim oluyor? Kulüpler oluyor. İşte bu Van Spor'un durumu 350 milyon gibi bir borç. Sıkıntılar ortada. Ama işte Keçiören takımı üretime devam ediyor Osman Zeki Korkmaz yönetiminde. Deneyimli oyuncular oluyor. Genç oyuncular örneğin Ömer Faruk Demirel gibi Niğde Belediye'den bir oyuncu aldılar forvet. Yunus Emre Metin gibi Ankara Spor'dan defans oyuncusu aldılar. Oktay Gürdal gibi Yozgat Bozok'tan oyuncu aldılar. Hep gençleri alıyorlar. Bunlar güzel şey. Ama baktığınız zaman işte Ali Çamlı Başkan, Kayseri Spor Başkanı fikstür çekimi sonrası menajerlerden yakınarak ortalığı kızıştıran kişilerden yakınarak dile getirdi. Kulüplerin bir olması gerektiğini. Gerçekten öyle. Yani bir futbolcuya bir kulüp talipse dedi, lütfen diğer kulüp araya girip, menajerleri de araya sokup fiyat arttırması bize zarar veriyor. Yani kulübe zarar veriyor. Bizler yarın çekip gidiyoruz. Olan kulüpleri oluyor. Biz burada bir yönde çok temsilciyiz. Doğru. Temsilciyiz dedi. Doğru. Çünkü orada taraftarların emeği var. Taraftarlar işte kombine bilet alıyor. İşte Bursa'da bitirdi 40 bin kombine. Sivas'ta yine işte kombine için çalışmalar var. Adana Demirspor'u ayak tutan taraftar modeli. O nedenle kulüplerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da göstermelik denetimler yapmaması gerekiyor. Doğru denetimler, yerinde denetimler yapması gerekiyor. Evet. Eğer bunlar yapılmadığı süre içerisinde maalesef kulüpler hataya düşüyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum tüm dinleyicilere.
1: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Bu arada bildiğiniz gibi Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları voleybol milli takımımız Japonya ile karşı karşıya geldi ve 3-1 kazandı karşılaşmayı. Japonya'yı 3-1 mağlup etti Milletler Ligi'nde voleybol milli takımımız Filenin Sultanları.
2: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
3: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT

filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.34'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 19'a dek sporun hemen hemen her konusunda konuklarımızla burada yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha belirteyim, FIDE'nin Sultanları Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı. TRT Spor'dan naklen yayınlandı bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Ve Amilli Kadın Voleybol takımımızda kutluyoruz, ellerine emeklerine sağlık. Ve şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Yıllar öncesinde de konuğumuzdu, 2010 yılında da konuğumuzdu bizim, yine radyoda konuğumuzdu. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden sosyoloji bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler bizlerle birlikte. Sayın Talimciler, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Yüce Bey.
1: Şimdi yıllar öncesinde yine spor dünyası programında konuğumuz olmuştunuz radyoda. Şimdi evet, spor gündemi programımızda konuğumuzsunuz. Ve ben bir yazınıza ulaştım sizin, ki ben yazılarınızı takip ederim. Milli takımımızla ilgili şöyle başlıyor. 2002'den sonra 5 Dünya Kupası'nı kaçırıp 6.sına son anda yetiştik. En iyi kadro, altın jenerasyon, bizim çocuklar diye göklere çıkardık. Sonuç, gol atamadan kopya goller yiyerek eve döndük. Ki bu Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesiydi. Şimdi evet, 5 Dünya Kupası'nın ardından 6. Dünya Kupası'na katıldık. 24 yılın ardından. Şimdi bir kere katılırken düşünceleriniz nedir? Gönderilirken neler oldu? Siz neleri doğru ya da yanlış buldunuz? Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik ama özellikle elendik ve çok büyük umutlarla gitmiştik. Şimdiden sonra neler yapılması gerekli? İsterseniz adım adım konuşalım. Çünkü bunu yapan ülkeler, mesela Fas, mesela Belçika, mesela Fransa, yani İspanya, bunun gibi, yani rotamızı belirleyeceğimiz, hedefimizi koyacağımız ülkeler de var. Hani Alman futbolu biraz daha düşüşte ama örnek ülkeler de var. Sizden adım adım alabilir miyim? 20 dakikalık bir süremiz var. Ara ara da size sorularım olacak sayın talimciler.
2: Peki, o zaman şuradan başlayayım. Siz 2010'daki program dediniz. TRT benim yabancım olan bir yer değil. Ben evet, uzun bir periyotta TRT'de sık sık programlara katıldım. Aynı zamanda 2015-2017 yılları arası 3 yıl boyunca İzmir TRT Kent Radyo'da program yaptım.
1: Evet.
2: Sporun arka planı diye. Yani TRT o anlamda benim bir anlamda yani deplasmanda değilim, ev sahibi gibi pozisyondayım. Onu
1: tabii
2: söylemiş olayım.
1: Tabii.
2: Böyle bir durumum var. Şimdi Dünya Kupası yolculuğu sırasında sizin belirtmiş olduğunuz gibi ben o yazıyı yazdığım anda 2 mağlubiyet almıştık ve 2 mağlubiyetle beraber eve dönüşümüz kesinleşmişti ve ardından Amerika Birleşik Devletleri maçını oynadık. Aslında Amerika Birleşik Devletleri maçı bu yeni formatla beraber bir anlamda formalite maçına döndü. Böyle bir sıkıntı söz konusuydu o karşılaşmayla ilgili ve o karşılaşmada hem biz hem de Amerika Birleşik Devletleri takımı rotasyonla sahaya çıktılar. Şimdi burada sizin en sonda söylediğinizden başlayayım. Çünkü bence en sonda söylemiş olduğunuz, yani bir takım örnek modeller, evet, olarak belirtmiş olduğunuz modellerin ben önemli olduğu kanaatindeyim. Neden, evet, derseniz şundan. Mesela Fransa örneğini verdiniz. Fransa örneği ya da İspanya örneğini verdiniz. Her iki örnek de çok uzun süreli aynı teknik adamla devam eden, aynı teknik kadroyla devam eden bir milli takım formasını bizim önümüze çıkartıyor. Yani Fransa artık bu son Deschamps'ın son Dünya Kupası ve son milli takımın başında olduğu organizasyon olacak ama 10 yılı aşkın süredir, 12 yıldır yanlış hatırlamıyorsam, aynı milli takım teknik direktörüne devam ediyorlar.
1: Evet.
2: Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani söz konusu bir antrenörün beraber çalıştığı oyuncuları yetiştirmesi ve onların her aşamasını gözlemesini beraberinde getiriyor. Hakeza aynı örneği İspanya milli takım antrenörü için verebiliriz. Çünkü İspanya milli takım biliyorsunuz çok genç bir milli takım.
1: Evet.
2: Ama aynı zamanda şu andaki antrenör o oyuncuların genç milli takımdaki de hocaları.
1: Evet.
2: Şimdi bakın, bu çok ilginç bir durumu bizim önümüze çıkartıyor. Yani Hoca bu öğrencileriyle beraber başlıyor, devam ediyor, onlarla başarı kazanıyor ve onlarla birlikte bu kez A milli takımda yola devam ediyor. Ve gerçekten de her iki milli takıma da bakarsanız çok farklı formatta oynadıklarını ve kupanın en önemli aylarından birileri olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
2: Şimdi bu iki örnek önemli örnekler ama bunun dışında örnekler de var. Mesela Norveç örneği.
1: Evet.
2: Yani şimdi Norveç örneğinin de bize söylediği, çok kısaca onu da belirteyim. Mesela bir Şampiyonlar Ligi'nde son iki yıldır bizim önümüze çıkan bir Bodo Glimt örneği var. Yani kendi yağıyla kavrulan, kendi yetiştirdiği oyuncularla oynayan ama orada başarı elde eden bir Norveç Ligi'nden bir takım var. Ve o takımın az kadrosunun büyük çoğunluğu şu anda Norveç milli takımını oluşturuyor. Ve aynı zamanda dünyanın önde gelen liglerinde oynuyor bu futbolcular. Şimdi bu örneklerin kendimize getirdiğimizde ise elimizde bizim 24 yıl sonra gittiğimiz bir milli takımımız var. Ve bu milli takımımızla ilgili ne yazık ki bizim 24 yıl önce de benzer tartışmalarımız vardı. Çünkü ben evet. O dönemde doktor tezini yazan bir
1: evet.
2: Genç akademisyen adayıydım ve o zaman da medyayı çok yakından takip ediyordum. Futbol medya ilişkisini. Zaten benim doktor tez başlığım Türkiye'de futbol ve ideoloji ilişkisi. Yani bu alanda spor sosyolojisi alanında yapılan ilk çalışmadır o. Şimdi buradan baktığım zaman orada da bizim çok tartışmalı bir milli takım sürecimiz ve 2002

0: Dünya Kupası serüvenimiz oldu. Aradan 24 yıl geçti. Ne yazık ki 24 yıl sonra biz aynı şeyleri tekrarlayan bir milli takım olarak orada bulunduk. Daha ilk andan itibaren, yani milli takım kadrosunun seçilmesinden başlayarak kamp yerinden devam ederek ardından gelen bütün tartışmalarla bu süreç tetiklendi. Ve biz iki karşılaşmada da kötü oynamadık ama sonucu elde edemediğimiz için geri dönüş yapmak durumunda kaldık. Ve bu durum beraberinde hemen bizdeki o tartışmaları daha da alevlendirdi. Ve bu tartışmaların alevlenmesi sonrasında da ne yazık ki sürecin sonucunda konuşulması gerekenleri yine konuşmadan karşılıklı olarak hakarete varan bir takım ifadelerin kullanılması, ki bu hiç hoş olmadı. Evet. Her iki taraf açısından da.
1: Evet.
0: Ve biz milli takımımızın ne yazık ki bu Dünya Kupası'nda başından sonuna kadar hiçbir varlık gösteremediği bir süreci yaşamak durumunda kaldık. Bu çok acıydı.
1: Evet. Peki sayın talimciler, gerçekten çok önemli bir saptamada bulundunuz. Şöyle ki, Fransa, İspanya aynı teknik direktörle devam ediyor. Ama bizde sıkıntı şu bence. Yeterli eğitimi almış, yeterli standartlara uyan bir teknik direktörü biz teknik direktör olarak getiremiyoruz. Birincisi bu. Neden diyeceksiniz? Şimdi Fatih Terim'le Sepp Piontek, Fatih Terim ikilisi, daha evvelde Mustafa Denizli, Yup Derval ikilisi yavaş yavaş milli takımımızda bir noktaya getirmişti. Ve bu teknik direktörlerimiz Mustafa Denizli ve Fatih Terim milli takımda uzun süre mücadele ettiler. Uzun süre teknik direktörlük yaptılar. Ancak baktığımız zaman kalıcılık anlamında milli takımımızda sürdürülebilir bir durum yaratamıyoruz ondan sonra. Şenol Güneş de geldi ama ardından yine sıfırlıyoruz, tekrar açıyoruz. Şimdi Fransa'da, İspanya'da, Norveç'te siz Bodoglimp dediniz, ben Rosenborg'u söyleyeyim size.
0: Evet.
1: Rosenborg'da bir de öyle bir sistem kurmuşlardı ki hücum oyuncuları için ayrı teknik direktör, savunma oyuncuları için ayrı teknik direktörle sahaya çıkıyorlardı aynı anda. Çok dikkatimi çekmişti Norveç futbolu olarak. Şimdi biz yeterli eğitime sahip, yeterli birikime sahip ve onun da altına o yeterli antrenörlük eğitimi almış, bilgisi almış kişileri getiremiyoruz. Sıkıntımız bu. Sosyolojik olarak burada sıkıntımız nedir? Özellikle seçilen futbolcular da hep büyük takımlardan geliyor kardeşim. Evet. Yani Konya Spor'dan hep o örneği veririm. Adil Demirbağ sezonun en iyi oyuncularından. Evet, Adil Demirbağ yok. Şimdi yani biz nerede hata yapıyoruz?
0: Şimdi şuradan başlayayım o zaman. Şimdi bakın, biz futbolu seviyoruz.
1: Evet.
0: Ama futbolun daha çok futbol dolayımıyla ortaya çıkan olup bitenleri seviyoruz.
1: Evet.
0: Yani futboldaki o tartışmalar bizim daha çok hoşumuza gidiyor.
1: Evet.
0: Ve burada konuşmaya başladığımızda aslında hep unuttuğumuz bir husus var. O da şurası. Bir ülkenin futbol ligi aslında o ülkenin ya da futbol anlayışı o ülkenin kültürünün yansımasıdır. Şimdi bizim maalesef şöyle bir problemimiz var. Hatırlayın, bizim o 2008 Avrupa Şampiyonası yolculuğumuz sırasında ortaya attığımız bir slogan vardı. Biz bitti demeden bitmez.
1: Doğru.
0: Evet. Ama o sloganın altını biraz kazıdığımızda ortaya çıkan şey her an her şeyin olabileceği gerçeğiydi. Yani bir sistematik değildi.
1: Evet.
0: Ve o günden bugüne de bir şey değişmedi. Bakın, biz yıllar içerisinde şu anda milli takım kadromuza baktığımız zaman milli takım kadromuzda Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde oynayan oyuncularımız var. Evet, doğru. Ama bunlar içerisinde sadece ve sadece biz Arda Güler'i Türkiye'den çıkartabildik. Onun dışındaki hiçbirisini biz kendi ülkemizin altyapılarından çıkartmadık.
1: Çok doğru.
0: Bunu göz ardı etmeyelim. Yani ne Hakan Çalhanoğlu, ne Kenan Yıldız, ne şu anda milli takımımızda oynayan Orkun Kökçü, Salih Özcan, bunların hiçbiri
1: ya da Zeki Çelik,
0: bunların hiçbiri, Ferdikalı, bunların hiçbiri bizim ülkemizin altyapılarında yetişmediler.
1: Doğru.
0: Şimdi burada bir sorun var. Demek ki bizim 85 milyon olarak futbolla bu kadar haşır neşir olmamıza rağmen altyapılarımızla ilgili bir sıkıntımız var. Ve biz bu sıkıntıyı her yıl benzer şekilde gidermeye tercih ediyoruz. Bakın yine trans

0: transfer sezonu açıldı ve şu anda büyük takımlarımızın onlarca büyük transferler üzerinden konuşuluyor. Bunlar üzerinden devam ediyoruz. Ama yetiştirmeye geldiğimizde ve yetiştirdiğimiz oyuncular meselesine geldiğimizde burada bir problemimiz var. Ama az önce gerek benim verdiğim örnek, gerek sizin verdiğiniz Rosenborg örneğinde durum farklı. Yani her iki örnekte de yetiştirme var. Ya da başka bir ülkeden örnek vereyim. Bugün dünya futbolunda en çok oyuncu yetiştiren ülkelerin başında gelen Portekiz'den örnek vereyim.
1: Evet.
0: Porto, Benfica örnekleri. Ve buralarda oyuncu yetiştirildiğini görüyorsunuz. Ve o yetiştirilen oyuncuların dışında aynı zamanda teknik direktörlerin de dünya futbolunda egemen olduğunu görüyorsunuz. Yani işte Mourinho geldi, bizde Fenerbahçe'de evet. antrenörlük yaptı. Şimdi Real Madrid'e gitti. Ama bizim antrenörlerimiz neredeler? Bizim antrenörlerimiz kendi ülkemizin dışında Edirne'nin kapısından çıktıklarında Avrupa'da yer alabiliyorlar mı? Alamıyorlar mı? Ne yazık ki alamıyorlar. Yani saydığımız isimler içerisinde sadece Fatih Terim'i başka bir yere koyuyorum. Çünkü o bir dönem gitti biliyorsunuz. Evet. Milan örneği var.
1: Evet.
0: Ama onun dışında yani yurt dışına antrenör de transfer edemiyoruz. Oyuncu da çok fazla gönderemiyoruz. Ya da gönderdiğimiz oyuncular çok kalıcı olarak oralarda kalamıyorlar. O zaman sistematik anlamda bir problem var. Bu problemin ikinci aşamasına geldiğimizde ise işte o antrenör tercihleri seçimler hikayesi gündeme geliyor. Ve orada da ne yazık ki arka arkaya katıldığımız organizasyonlarda karşı karşıya kaldığımız sonuçları hiçbir zaman için makul, mantıklı ya da rasyonel bir şekilde masaya yatıramıyoruz. Ve yatıramadığımız için de sonuçlar üzerinden bir değerlendirme yapmak suretiyle yola devam ediyoruz. Tıpkı bu turnuvaya giderken kura çekildiğinde ya biz bu kurada bu gruptan ya birinci ya ikinci olarak çıkarız. Çok rahat çıkarız. Çünkü bu takımlar bizim ayarımızda takımlar değil. Yorumları yapıldı. Türkiye'deki bütün yorumcular benzer ifadeleri kullandılar. Halbuki 3 takıma da baktığınız zaman 3 takım da bizim için son derece amiyane bir tabir kullanacağım, ters gelecek olan takımlardı.
1: Çok doğru.
0: Çünkü bizim formatımızda oynayan takımlar değildi bunlar. Gerek Avustralya gerek Paraguay daha sert, daha mücadeleci oynayan takımlardı ve her ikisi de bizi topu bize verdiler. Top bizdeydi. Bak iki maçta da biz %70'lerde top oynadık. Evet. Hatta çok fazla akın yaptık.
1: Evet.
0: Ama buna rağmen golü biz bulamadık. Gol atamadığınızda biliyorsunuz sonuç olmadığında hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Doğru.
0: Amerika Birleşik Devletleri maçında durum farklıydı. Ama o maçta zaten iş bitmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri için de iş bitmişti, bizim için de iş bitmişti. Ve ne yazık ki buna rağmen yine biz tartışmayı götüremedik. Çünkü işte milli takım teknik direktörü çıktı dedi ki 1000 galibiyete bir galibiyet, bedel bir galibiyet. Yani bu son derece afaki bir yorum. Çünkü evet. istediğiniz kadar 1000 galibiyete bedel bir yorum şey değil, sonuç değil. Sonuç itibariyle elendiniz. Yani artık turnuvaya devam edemediniz. Ve oradan baktığınızda ne yazık ki Türkiye'de oyuncu seçimlerinden ben de size katılıyorum. Mesela hiç kimse net bir şekilde şunu sorgulamadı hocaya. Ya Sayın Montella neden bizim bütün bir sezon boyunca defansta en iyi olan oyunculardan bir tanesi olan Adil Butt milli takımda yer almadı?
1: Evet.
0: Yani işte açık konuşalım. Abdülkerim Konya'da kalmış olsaydı büyük ihtimalle Abdülkerim de yer almayacaktı.
1: Aynı fikirdeyim. Aynı
0: yani,
1: fikirdeyim.
0: O zaman konusu...
1: Sayın Talimçiler bakın bir örnek vereyim. Ki bizim dinleyicilerimiz çok alışık bu örneğe. Şimdi İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye gelmeden evvel hiç alt yaş gruplarında milli takıma çağrılmadı. Bakın sayıyorum. Kerem evet. Aktürkoğlu Fener, evet. Galatasaray'a gelmeden hiçbir alt yaş milli takımda oynamadı. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a gelmeden evvel hiçbir alt yaş grubunda oynamadı. Arda Güler Fenerbahçe'ye gelene kadar hiçbir altyapı takımında oynamadı. Bu bence çok büyük bir ayıptır.
0: Tam dediğinize katılıyorum. Bütün bu örneklere katılıyorum. Onun da üstüne koyayım. Devam edeyim. Mesela sadece ve sadece şekilsel anlamda düşünüyoruz. Ama mücadele ettiğiniz turnuvanın bir organizasyon olduğunu ve 3 maçlık bir seri olduğunu ve 3 maçlık seriyi tamamladıktan sonra devam edeceği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Mesela şunlar konuşulmalıydı. Söz konusu oraya seçtiğiniz bazı isimlerin kırmızı kart ya da sakatlık söz konusu olduğunda onların yerine oynayacak olanların ne ölçüde kendi liglerinde ya da bizim ligimizde oynadığı meselesi. Şimdi hani benzer şeyi söylemeye devam

0: Evet. Evet.
1: Adil örneği üzerinden devam ettiğimizde aynı şeyi ben şey için de düşünüyorum. Yani tamam, Uğurcan Çakır bütün maçlarda oynadı. Çok başarılıydı Türkiye'de, Süper Lig'de. Ama kendine seçilen iki kaleciye baktığınız zaman ikisinin de takımlarında doğru düzgün oynamadı. Hatta Altay Bayındır hiç oynamadı bile. Şimdi böyle örnekler var. Ve bunları mesela konuşamıyoruz. Şimdi bunları konuşamadığınızda o zaman bir takım şeyler yanlış gitmeye başlıyor. Burası milli takım. Ve bu burası sadece Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin. Maalesef şurayı bir türlü aşamıyoruz Yüce Bey. Yani Türkiye'deki Süper Lig, ligdeki o kısır tartışma, Galatasaray-Fenerbahçe tartışması milli takımda da devam ediyor.
0: Evet.
1: Halbuki milli takım böyle bir yer değil. Yani milli takım, milli forma denilen şey bambaşka bir anlamı bünyesinde barındırır. Yani orada takım formalarının ötesinde bir yerdedir kırmızı beyaz. Ve herkes için bambaşka bir anlamı bünyesinde barındırır. Ve burası için maalesef aradan geçen 24 yıla rağmen 2002'de de aynı şeyi yaşadık. 2026'da da aynı şeyi yaşıyoruz. Hala prim tartışmasının, hala bir takım yaratılacak hediye tartışmasının gündeme gelmesi çok acı. Bütün bunların olmaması gerekiyor. Yani örnek verdiğimiz ülkelerde, yani İspanya'sında, Fransa'sında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bunların hiçbirinde milli takım oyuncularının bu kadar çok prim alması, bu kadar şeyin gündeme gelmesi mümkün olmaz. Bazı şeylerden artık uzaklaşmamız gerekiyor. Gerçekten kendimizi başka türlü ifade etmenin de yollarını bulmak zorundayız. Futbol da bu alanlardan bir tanesi. Ama o var olan kültürümüz ne yazık ki bütün bunları üretmeye devam ediyor. O yüzden de Türkiye'de futbol kendisini hep tekrarlayan bir alan görünümünde. Sosyolojik anlamda böyle bir problemimiz var. Onu aşamıyoruz. O kısır döngü bizi her defasında rutin içine çekmeye devam ediyor. O yüzden de hep aynı tartışmalar, aynı problemlerle bakın baş başa kalıyoruz. Ve kişiler üzerinden gidiyoruz. Halbuki kişiler değil, kurumlar ön planda olmalıdır.
0: Şöyle ki sayın talimciler, mesela basın eleştiride bulundu. Dedi ki hep aynı futbolcularla gidiyorsunuz ama işte kaleci antrenörünüz, işte kondisyoneriniz, taç antrenörünüz, serbest vuruş antrenörünüz, bunların da olması lazım. Öncelikle bu eleştiriye karşı geldiler. Şimdi Montella ile devam ediyoruz ama altına bu teknik ekibi yerleştiriyoruz. Şimdi o zaman ya dediğinizi takip edin, devam edin ya da bu eleştirileri kabul edin. Yani şimdi biz hep sorunları başka bir şekilde çeviriyoruz. Bir noktaya getiriyoruz. Ya buna sosyolojide ne deniyor?
1: Şimdi
0: ya ben gerçekten 60 yaşını geçtim ve ben sorunu ya ben Türkiye'nin bir Avrupa şampiyonu olabileceğini biliyorum, düşünüyorum. Altyapılarda o kadar büyük futbolcular var ki ama biz bu çocukları çıkaramıyoruz ve şampiyonluğu göremiyorum. Belki de göremeyeceğim.
1: Bakın şöyle bir şey yaşanıyor bizde. Asıl problemimiz orada. Bizim çocuklarımız belli liglerde, belli aşamalarda bir yerlere kadar zaten geliyorlar, gelmiyor değil.
0: Evet.
1: Ama 18 yaş sonrasında işler tersine dönmeye başlıyor. Aslında problem orada başlıyor zaten bizde.
0: Evet.
1: Yani söylediğiniz husus işte tam da orada devreye başka unsurlar girmeye başlıyor. Liyakat girmeye başlıyor. Başka nepotizm dediğimiz adam kayırmacılık. Sosyolojideki gerçeği budur. Kavramsal anlamda nepotizm dediğimiz kavram orada devreye girer. Yani hani klasik anlamda söyleyeyim, sen benim kim olduğumu biliyor musun?
0: Evet.
1: Şeyinin yansımasıdır o. Şimdi bakın burada da bütün bu söylediklerimizi şöyle toparlamamız lazım.
0: Evet.
1: Şimdi bir başarı olduğunda bu başarıyı sahiplenme gündeme gelir. Herkes bu başarıdan sahiplenir. Fakat yine başarısızlık söz konusunda yenilgi yetimdir. Ve mağlubiyeti kimse kabullenmek istemez. Kimse bunun üzerinden bir şey yapmak istemez. Ama mağlubiyetler bir anlamda da öğreticidir. Şimdi söz konusu mağlubiyetlerin de bir faturasının birbirine kesilmesi gerekir. Şimdi Dünya Kupası'ndan elenen ülkelere baktığımızda bütün ülkelerin bir şekilde ya teknik direktörlerini ya da federasyon yönetimlerini değiştirdiğini gördük.
0: Doğru.
1: Biz ise ikisini de yapmadık. Hatta tam aksine iki maç sonucunda elenen milli takım oyuncularına 16 milyon dolar prim dağıttık. Bir de bile tartışmaları var. O hala devam ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi bakın bu anlaşılır bir durum değil. Ve biz de maalesef bu kültür sorumlulukların sonucunda ortaya çıkan başarısızlıkların faturasını ödemeyi getirmiyor.

0: bunu getirmediği için de her alanda benzer problemleri yaşamayı sürdürüyoruz. Futbol onun için de aynı şey geçerli. Ben de size katılıyorum. Yani bizim ülkemizdeki futbol anlayışını biz birazcık değiştirebilsek bambaşka şeyler olabilir ve bizim oyuncularımız Avrupa Şampiyonası'nda rahatlıkla bir yerlere gelebilirler. Finalde oynadılar, kupayı da alabilirler. Ama şunu yapıyoruz. Biz başarıyı anlık olarak düşünüyoruz. Halbuki başarı denilen şey bir sürecin sonucunda ortaya çıkar. Tekrarlana tekrarlana, üzerine kona kona gidiyor.
1: Doğru.
0: Yani biz kısa süreli parlayıp sönen saman alevi gibi başarılardan medet umuyoruz. Halbuki onun olabilmesi için, gerçekten başarının gelebilmesi için sizin o turnuvalara devamlı olarak katılmanız gerekir. Şimdi bakın, kendimizi burnumuzun dibindeki Hırvatistan'la düşünelim. Hırvatistan küçücük bir ülke.
1: Evet.
0: Ama Hırvatistan kaç turnuvadır doğrudan Dünya Kupası'na gidiyor ve Dünya Kupası'na gitmenin ötesinde katıldığı o Dünya Kupalarında Hırvatistan başarı elde ediyor. Yani dünya ikinciliği var. Yine dünya dördüncülüğü var. Orada oynamayı sürdürüyor. Tabii, ama tabii. Bakın, bunun olabilmesi için sizin orada çeyrek finaller oynamanız, her turnuvaya gitmeniz, çeyrek final, yarı final oynaya oynaya olabilir bu iş. Ama bir defa oluyorsa bu tesadüftür. Yani bizim 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmamız bu anlamda baktığınız zaman bir tesadüf. Eğer biz 2002 Dünya Kupası'ndan sonra da gidebilseydik ve oralarda da çeyrek finaller, yarı finaller oynuyor olabilseydik, o zaman bunun tesadüf olmadığını, başarının yavaş yavaş bizim kendi o kurumsal kimliğimize işlendiğini görürdük. Ama bakın, bu olmuyor. Bu olmadan da başarı gelmez.
1: Evet.
0: Başarısızlığı çünkü tartışamıyoruz. Başarısızlıktaki sorumlulukları kimse üstüne almak istemiyor. Böyle bir problemimiz var bizim.
1: Maalesef. Sayın talimciler, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha sizinle başka konularda da konuşacağız ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde.
0: Tabii, ne zaman isterseniz.
1: Çünkü çok güzel yazılarınız var. Bunu dinleyicilerle paylaşmak da istiyorum. Türk sporu adına, Türk futbolu, Türk sporu anlamında, kadın futbolu anlamında bunları konuşmak isterim. Ve çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size.
0: Rica ederim, size de ben de başarılar dilerim.
1: Sağ olun. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Talimciler bizlerle birlikteydi. Ve milli takımımız, futbolumuzda neyi yaparsak düzeliri konuştuk. Aslında önümüzde çok önemli modeller var. Fransa, İspanya. Bir dönem Fransa ve İspanya çok iyi durumda değildi. Çeyrek finale kalmak değil, ilk 16'ya gruplardan çıkamıyorlardı. Ama bir sistem kurdular. Bu sistemin sonucunda da üst üste başarılar geldi. İşte Fransa iki defa Dünya Kupası'nı aldı. O sistemin sonucunda Avrupa şampiyonu oldu. Belki de yine şampiyon olacak Dünya Kupası'nda. İspanya Avrupa şampiyonu oldu. Ardından Dünya Kupası'nda yarı finale kaldı. Dünya Kupası'nı aldı. İşte sayın talimcilerin söylediği gibi Norveç Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt, daha evvelki yıllarda da Rosenborg vardı. Şimdi Midtjylland var ve bu kulüplerle Norveç milli takımının altyapısını oluşturuyorlar ve yürüyorlar. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman ülkemizde de bir anlamda modeller var ve uygulamamız gereken modelleri de gösterdi sayın talimciler bizlere. Saat 16'da haber bültenimiz var. Ardından sadece voleybol konuşacağız. Filenin sultanları, filenin efelerini konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskikürek'te ve Yeşil Yurt Spor Kulübü İdari Menajeri Hakan Aydın da konuğumuz olacak. Öncelikle Yeşil Yurt Spor Kulübü'nü tanıtacak. Ardından da voleybolumuzda neler var, neler yok, bunları konuşacağız kendisiyle. Saat 17 haber bülteninin ardından da saat 19'a dek sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna

Hüseyin değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. Soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri.

0: soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, "Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır" ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muhayyir Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program meclis camiinde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 29 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Eskişehir'in Miyalı Çıçık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayınlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müşteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayını özel.

0: Mobil 48 ay %2,99 faizi 1.700.000 TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
4: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
3: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
4: Hayat bir oyun değil.
3: Yasa dışı bahise dur de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.12 ve sizlerle birlikteyiz. Saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybol konuşacağız sevgili dinleyiciler. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte her zamanki gibi devamlı konuklarımızdan. Savaş Eskigürek, hoş geldin.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: Vallahi filenin sultanları kazandıkça çok daha iyi. Bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü hani basketbolda da, kadın basketbolda da, kadın erkek basketbolda da, voleybolda da, diğer branşlarda, futbol haricinde sevinemiyorum daha doğrusu.
2: Ya tabii ki ay yıldızlı formamızın yarıştığı her alanda aldığı galibiyetler hepimizi adeta huşu içerisinde ekranları başına kilitliyor. Burası evet. Bir gerçek. Evet. Ama tabii ki hani bir voleybol insanı olarak ya bir de şöyle ben düşünüyorum Yüce Bey, bilmiyorum ne kadar katılırsınız ama hani bir futbol karşılaşmasında alabileceğiniz maksimum zevk nedir? Oyunun kalitesi, oyuncuların bireysel özelliklerinin haricinde, onları hariç tutarak söylemek gerekirse. Ya bir defa en az 3-0 bittiğinde, setleri 3-0 bittiğinde 75 kez gol sevinci yaşamış gibi hissediyorum.
1: Evet.
2: Yani bu bakımdan bana çok büyük keyif veriyor. Tabii ki birazcık da işin incelikleri ve nelerin olması gerektiğiyle sahada anlatılanların, daha doğrusu antrenmanda anlatılanların sahada ne kadar uygulandığını çözmeye çalışmak. Önümüzde bilgisayar, gözümüz ekranda, bilgisayar ekranında istatistikleri konuşmak, akışını şey yapmak ki teknoloji artık voleybolda oyunun her anını rakamsal olarak, veri olarak önümüze yansıtabiliyor istatistik programları. Böyle olunca da sabahleyin bir oturuyoruz bilgisayarın başına Yüce Bey. Ne olmuş ne bitmiş onu toparlıyoruz. Ondan sonra yeni güne hazırlanıyoruz. İşte program varsa programı hazırlıyoruz. Yazı varsa yazıyı hazırlıyoruz. En erken 12'de kalkabiliyorum gece şeyde. Ondan sonra bu sabah hanım diyor ki ya hayırdır dedi, sen ne yaptın 5'te kalkıp dedi. Şimdi yayın var ve çok önemli bir maç var ve önemli detaylar var. Yani biz bugün Japonya karşısında almış olduğumuz galibiyeti tabii ki çok sevindiz ama Allah korusun bir kötü senaryoda biz final dışında kalabilirdik. Tabii. Yani o kadar değişik bir sene yaşıyoruz ki Milletler Ligi'nde ki bir de sakatlıklar peşimizi bırakmıyor. Artık bu son olsun demiştik dün en son bir radyo programımızda. Sinek Cid sakatlandı. Belki de 3. etabı kapatıyor demişlerdi. Yapılan açıklamaya göre sağlık kurulumuz, sağlık komitemiz karar verecek demişti. Yüce Bey, Cenk Kısal ilk 6 çıktı. Bırakın hani Ankara Birleşik Devletleri maçına çıkamadı. Evet. Ama öyle bir top oynadı ki best etti bizi. Yani o Eda Erdem'den alıştığımız tek ayakları çatır çatır yaptı. Bloklar yaptı. Savunmada topa elini değdirdi. Bu bakımdan ben çok keyif aldım. Gelmiş geçmiş olsun hem Sinek Cek'e hem de diğer sporcularımıza. Ama şurası bir gerçek ki hakikaten filenin sultanları ki yavaş yavaş göreceksiniz önümüzdeki hafta çarşamba günü itibariyle filenin efelerini de izlemeye başlayacağız gene TRT spor ekranlarından. Onlar da bize artık şöyle televizyonun karşısına geçip tabiri caizse uzun oturup koltuğunuza, kucağımıza bizler tabii ki bilgisayarımızı alıp keyifle karşılaşmaları izleyebileceğimiz anları yaşamaya çalışıyoruz. Bu da hepimizi, sizler gibi hepimizi de mutlu ediyor Yüce Bey.
1: Şimdi bu galibiyet ne ifade ediyor? Biraz ondan da bahsedelim. Bu galibiyet hani dedin ya mağlup olsaydık final yolumuz kapalı olacaktı. Bu galibiyet final yolunu açtı mı? Daha sonra neler olacak, neler bitecek? Bize bu konuda yorumda bulunur musun?
2: Tabii ki bu galibiyet final yolunu, kapısını ardına kadar açtı. Artık ilk 7 takım içerisinde olmayı garantiledik. Milletler Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar final etabında karşılaşacaklar. Playoff usulüyle eşleşecekler. 1-8-2-7-3-6-4-5 şeklinde eşleşmeler olacak. Ve turnuva çatalına göre, daha sonra tekrar detaylı veririz gene yarın. Turnuva çatalına göre önce çeyrek final, ardından yarı final, sonra da üçüncülük, dördüncülük ve final karşılaşmaları oynayacak. Biz artık 8. kez düzenlenen Milletler Ligi'nde filenin sultanları olarak A kadın voleybol milli takımımız olarak 8. kez gruplardan çıkmayı garantiledik. Çeyrek finale çıkmayı garantiledik. Artık bundan sonrası grup karşılaşması değil, eleme karşılaşmaları olacak. Bu arada hemen belirtelim hangi takımlar şeye girdi, ilk 7'ye yani İlk 7 takımdan bir tanesi Çin olacak. Ki Çin'in durumu puan sıralamasında çok da iyi değil aslında. Fakat ev sahibi olduğu için katılacak. Baktığımız zaman ev sahibi Çin'in dışında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İtalya, Türkiye, Hollanda ve Kanada. Bir takım kaldı geriye. Eğer biz bugün Japonya'ya yenilseydik, İşte bu karşılaşmanın sonucunu bekleyecek Japonya, Polonya. Şimdi artık biz işimizi sağlama aldık. Japonya ile Polonya ölümüne bir karşılaşma oynayacaklar. Bu ne demek? Japonya kazanırsa 8. takım Japonya olacak. Polonya kazanırsa Polonya 8. takımı olacak. Benim gönlümden tabii ki Japonya geçiyor. Orada bir temsilcimiz var. Ferhat Akbaş var. Evet. Çok da güzel işler yapıyor Japonya'da. Dolayısıyla bizim için artık Osaka'daki karşılaşmalar şu açıdan artık biz final etabını garantiledik ama Tayland'la oynayacağız. Tayland maçı da şu açıdan önemli Yüce Bey. Tayland'ı yendiğimiz takdirde grubu üçüncü bitirme şansımız olabilecek. Hollanda karşılaşmasına bakmak suretiyle. Evet. Ama dördüncü veya beşinci olursak zaten çok fazla bir şey değişmeyecek. Dördüncü de olsak beşinciyle oynayacağız. Beşinci de olsak dördüncüyle oynayacağız. Dolayısıyla herhangi bir şey olacak. Ama biz galip gelirsek final yoluna göre, çünkü bir turnuva ağacı var, turnuva çatalı var, az önce bahsetmiştim. Ona göre ilerleyeceğimiz yolu tercih edebilmemiz gerekir, şansımız olacak. Bu bakımdan da kazanmamız, üst sıralarda kalmamız bizim için çok çok daha önemli olacak. Yani bu galibiyet bizi rahatlattığı gibi Japonya ve Polonya'yı da bu gece birazcık düşünceli uykuya sevk etti diyebilirim Japonya'da.
1: Onlar öyle yatsınlar, bizi ilgilendirmez. Biz önemli olan kazanalım ve yolumuz finale doğru yürüsün. Bizim için önemli olan o. Onların sorunu. Yapacak bir şey yok.
2: Doğru. Sporda böyle zaten.
1: Evet. Peki filenin efeleri, antrenmanlara devam ettiğini biliyoruz. Hazırlandığını biliyoruz. Hazırlıklar ne aşamada ve nereye gidecek filenin efeleri ve kimlerle karşı karşıya gelecek?
2: Filenin efeleri İstanbul'da hazırlıklarına devam ediyor Yüce Bey. Çok güzel bir ortam olduğunu paylaştıkları her paylaştıkları her görselden çok net olarak görebiliyoruz. Bu arada Voleybol Federasyonu ve sosyal medya ekibi gerçekten bizi bilgilendirme anlamında çok güzel işler yapıyorlar. Ben en son sizin programınızda, bir de tabii radyo haberde çıktığım için aynı şeylerden bahsetmiştim. Slobodan Kovac'ın etkisi bu turnuvada inanılmaz derecede ortaya çıktı. Gözümüze batar hale geldi. Şimdi bakıyorum filin efelerinde kime mikrofon uzatılsa, yani gerçekten çok disiplinli bir adam. Hani onu kızdırmayı istemiyoruz ama hepimiz ona koçtan ziyade baba gözüyle bakıyoruz gibi bir sözde buna. Yani bunu sözleşseniz söyle, hani hepsini aynı anda söyletemezsiniz. Gerçekten Slobodan Kovac'ın o dokunuşu, sihirli dokunuşu etkisini göstermeye başladı ve üçüncü etabı, son dört karşılaşmamızı Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynayacağız. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Biliyorsunuz Slobodan Kovac'ın memleketi, Belgrad onun yaşadığı yerdi ve orada Sırp taraftarların da milli takımımızı destekleyeceğini umut ediyorum. Çünkü Slobodan Kovac memleketinde de çok sevilen biri. Yani çok babacan tavırlı bir insan ve direkt olarak, yani biliyorsunuz işte TRT Spor'da karşılaşma sonrasında mikrofon uzatıldığında direkt olarak çok güzel öz eleştirisini de yapıyor. Takımına da söyleyeceklerini hiç çekinmeden lisanı münasiple anlatabiliyor. Bu bakımdan da hani dobra dobra derler ya bizde,
1: evet,
2: Türkçe'de.
1: Evet.
2: Aynı o şekilde bir babacan bir tavır sergileyerek oyunculara da sahip çıkıyor. Ama yapması gereken, vermesi gereken cezaları da oyunculara da söyle. Yani bugün kazandık ama kusura bakmayın biraz fazla çalışacağız diye de demeçleri de hatırlıyoruz hepimiz. Bu bakımdan milli takımımızın, filenin efelerinin içinde bulunduğu kamp ortamının hani bir kolej ortamında, kolej havası gibi olduğunu söyleyip, zaten çocukların yaşları, oyuncularımızın yaşları birbirine çok yakın. Böyle olunca da o hava içerisinde abilik yapabilecek kişi tabiri caizse gene Slobodan Kovac'a denk kalıyor. Babalık yapması gereken kişi gene Slobodan Kovac'a geliyor. Ve tabii ki saha dışında işte başta Semih abi olmak üzere menajerlerimizle, tek yardımcı antrenörlerimizle bu havanın tesisiyle ilgili inanılmaz bir çaba var. Efem Andıracı dışında sakatımız yok. Eğer düzelebilirse, oynatılabilir seviyeye gelirse diye bahsetmişti biliyorsunuz geçen hafta. Evet. Semih abi, milli takımların koordinatörü, as başkanımız Tevfik Ülke Voleybol Federasyonu'nda. Ya ben umut ediyorum ki risk edilmesi, çünkü Avrupa Şampiyonası çok çok daha önemli. 2027 yılında işlerimiz birazcık daha zora girdi olimpiyat oyunlarına gitmek için. Birazdan ondan da bahsedeyim. Dolayısıyla iyi bir Efe'ye bizim 2027 yılında çok çok daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası'na çok çok daha fazla ihtiyacımız var. Abi tabii gönlümüzden geçen, tam sakatlığından kurtulmuş, performansını üst düzeye getirmiş bir Efe Mandıracı'nın 3. etapta da Milletler Ligi'nde yer alarak galibiyetlerimize destek olmasıdır. Sırbistan'la, Ukrayna, Slovenya ve İran'la oynayacağız sırasıyla. Böyle olunca da buradan kazanacağımız her türlü puan bizi Los Angeles Olimpiyat oyunlarına doğru götürme yolunda umudumuzu arttıracak, yolumuzu kısaltacak diye söyleyebilirim Yüce Bey.
1: Peki şimdi biz sizinle geçen hafta pazar günü programımızı kapatırken voleybol anlamında Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi, spor lisesini konuşmuştuk. Yarı finale kalmıştı bildiğim kadarıyla, hatırlayabildiğim kadarıyla.
2: Doğru.
1: Ve oradan çok güzel haberler geldi. Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle ikinci olan Sancaktepe Okyanus Koleji dünya ikincisi oldu. Onları tebrik etmek isterim. Eczacıbaşı altyapısında oynayan çocuklarla kulüple yapmış oldukları sponsorluk görüşmesiyle o yavrularımızın hem eğitimlerini, akademik eğitimlerini sürdürüyorlar, hem de voleybol kariyerlerinde Eczacıbaşı gibi altyapısı ve tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesinde oynamasına imkan sağlıyorlar. Onlar da ikinci oldular. Finale gelene kadar set bile vermediler ama finalde Çin takımına mağlup olarak, maalesef mağlup olarak ikincilikte kaldılar. Ama şöyle söyleyeyim, hani galip sayılır bu yolda mağlup. Son maça evet. kadar namağlup gelip set vermeden gelmek de kolay bir şey değil. Filenin okullu Efe'leri, Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi de maşallah diyeyim namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Daha önce de şampiyonluğu vardı. Bir de bronz madalyası vardı. Bir kez daha şampiyon oldular. Göğsümüzü kabarttılar. Önümüzdeki hafta kısmetse bu takımın antrenörünü de konuk etmeyi planlıyorum. Gerekli izinleri için müracaat edeceğim kısmetse pazartesi günü. Güzel şeyler var. Altyapılarımızdan da U18'den de güzel haberler alıyoruz Avrupa Şampiyonası'nda. Az önce sona eren karşılaşmada 25-6 kazandılar mesela. Gerçekten baskı kurmaya devam ediyor. Ekolü tanıtmaya devam ediyor. Daha da ilerleyecek günler için umut tazelememizi sağlıyor. Kadınlarda, erkeklerde, liselerde hangi takımımız varsa çıktıkları her müsabakada bizleri gururlandıran, göğsümüzü kabartan sonuçlarla güzel haberleri sizlere iletmemizi sağlıyorlar.
1: Gerçekten çok önemli. Semih Bey'in de söylediği gibi erkek milli takımdan sorumlu Voleybol Federasyonu'nda Semih Bey'in de söylediği gibi 15 bin saat her organizasyona katılmak ve aynı zamanda 15 bin saat bu eğitimi alması lazım ki sporcularımızın üst düzey liglerde, üst düzey organizasyonlarda mücadele edelim der ki bu 15 bin saatin içinde bunlar da var.
2: Tabii. Yani hani şöyle söyleyeyim, voleybol gerçekten çok farklı bir spor. Çünkü bir hareketi Yüce Bey, bir voleybolcunun bir hareketi doğru yapmaya başlayabilmesinin bir kuralı demeyeyim ama kabul edilebilen bir rakamı var. Tekrar. Yaklaşık 10-15 bin tekrar yapması lazım ki o oyuncu kas hafızası olarak o hareketi nizami yapsın, kurallara uygun yapsın, en uygun şekilde yapsın. Bu da çok maç seyretmekle, çok antrenman yapmakla oluyor. Voleybol sadece fiziksel anlamda vermiş olduğu meşakkat değil, zihinsel olarak da, mental olarak da, ruh olarak da birer nasıl söyleyeyim size, feragat istiyor, çok çalışma gerektiriyor. Bu bakımdan elde edilen başarıları bu açılardan da düşünmek lazım ki o oyuncularımızın ne kadar yoğun bir mesaiyle çalıştığını, ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını, ailelerinden, sevdiklerinden, kocalarından, karılarından, evlatlarından uzak bir şekilde her sene dünyanın her yerini dolaşmak suretiyle bu başarıları elde ettiğimi düşündüğünüzde, bunları alt alta yazarken yorulursunuz, ben konuşurken yoruluyorum ama o sporcu kardeşlerimiz yorulmuyorlar. Bu bakımdan hani şu sosyal medyada yahu neden böyle şöyle, hay bu böyle bilmem ne tarzından söyleyenlerin ne olursun ellerini vicdanlarına koyup Yani tabii ki onlar için söylenebilecek çok şey var ama hakikaten söylemeye gerek yok. Birazcık empati yapsalar ne olduğunu çok iyi anlayacaklar. Hakikaten yazık, bunca verilen emeğe, dökülen tere. Ya işte diyorum ya, bakınız Sinek Çetin belki de Milletler Ligi'ne devam etmesi riskli dediğimiz yerde harika işler yaptı. Bugün 10 sayı aldı. Yani bir orta oyuncunun sürekli olarak zıpladığını düşündüğünüzde sağ ayak bileğinin altındaki bir sakatlığın 2 gün içerisinde iyileşip bu seviyeye gelmiş olmasındaki mücadeleyi hem sağlık ekibi olarak, hem teknik ekip olarak, hem de sporcunun kendisi olarak, ki ona destek veren diğer oyuncularımızı da saymıyoruz bile farkındaysanız. Dolayısıyla tam takımıyla bir takım oyunu nedir diye soracak olsalar, ben voleybol izlemelerini tavsiye ederim spor severlere, nasıl söyledim size, spora ilgi duyanlara.
1: Evet, biz ağırlıklı olarak voleybol izliyoruz.
2: Biliyorum Bice Bey, siz yıllardan beri izliyorsunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir müzik ve reklam aramız var, ardından tekrar birlikte olacağız. Savaş Eskigülek, telefonda kalırsanız sevinirim.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Uçarsın bu fiyatlara. Acil.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.33'ü gösteriyor ve spor gündemini dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek yine telefon hattımızda. Bir kez daha hoş geldiniz Savaş Eskigülek.
2: Hoş buldum Yüce Bey, sağ olun.
1: Ve bir diğer konuğumuz Yeşilyurt Spor Kulübü İdari Menajeri Sayın Hakan Aydın. Hakan Aydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Şimdi Hakan Bey, Yeşilyurt Spor Kulübü İdari Menajeri olarak Yeşilyurt Spor Kulübü neler yapar? Geçen sezonu nasıl tamamladı? Biraz bu konuda bize bilgiler aktarır mısınız?
3: Tabii ki. Öncelikle merhabalar diyeyim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
3: Şöyle, Yeşilyurt Spor Kulübü 1956 yılında kurulmuş, birçok branşta da ev sahipliği yapmış bir kulüp açıkçası. Kendi içinde Büyükçene'de bir tesis. Voleybol branşında da uzun yıllardan beri aktif olarak devam eden bir serüveni var. Ve başladığı zamandan bu yana gerçekten çok güzide oyuncularla beraber onlara ev sahipliği yapmış, onlara yol göstermiş, ev olmuş bir yer Yeşilyurt Spor Kulübü açıkçası. Voleybol branşı da kulübün gerçekten birbiriyle meçleştiği bir durum. İçeride çok branş var. Tenis, basketbol, su sporlarıyla alakalı. Ama voleybol her zaman Yeşilyurt adına, onun da adını ileri seviyelere çıkartıp onu tanıtan, onu duyuran, beraber yol aldıkları bir durum haline gelmiş açıkçası. Voleybol o yüzden kulüp içerisinde Yeşilyurt adına çok önemli bir durum teşkil ediyor. Şimdi Yeşilyurt'ta voleybol dersek, altyapısıyla çok önemli yerlerde aslında bulunan, dediğim gibi çok geçmiş yıllardan, önceki zamanlardan bu duruma adım atmış, altyapısıyla güzel işler başarmış ve birçok oyuncunun yolu geçtiği, şu an hali hazırda üst seviyelerde, Sultanlar Ligi'nde, 1. Lig'de hala top oynayan, hala voleybol içinde bulunan sporcuların da yolunun geçtiği, onlara ev sahibi olan bir kulüp Yeşilyurt. Biz şu an ne yapıyoruz'a gelirsek eğer,
1: evet.
3: Yeşilyurt geçtiğimiz sezonda 1. Lig'de şu anda müsabakalara katılıyoruz. Aynı zamanda 2. Lig'de de kendi altyapımızla sahada bulunuyoruz. 1. Lig tarafında geçtiğimiz sezonda güzel bir başlangıç yaptık. İyi oyun, iyi top, güzel sporcular diyebilirim. Orta seviyelerde bir sezon kapanışıyla beraber bu sezonu bitirmiş olduk, tamamlamış olduk. Şimdi yeni sezonla alakalı hedeflerimiz arasında da biriler, dediğim gibi, altyapıya gerçekten önem veren kulüpler arasındayız Yeşilyurt olarak. Ve bu sene kendi altyapımızdan ve genç sporculara da biraz olanak tanıyarak yeni sezona başlangıç yapma hedefindeyiz.
1: Peki şunu da sorayım daha sonra Savaş Eski.

0: Güle'ye sözü vereceğim. Şimdi sizin altyapınızda sporcular nasıl seçiliyor ve bu seçilmeleri için nasıl okullarınız var? Nerelerde okullarınız var? Ne zamanlar oluyor bu seçmeler? Biraz da bundan bahseder misiniz?
1: Şimdi bu sezonla alakalı yeni sezonda seçmelerimizi aslına bakarsanız tamamladık.
0: Evet.
1: Okullar kapanmadan bu işlemi bitirmiş olduk açıkçası. Hani daha geniş kapsamlı bir yelpazeye de ulaşabilmek adına hani çocuklar tatile gitmeden çıkmadan herkes buralardayken seçmelerimizi yapmış bulunduk. Burada tabii ki dikkat ettiğimiz belli başlı kriterler var. Voleybol artık biraz daha yukarıda oynanan bir spor haline geldi. O yüzden tabii ki fiziki özelliklerin bu duruma biraz daha yeterli olması gerekiyor açıkçası. Tabii ki biz voleybolda sporcu seçimlerinde boy kriterini her kulüp gibi diyelim bizler de önemsiyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii ki de o an gösterdiği performanslar, hani birçok etki eden orada etken durum var sporcunun seçilmesine yönelik. Ama ilk başlangıç için tabii ki seçerken fiziki şartlar biraz daha önde bulunuyor diyebilirim. Sonrasında sporcuyu seçtikten sonra birkaç eleme durumumuz var tabii ki, iki aşamalı bir süreç diyebilirim. Hani fiziki durumuna göre çocuk tercih edildi, seçildi. Sonra saha içindeki performansı, kalan özellikleri, atletik çeviklik yapısı, bunlar göz önünde bulundurularak tabii ki takım bazında ilerleyecek sporcuları o anki mevki ve alanlara göre yerleştiriyoruz. O şekilde bir başlangıç yapıyoruz. İl dışından belli taramalarımız var. Sağ olsun belli bölgelerdeki antrenör arkadaşlarımız bu konuda bize yardımcı oluyor, destek oluyorlar. Aynı zamanda da bir genç kızın diyelim hayatını şekillendiriyorlar, hayatına yön veriyorlar açıkçası böyle bir durum içerisinde. Bizim bu sene özelinde MBA okullarıyla bir anlaşmamız var. Çocukların burslarını MBA okullarından veriyoruz. Onlara da aynı zamanda bir okul takımı kurmuş oluyoruz. Hem de çocuklar eğitim hayatlarına orada devam ediyorlar. Şu an için Halkalı bölgesindeki MBA okuluyla bir anlaşmamız, protokolümüz var. Orayla bir okul takımı içerisindeyiz. 14 kişilik bir kadroyla ve tabii ki arttırılarak devam edecek bir serüven. Yeni sporcular geldikçe o şekilde bir başlangıç yaptık ve böyle devam ediyoruz.
0: Tekrar sorularım olacak ancak Savaş Eski Gülek'i fazla bekletmeyeyim. Savaş Eski Gülek, sizin soracağınız soru var mı Hakan Aydın'a?
2: Elbette. Hakan maşallah çok çok güzel ifade ediyor altyapılarla ilgili. Çünkü gerçekten Yeşilyurt ülkemizde kupa kazandırmış, Avrupa Kupası kazandırmış bir kulübümüz. Çok kısa bir süre önce. Onun öncesinde de işte Esra Gümüş gibi, Neslihan Demir gibi, ondan sonra Esra Gümüş Kırıcı gibi gerçekten milli takımımızın çok ama çok çok önemli, değerli, olimpiyat görmüş isimlerini de bünyesinde barındırmış bir kulüp. Dolayısıyla Yeşilyurt Spor Kulübü, ki ben de bir dönem orada profesyonel hayatımı orada çalıştırmak suretiyle içinde bulunduğum bir camiadır Yeşilyurt Spor Kulübü. Ve bu seneki özelliklerden bir tanesi de, ki ben Hakan'la YouTube programı da yaptığım için hakimim konuya, esas onlardan bahsetmesi lazım Hakan'ın. Yani bir tesis, bir yuva dediği kelimelerden arası bunu açması lazım. Çünkü biz nasıl Eczacıbaşı'nın tesislerinden mükemmel diye bahsettiysek zamanında yeni tesisleriyle, Yeşilyurt'un da böyle bir güzelliği var. Ve artı oradaki üyeleri ben az çok tanıyorum tabii ki. Yıllar önce ben orada bulundum çalışmak suretiyle. Orada bir aile ortamı var. Yani ve bir de tabii ki kedilerden bahsetmesini isteyeceğiz sevgili Hakan. İnanılmaz güzel bir kedi jenerasyonu var Yeşilyurt'ta. Esas bunlardan da bahsedebilir miyiz sevgili Hakan?
1: Tabii ki, tabii ki. Şöyle başlayayım o zaman konuya. Şimdi Yeşilyurt Spor Kulübü aslına bakarsanız birçok konuda kompakt bir şekilde, hani kullanımı serbest bir alan sağlıyor bizlere. Bu büyük bir avantaj kesinlikle. Çünkü hani birçok kulübün belki lojmanı farklı bir alanda, işte fitness'a gittiği alan çok başka bir yerde, antrenman yaptığı saha, salon çok başka bir yerde, ama Yeşilyurt içinde bunların hepsi mümkün açıkçası. Çocukların konakladığı lojman, yemek yediği yemekhaneler, fitness'a girdiği, kuvvet antrenmanları yaptığı alanlar, tabii ki antrenman yapılan top sahanın, top sahasının bulunduğu yer, hepsi aslında bir bütün halinde tesisin içinde yer alıyor ve bu gerçekten çok kolay bir kullanıma da elverişli bir ortam sağlıyor.

0: açıkçası. Tabii bunun haricinde aynı zamanda bir sosyal ortamı da var Yeşilyurt'un. Oradaki voleybol durumunun dışında üyelerin de dahil olduğu, tesiste vakit geçirdiği alanların olduğu bir yer aslında Yeşilyurt Spor Kulübü. Sporcular için de bu çok güzel bir durum yaratıyor açıkçası. Antrenmandan çıktıktan sonra hava çok sıcaksa işte biraz daha o üzerlerindeki işte teri atabilecekleri, yorgunluğunu atıp dinlenebilecekleri alanlar mevcut. İstediklerinde havuza girebilecekleri bir yer mevcut. Veya denize kıyısı olan, denize sıfır bir tesis zaten. Öyle bir seçeneğimiz de bulunuyor konu içerisinde. Onun dışında canı sıkılıp kahve içmek istedi, arkadaşıyla oturmak istedi gibi alanlara ve etkinliklere de gerçekten ev sahipliği yapan çok güzel bir tesis. Ben hani şöyle özetliyorum, Savaş Bey'le de o gün konuşurken YouTube kanalında demiştim. İstanbul içerisinde izole kalmış bir alan aslında Yeşilyurt Spor Kulübü tesisi. Ve bu alanda gerçekten çok da iyi bir konuma, mevkiye de sahip. O yüzden hani bizler adına, o içeride bulunan kişiler adına çok güzel bir iş ortamı da sağlıyor açıkçası.
1: Peki kediler adına?
0: Kediler adına kesinlikle ev sahibi olan taraf onlar. Kulüp içerisindeki üyeler de çünkü bu konuya çok açıklar gerçekten. Kedilere özellikle bakıyorlar, özellikle istiyorlar o alanda bulunmalarını ki onlar da bu hallerinden çok memnunlar. Her köşe başında bir kediye denk gelebilirsiniz gerçekten. Hatta bununla alakalı bir anımız da vardı, bahsetmiştim yine. Bir gün saha içerisindeyiz, toplantı yapıyoruz. Önemli de bir maç gerçekten, onun hazırlığımız var. Ve bir baktık birkaç kedi bizle beraber toplantıya katıldı saha içerisinde, salonda. Biz de toplantıyı seyrettiler, izlediler. Gerekli yerlerde tepkilerini de verdiler tabii ki. Bu şekilde güzel bir ortam içindeyiz onlarla beraber de.
1: Peki şimdi bu önümüzdeki sezon için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Özellikle NBA okulları gibi orada da hedefleriniz vardır büyük ihtimalle. Böyle kurduğunuz okullar ve takımınızın hedefleri bizimle paylaşır mısınız?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle, biz altyapı tarafına bu geçtiğimiz sezon başlangıcı itibariyle bir yatırım yaptık. İl dışından çeşitli bölgelerden sporcular, kızlarımızı seçtik ve onları İstanbul'a Yeşilyurt Spor Kulübü'ne davet ettik. Bu sene de onlarla beraberiz ve üstüne de tabii ki tekrar koyarak ulaşabildiğimiz her yere ulaşarak daha da arttırmaya çalışıyoruz sayımızı. Yatırımımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. NBA okullarıyla da geçen sene sezon başında ilk başlangıcımız oldu. Onlarla beraber o sezon içerisinde bir İstanbul üçüncülüğümüz, işte ilçe şampiyonluğumuz ve Türkiye 5 içerisinde bir derecemiz mevcut. Bu sene tabii ki onun da üstüne koyarak jenerasyon değişiyor, mezun olanlar ve akabinde yeni gelenlerle beraber. Bu sene de hedefimiz tabii ki İstanbul ilk 4 içinde bulunup Türkiye şampiyonasına gidip orada da güzel derecelerle geri dönmek. Hem okulun adını orada güzel anmak, hem bizler adına da güzel bir deneyim yaşamak düşüncesindeyiz ve isteğindeyiz açıkçası. Kulüp tarafına gelirsek de bu sene itibariyle dediğim gibi altyapıya gerçekten önem verdik. Onun üstüne yoğunlaştık. Ve birincilikte de kendi altyapımızdan desteklediğimiz, çıkarttığımız oyuncularla beraber dışarıdan daha genç, daha hevesli, daha istekli, aidiyet duygusunu yaşayan, daha önceki sezonlarda da bizde aslında oynamış. O zamanlar genç, şu an bir nebze daha abla sayılabilecek seviyede sporcularımızla bir araya geldik. 14 kişilik kadromuzu da tamamladık bu sezon başı için. Ve daha genç, dediğim gibi dinamik bir kadroyla sezona başlangıç yapacağız.
1: Peki Savaş Eski Gülek, senin aktaracakların, soracakların var mı Sayın Aydın'a?
2: Şöyle söyleyeyim, Yeşilyurt Spor Kulübü az önce bahsetmiş olduğu gibi Hakan'ın İstanbul içinde ama sanki hiç İstanbul'un içinde değilmiş gibi çok güzel bir hava var. Yani sporcuların konakladıkları yerler en ufak bir sosyal ihtiyaçlarını dahi kulübün dışına çıkmadan halledebilecekleri, denize girebilecekleri, havuza girebilecekleri, envai çeşit güzel yiyecekler yiyebilecekleri ve oturup sohbet edebilecekleri çok güzel mekanlara sahip. Dolayısıyla da özellikle okul çağındaki genç kızlarımız için inanılmaz bir nasıl söyleyeyim, konfor alanı yaratan bir tercih sebebi esasında Yeşil Spor Kulübü.
0: Bu bakım ortam aynı zamanda.
2: Çok özür dilerim, duyamadım.
0: Genç sporcularımız için çok güvenlikli de bir ortam açıkçası dedim.
2: Evet, evet. Yani çünkü tesisin içerisi zaten güvenlikli. Yani otoparkından tutun da tesislerin en dışında daha yukarıda bir yerde güvenlikten geçerek zaten tesislere gelebiliyorsunuz. Bu bakımdan evet. Da ailelerin özellikle Anadolu'dan seçilip Yeşilöz Spor Kulübü'nde kariyerlerine devam edecek olan genç kızlarımız için inanılmaz güvenlikli bir yer. Bu bakımdan da tercihleri için çok çok büyük avantajları, artıları olan bir tesis. Ben artık sadece Yeşilöz Spor Kulübü'nün bir an önce çok çok daha iyi mücadelelerle o bizim özlediğimiz Challenge Cup'ı kazandığımız günlerdeki gibi, ki o zamanlarda da İlayda Uçak gerçekten de milli takıma seçilmişti Yeşilöz Spor Kulübü'nden. Gene evet. Öyle gençlerimizin olmasını bekliyorum ki bu sene A takıma kaç tane genç çıkartmışsınız sevgili Hakan?
0: Bu sene 5 tane gencimiz şu an A takımda bizle birlikte olacak. Müsabakalarda.
2: Düşünebiliyor musunuz? 5 tane gencecik kız birincilik seviyesinde Yeşilört gibi güvenli, nezih, temiz bir ortamda voleybol kariyerine devam edecek. Oradan yetişecek yeni sultanlarımız da umut ediyorum ki İlayda Uçak en son örnek, yani olduğu için İlayda Uçak'tan bahsediyorum. Onun gibi inşallah bu gençlerimiz de milli takımlarımızda görev yapacak diye bekliyorum ve başarılar diliyorum ben başta Hakan kardeşimiz olmak üzere Yeşilört Spor Kulübü'nün o güzel mücadelesini özlediğimizi hatırlatmak istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz için de.
1: Şöyle ki tabii ki sporcuları seçiyorsunuz. Eğiticileri ya da yöneticileri ya da çalıştırıcıları nasıl seçiyorsunuz? Hangi şartlarda, hangi kıstaslarla?
0: Şöyle kulüp içerisindeki yönetim tabii ki belli birkaç kişinin bir arada olduğu ortamdan oluşuyor. Onlarla alakalı herhangi bir seçim durumumuz tabii ki mümkün değil. Aksine onlar bu konuda tabii ki bizlerle konuyu ilerletiyorlar. Ama onun dışında antrenör kadrosunu seçerken tabii ki daha çok geçmişinden biraz daha faydalanıp geçmiş dereceleri, başarıları ve yaptığı şeyler, bilgisi, donanımı, bunları tabii ki yani konuşarak ve hepimiz aynı camia içerisindeyiz ve küçük bir camia gerçekten. Herkes birbirini tanıyor ve hakim bu konuda. Bu konudan böyle yola çıkarak aslında seçimlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki öncelikli olarak hani bilgisi, donanımı yanında iletişimi de çok önemli. Yani çocuklarla olan iletişimi, paylaşımı. Çünkü biz normal bir iş yapmıyoruz açıkçası. 9-5 senaryosunda çalıştığımız bir tempo değil. Açıkçası bu bir aile ortamı yaratıyor bize her şeyden önce. Ve her gün beraber olduğumuz biriyle vakit geçirirken bir şeyleri öğrenmek adına aslında onu sevmeniz de gerekiyor. Hem yaptığınız işi hem de size o konuda yol gösteren kişiyi.
1: Doğru.
0: Gerekiyor ki çok daha fazla şey aslında alabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Antrenör seçimlerinde de tabii ki bunu dikkate alıyoruz. Hani iletişimi daha kuvvetli, daha güçlü, pedagojik açıdan bize daha ve çocuklara daha yararlı, faydalı olabilecek, destek verebilecek kişileri daha öncelikli olarak tutuyoruz. Ve tabii ki yanı sıra konumuz voleybol. Bu alanda da hani donanımı ve bilgisi yeterli seviyede olması muhakkak gerekli bir konu. Bunların hepsi birleştiğinde zaten bize doğru kişiyi ortaya çıkartıyor.
1: Savaş Eski Gülek, ekleyeceklerin var mıdır?
2: Ben dediğim gibi Yeşilöz Spor Kulübü'nün bir an önce o güzel günlerini, sahadaki o mücadelesini, bakın şampiyonluk bir hedef demiyorum, Yeşilyurt'un o güzel ortamında tekrardan karşılaşmaları izlemek için sabırsızım ki maç için bile dışarı çıkıyorlar Yüce Bey. Maç oyuncakları salonda zaten tesisin içerisinde. Bu bakımdan eşsiz Yeşilyurt'un çok çok daha güzel, çok çok daha verimli, çok çok daha güzel genç kızımızı voleybolumuza katması için çalışmaları nasıl yapıyorum, bekliyorum.
0: Kesinlikle çok teşekkür ederim. Bunun tohumlarını da attık. Umarım üstüne koyarak da o filizlerin büyümesini bekliyoruz ve göreceğiz de.
1: Hakan Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Yeşilyurt Spor Kulübü İdari Menajeri Hakan Aydın bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigülek, şu çok güzel bir şey. Her türlü ihtiyaç, bu tesis, antrenör veya voleybolcu yetiştirmek için ne gerekliyse, birçok kulübümüz, ki çoğunlukla bu %80 üstünde, bu eksikleri giderecek önemli işler yapıyorlar. Bu da voleybolda anladığımız kadarıyla daha bilimsel,

0: daha ne diyelim voleybol anlamında ihtiyaca yönelik çalışmalar yapıldığı için voleybol sporu da erkeğin de kadının da ilerleme sağlıyoruz.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bakınız yani bu söylem belki birçok konuda tepki çekiyor, eleştiriyle yaklaşılıyor. Fakat şurası bir gerçek ki Türkiye voleybol ülkesi. Neden voleybol ülkesi biliyor musunuz? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2025 yılı içerisinde en çok yeni başlangıç yapan, spora yeni başlayan çocuklarımız voleybolu tercih etmiş. Şimdi bizimki gibi bir ülkede futbolu geçip üstüne kat kat fark atmış bir branştan bahsediyorsak eğer, biz voleybol ülkesiyiz demekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bununla birlikte eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Çünkü bizde, ya benim anlayışıma göre, iyi diye bir şey yok. Her zaman daha iyisini yapabilmek mümkün. Zaten Voleybol Federasyonu da bununla birlikte Spor Bakanlığı ile birlikte eğitim, talim, terbiye vardı eskiden bilirsiniz. Evet. Eğitim kurulu ile birlikte hep bu amaç için uğraşıyor. Ama ben diyorum ki Türkiye voleybol ülkesi olmasın. Türkiye bir spor ülkesi olsun. Bu da nereden başlasın? Anaokullarından başlasın. Sporun içerisinde yer alsın. İşte o nasıl söyleyeyim size, alışkanlıklar var ya hani, hep dezavantajlı dediğimiz dijital bağımlılıklar, hastalıklar, her türlü vücut ergonomisini bozan konular, işte onların olmaması için biz anaokullarından itibaren beden eğitimi öğretmenlerimizle bu çocuklarımızın hepsini, nesillerimizin hepsini sporun içerisinde yer almasına ve başlamalıyız. Bunun için çok bile geç kaldık. Çünkü biz eğer İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde biz olimpiyat düzenleneceğiz diye göğsümüzü ortaya koyup çıkacaksak, bu bilinci, bu kültürü ve o çocukların bu sportif anlamda olimpik branşların hepsinde bilgi sahibi olup izlediğinde ya ne güzel oldu diyebilip sıkılmadan tüm branşları izleyebilecek hale getirmeliyiz. Yani sadece voleybol değil, Türkiye'nin üzerinde çok büyük bir emek var. Türkiye'nin çok genç bir nesli var ve o nesilden biz mutlak surette yararlanmak zorundayız. Bunlar mutlaka spor insanı olmalılar. Hiçbir şey olmasa tribünde oturan spor insanı olmalı. Taraftar, bilinçli taraftar olmalı. Yani bugün bocceyi seyrederken veya işte golbolü seyrederken kurallarından az çok bilgi sahibi olmalı ve nasıl destek verebileceğini öğrenmesi lazım. Bizim artık bunlarla uğraşmamız lazım. Zaten jenerasyon kendi yeteneklerine ve seçmelere göre zaten branşını seçiyor ve ilerliyor. Biz bu yolu, ya daha doğrusu hani bir dere düşünün, taşkın bir dere düşünün, biz o dereyi ıslah edip daha gür bir şekilde ulaşıp enerji üretmeye çalışmalıyız. Çünkü genç bir nüfusumuz var ve ülkemiz gerçekten çok derin zenginliklere sahip. İnsan kaynağı olarak da, maddi anlamda da. Hani coğrafi, nasıl söylense, yeraltı zenginliklerinden bahsetmiyoruz. İnsan neslimiz bizim hakikaten genç ve bunları değerlendirmemiz lazım icabı.
0: Şöyle ki hani son 3 dakika içindeyiz, şunu da söylemek lazım. Şimdi anne baba olduğunuz zaman çocuğunuzu nereye götürmek istersiniz? Ben size biraz örnek vereyim. Futbol oynamaya, artık mahallelerde alan kalmadı, arazi kalmadı, arsa kalmadı.
1: Doğru.
0: Birçok yere götürüyorsunuz, sakatlıklar olabiliyor çocuklarda. Ama voleybolda, yani fiziki müdahale olmadan oynanan bir spor dalı. Aynı zamanda gerçekten çok iyi altyapılar var, çok iyi mücadeleler var, hedefler belli. Anne baba olarak nereye götüreceksiniz? Ya basketbola ya voleybola. Onun için yani TÜİK'in bunu evet yapmış, ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bir araştırma ama görünen köyde kılavuz istemiyor.
1: Gayet tabii. Yani bir defa her şeyden önce özellikle erkek çocukların böyle nasıl söylese fiziksel mücadele edeceği sporlardan ziyade bu tür sporlara da eğilmesi lazım. Çünkü gerçekten bir baktığınız zaman çocuğun fiziksel gelişimine de baktığınızda en uygun kız olsun erkek olsun. Fiziksel gelişimiyle ilgili de en nezih katkıları sunan, en kaliteli katkıları sunan branş gene voleybol. Bu bakımdan değerlendirmesi lazım ki hakikaten yeni neslin anne babaları da daha da bilinçli tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Öyle olunca da tercihler genelde voleyboldan yana oluyor. Ben bu bakımdan çok umutluyum. Özellikle erkek çocuklarının daha fazla voleybola girmesi için filinin efelerinin üzerine böyle bir misyon da var. Çok şükür ona da

0: artık yavaş yavaş yerine getirecekler. Birazcık daha fazla tanıtım, birazcık daha sosyal medyada yer alma ki başladı, özellikle başarılar da gelmeye başlayınca güzel maçlardan sonra. Bu bakımdan da umutluyum ben. Özellikle erkek voleybolunun gelişim hızının çok çok daha seri olacağını hep söylüyorum, bahsediyorum biliyorsunuz. Bu bakımdan da ülkemiz voleybolda çok daha güzel şeyler yaşayacak inşallah.
1: Özellikle voleybol seyircisi çok bilinçli ve ne zaman ne yapacağını da çok iyi biliyor. Bugün işte Japonya-Türkiye maçında seyrettik Japon seyircisini. Bizim seyircimiz daha da bilinçli bu anlamda. Bu bilinç de bu kültür de, voleybol kültürü de aynı zamanda spora da yansıyacak gördüğümüz kadarıyla.
0: Bugün Japonya karşılaşması şeyde de yazdı zaten, yayında da yazdı. Kapalı gişe derler ya, kapalı gişe 10 bin kişilik salonda full salon. Bir tane bile boş yer kalmamış, 10 binde 10 bin şey, çünkü Japonya için çok kritik maç, Türkiye için çok kritik maç. Zaten Japonlar Ferhat Akbaş'tan önce de Türklere karşı hep böyle sempatik yaklaşırdı. Bizim biliyorsunuz Kore'de, Japonya'da sevenimiz hakikaten çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Dolayısıyla oradaki uzak doğudaki Japonya'da, Kore'de ki bizi destekleyenlerle birlikte gerçekten çok güzel bir ambiyans yaratılmıştı bugün Japonya karşısında. Onlara da teşekkür etmek lazım.
1: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyice
1: sağ
0: olun.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, önce Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek, ardından da Yeşilyurt Spor Kulübü İdari Menajeri Hakan Aydın bizlerle birlikteydi ve voleybolu konuştuk. Saat 17'de haber bültenimiz var. Haber bültenimizin ardından sevgili dinleyiciler, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma konuğumuz olacak. Kendisiyle özellikle Fatih Karagümrük geçen sezon nasıl yaşandı? Şu anda birinci lige düştü. Birinci ligde nasıl bir mücadele içine girecek? Aynı zamanda bildiğiniz gibi Süleyman Hurma, Sayın Hurma futbolun çeşitli mertebelerinde, çeşitli kulüplerde, önemli yerlerde çalışmış bir futbol adamı. Futbol adamı olarak Türk futbolunu nasıl görüyor? Kulüp ve milli takımlar açısından biraz da onu konuşacağız. Aynı zamanda spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak. 17 haber bülteninin ardından Dünya Kupası'nı konuşacağız. Sonra Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikte olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'da neler oluyor ki biliyorsunuz transfer olarak çok fazla transfer yapıldı. Gelen giden futbolcular var. Bu nereye kadar sürecek? Gerçekten çok büyük transfer bedelleriyle futbolcu satmaya başladı. İlgisi olan takımlar var futbolcularına Trabzonspor'un. Bunlarda ne olacak? Satılanın yerine konabilecek mi futbolcu ve sezona nasıl başlayacaklar? Bunları konuşacağız. Fatih Tekke ile birlikte neler yapacak Trabzonspor? Sayın Nihat Erence ile konuşacağız. Ve saat 18'den sonraysa teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte olacak. Adnan Şentürk'e özellikle Dünya Kupası, bu yarı finale kalan kulüpler, bunlarla ilgili konuşacağız ve son olarak da TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven konuğumuz olacak. Saat 17. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı.
2: 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımı

0: Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 29 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 7 kişinin firari olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Eskişehir'in Miyalı Çıçık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müçteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa,
4: pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Pilot garaj şoka ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağış...

0: Çocuklarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.07'yi gösteriyor. Şimdi konuğumuz Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma. Sayın Hurma, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Size sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Hurma, Fatih Karagümrük çok önemli bir kulüp. Türk futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Belki yeni nesil hatırlamaz ama Baba Hakkılar'ın oynadığı kulüp ve çok değerli bir semtin bir kültürü de aynı zamanda Fatih Karagümrük'te yaşamakta. Şimdi geçen sezonun nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Ne oldu da ki siz gerçekten futbolu iyi bilen, ben sizi takip ediyorum yıllardır, çok önemli bir futbol adamısınız. Ne oldu da Fatih Karagümrük Süper Lig'den birinci lige düştü? Geçen sezonun değerlendirmesiyle başlayalım istersen.
3: Tabii bizim genel güçlüklerimizin yanında biliyorsunuz stadımız ve tesisimiz yok. Tabii ki bu bize rakiplerimizle kıyaslandığında çok ciddi bir dezavantaj sağlıyor. Bunun gayet tabii ki puana da yansıması var. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün kadrolarda bunları öngörerek takım yaptık. Geçen sene birkaç nedenden dolayı çok geniş bir kadro kuramadım maalesef. Takımımızın omurgasını oluşturan oyuncular da ilk devre sakatlandı. Ve evet, bunlar uzun süreli sakatlıklar oldu. Gayet tabii ki futbolda sakatlık her takımın başına gelebilir. Bizim de başımıza geldi. Ancak omurgada olan oyuncuların olması ve çok geniş bir kadroya sahip olamamamızdan dolayı da ilk devreyi 9 puanla bitirebildik.
2: Evet.
3: İlk devreyi biz 9 puanla bitirince bu sefer transferde de çok zorlandık. Çünkü hiçbir iyi oyuncu 9 puanlı bir takıma gelmek istemedi doğal olarak. Çünkü takım neredeyse düşmüş gibi göründü. Ancak biz ikinci devrenin ilk 3 maçında da puan alamamıza rağmen ondan sonra 21 puan almayı becerdik. Çok da iyi toparladık. Çok da iyi oynadık. Kaybettiğimiz maçlarda da çok iyi oynadık. Bazı maç, kritik maçlarda Kayseri'de maalesef 30. dakikada oyuncumuz atıldı. O maç bizim için çok kritik ve önemliydi. Evet. Eyüp Spor maçında 1-0 galipken bir penaltı pozisyonumuz var. 2-0'a getirebilseydik oyunu yine dönmüş olacaktık. Bu sebepten dolayı maalesef geçtiğimiz sezon bu istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz, hiç de beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Ama bu futbol, futbolda önemli olan kulüp olmaktır. Eğer kulüpseniz düşersiniz, sonra çok daha güçlü gelirsiniz. Biz de kulüp olarak güçlü ve iyi bir kulübüz. Takımımız düştü, kulübümüz hala ülkenin en önemli ve en güçlü kulüplerinden bir tanesi. İnşallah bu sezon ciddi bir kadro yapılanmasıyla ve ortaya koyacağımız mücadeleyle tekrar hak ettiğimiz yere geleceğiz.
2: Şöyle ki tesisimiz ve stadımız dediniz, yok. Evet. Şimdi ben yıllar önce ki lisede okuyordum, 60 yaşını geçmiş bir insanım. O dönemde Fatih Karagümrük stadında ben Karagümrük maçlarına gidiyordum. Şimdi baktığınız zaman bir kültürü var, semt kültürü var ve stadı o kültürü yaşatıyordu. Şimdi stat yok. Peki stat ne olacak? Ne bitecek? Ne oluyor?
3: Önce o geçmişle ilgili söylemlerinize bir katkıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Vefa Stadı,
2: evet,
3: yani Karagümrük'ün oynadığı, evet, stat aslında Türk futbolunun Wembley'i.
2: Evet.
3: Orada oynamamış oyuncu yoktur. İngilizler Wembley'de oynamamış oyuncuyu oyuncu saymazlar. Bizler de Vefa Stadı'nda oynamamış oyuncuyu oyuncu saymayız. Ülkenin en önemli futbol mekanlarından bir tanesi. Tabii o dönemlerde biliyorsunuz toprak zemin olduğu için,
2: evet,
3: sabahtan akşama kadar orada maç olur ve toprak zeminler bütün kulüplerimizin saha ihtiyacını bir şekilde karşılardı. Ama 80'lerden sonra işte çim zemine olması gerekene döndüğümüzde de bütün takımlarımızı tatmin edecek onların oynayabileceği sahaları da oluşturamadık. Bir sahada da haftada birden fazla maç oynandığında da zemine bakmak mümkün değil. Bu sebepten dolayı da Karagümrük

0: kulübü 80'li yıllardan sonra maalesef tesis ve stadyum konusunda çok ciddi mağduriyetler yaşadı. Stadyumumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü desteği, Spor Bakanımızın desteğiyle belediyemiz tarafından yapımına başlandı.
1: Harika. Bize
0: verilen tarih şu, bu sezonun son 1-2 haftasına inşallah yetişecek. Biz de şampiyon turunu kendi stadımıza atacağız ve yerine yapılacak. Çok güzel Avrupa Kupası maçı oynanabilecek kalitede 8000 seyirci kapasiteli işte lojalar olan ve çok modern bir stadyuma kavuşacağız inşallah. Karagümrük tabii bunun için 100 yıl bekledi.
1: Evet.
0: Umut ediyorum ki bizler de bize verilen bu güven ve desteğe karşılık olarak o statta o stadın namına, geçmişine, mazisine yakışır bir şekilde bir Avrupa Kupası maçı oynamayı beceririz. Ben de zaten devlet büyüklerimize o sözü verdim. İnşallah dedim siz bana bir stadyum ve tesis verin. Ben o stadyum ve tesisle birlikte maksimum 3 yıl içerisinde Avrupa Kupalarında çok büyük başarı elde edeceğim. Umut ediyorum ki bu arzumuz, duygumuz ve hayalimiz gerçekleşir, seyirciyle bütünleşir. Sizin de bahsettiğiniz gibi Sen Stadı olması sebebiyle oranın bir nostaljik havası
1: evet.
0: da var. Karagümrük'ün
1: evet.
0: çok etkin ve saygın da bir taraftarı var. Takımına
1: evet.
0: karşı çok tutkulu, çok seven. Orada da zaten yürüye yürüye gelecekler. Umut ediyorum ki ve biliyorum ki bütün statlarımızı, bütün maçlarımızı full oynayacağız. İnşallah çok güzel günler ve ortamlar bizi bekliyor olacak.
1: Gerçekten özlemle bekliyoruz Karagümrük stadında Karagümrük Sporu, Fatih Karagümrük'ü orada seyretmek. Peki şimdi birinci ligdesiniz, nasıl bir yapılanma içine gireceksiniz? Fikstür çekildi dün, neler bekliyorsunuz? Transfer sezonu var, nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
0: Biz işte geçen sezondan elimizde bizim için önemli sayılacak oyuncuları tuttuk kadromuzdaki. Onun üzerinde de çok önemli takviyeler yaptık. Kamuoyunun mutlaka bilgisi vardır.
1: Evet.
0: Cenk Tosun, Emre Akbaba, Robin Yalçın, Silvestre ki bu Serie A'da bütün kariyerini Serie A'da geçirmiş bir kaleci. Galatasaray'dan Batuhan Şen, Trabzon 1461'den Muhammed Eren. 2-3 birinci sınıf oyuncu daha alacağız mutlaka. Amacımız buradaki bütün takımların olduğu gibi bu ligden hemen çıkmak. Kadro yapımıza, kağıt üzerindeki durumumuza bakar isek eğer bir terslik yaşamamamız halinde sanıyorum ki bu ligden çıkmaya yetecek bir kadroyu oluşturmuş olacağız.
1: Peki şimdi siz çeşitli kademelerde çalıştınız. Bir tek Fatih Karagümrük değil, Trabzonspor'da çalıştınız. Birçok takımda, kulüpte, kurumda çalıştınız. Bir futbol adamısınız siz. Futbolumuzun şu andaki durumunu nasıl görüyorsunuz? Kulüpler ve milli takımlar bazında.
0: Şimdi maalesef kulüpleri ve milli takım birbirinden ayıramayız.
1: Evet.
0: Maalesef futbolumuzu iyi durumda görmüyorum. Yani çünkü biz futbolumuz adına atılımlar yapmamız gerekirken üzülerek söylüyorum ki futbolumuz geriye gidiyor. Bizim daha önde olduğumuz ülkelerin bile gerisinde kalmış durumdayız. Çünkü kulüplerimizin yapısı ve o ülkemizdeki oluşturulmuş futbol iklimi maalesef uluslararası düzeyde başarı oluşturmaya yetecek seviyede değil. O konuda da çok ciddi çabalarımız oldu. Senelerdir, 30-35 senedir sürekli yenilik adına bir şeyler söylemeye gayret ediyorum ama çok fazla dinleyicimizin olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü herkes o günkü şeye bakıyor, yendin, yenildin. Yani şu anda transfer dönemi, sizler de izliyorsunuz. Geçen sene söylediğimde Galatasaray taraftarları yanlış anlamıştı. Oysa ki ben ülkemize dünyanın en iyi oyuncularının gelmesini gayet tabii ki arzu ederim. Bundan da onur duyarım. Bu aynı zamanda kişisel menfaatlerim için de çok uygun ve çok iyi bir şey. Ancak ülke futbolunun geldiği yayın gelirine baktığımızda yaklaşık 150 milyon euro civarında olan bir ülkenin toplam yayın geliri var ise bir ülkede, o ülkede 80 milyon, 60 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 30 milyon bonservis paralarından bahsetmek çok mümkün değil. Çok doğru da değil. Eğer biz bu paraları veriyor isek yayın gelirimiz tıpkı o 5 ligdeki olduğu gibi 1,5-2 milyar euro

0: civarında olması lazım. Türkiye büyük bir ülke, 80 milyonluk bir ülke. Hak ettiği şey de budur. Ama hep beraber futbolumuzu pisleyip marka değerini yerle bir ettiğimiz için de maalesef bu rakamları da tutturamıyoruz. Bir başka önemli sorunumuz da Türkiye'de profesyonel takım sayısı dünyada hiçbir yerde olmadığı kadar fazla. Süper Lig var, birinci lig var ve altında iki gruplu, ikinci lig, dört gruplu, üçüncü lig var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 130 civarında profesyonel takımı ülkemizin kaynaklarının karşılaması mümkün değil. Ne sponsor olarak, ne stadyum olarak, ne altyapı tesisleri olarak, ne de diğer konularda. Bir an önce bu sorunu da çözmek zorundayız. Ancak bu sorunu da maalesef hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda çözmenin bir yolunu bulamadığımız gibi bu konuyu konuşmuyoruz dahi. Bugün bu ülkede olması gereken şey bir 20 takımlı bir Süper Lig, 20 takımlı bir BTT Ligi ve 20 takımlı bir ikincilik olmalıdır. Onun altındaki takımların yarı profesyonel ve amatör olarak dizilmesi gerekir. Çıkacak takımların da belli kriterlere uygun bir yapıyla ancak üst tarafa alınması gerekir. Sadece yarışmacı koşuluyla değil. Bugün baktığınızda biz bütün parayı maalesef oyunculara ödüyoruz. Ama futbol yatırımlarımız çok çok çok gerilerde. Futbolda bizden çok daha ileri olan 5 büyük ligi söylemiyorum. Hollanda ve Belçika neredeyse 1,5 ligi var. Bir tane Süper Ligi var. Altında bir tane lig var. O ligde de oluşturan takımların yarısı Süper Lig'deki takımların rezerv takımları. Şimdi durum böyleyken hiçbir ekonomik değer üretemediğiniz, sponsorların sadece 3-4 kulübe sponsor olmayı arzu ettiği, statlarımızı yeterince dolduramadığımız bir ortamda futbolun bu yapılanması maalesef çok yanlış ve eksik. 1993 yılında ben Premier Lig'in kurulması gerektiğini söylediğimde İngiltere'de daha Premier Lig yoktu. 1996'da kuruldu. Biz o günden bugüne kendi ligimizi şirketleştirip ve yasal olarak tanıtamadık. Dünyada da bu durumda olan iki tane ülke var. Biri Bosna Hersek. Onlar son iki senesini takip etmedim. Belki de kurmuşlardır. Biri de biziz.
1: Evet.
0: Şartlar böyle olunca ülke futbolunu sadece transfer üzerinden ve hakem üzerinden konuşarak ülke futbolunu düzeltmemiz mümkün değil. Milli takıma gelince de milli takımda oynayan çocuklar bizim çocuklarımız. Eğer onlarda bir başarısızlık söz konusu ise bu başarısızlığın ana sebebi biziz.
1: Doğru.
0: Çünkü kendi çocuklarımızı, her milletin en önemli görevi kendi çocuklarının geleceğini düşünmek ve kendi çocuklarını diğer ülkelerin çocuklarıyla rekabet edebilir hale getirmektir. Bu da bizim ödevimizdir, bizim görevimizdir. Dönüp de kendi çocuklarımıza işte onları aşağılayan, onları inciten, onlara hakarete ve küfüre varan sözleri söylemek doğru değil. Ülkede oynanan futbol neyse milli takımın olacağı odur. Bizim bir başka hastalığımız da şu. İki tane maç kazandık mı kendimizi ülkenin dünyanın en önemli takımı sanıyoruz.
1: Çok
0: ama
1: doğru.
0: Öyle de değil. Öyle de değiliz. Öyle olmadığımızı da hepimiz biliyoruz. Biz grupta Gürcistan'ı ve Bulgaristan'ı geçtik. İspanya'ya doğal olarak İspanya'yı geçemedik.
1: Evet.
0: Eleme turunda da Romanya ve Kosova'yı geçtik. İşte bunları yapmış bir takımın dünya şampiyonu olmasını bekliyoruz. O oyunculara da dünya şampiyonuymuş gibi de muamele ettik önceden, oraya gitmeden. Sonra hayal kırıklığını çocuklarımızla beraber yaşadıktan sonra şimdi kendi çocuklarımıza dönüp onları ezmeye çalıştık. Bu da hiçbir zaman akla uygun bir davranış biçimi değil. Doğru spor insanlarının söylemesi ve yapması gereken davranış değil.
1: Sayın Hurma, çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız, renk kattınız ve Fatih Karagümrük'e de başarılar diliyoruz. Üstün başarılar ve Süper Lig'de seyretmek, özellikle de Karagümrük stadında maç seyretmek istiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar sizlerle olsun.
0: İnşallah, çok teşekkür ederim. Tekrar tüm dinleyicilerimize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma bizlerle birlikteydi. Şimdi diğer konuğumuz Okan Can, telefon hattımızda spor yazarı Okan Can. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Dünya Kupası'nı konuşalım. Dünya Kupası'nda gelinen noktayı konuşalım. Dün yarı finalin...

0: bir eşleşmesi belli oldu. Fransa, İspanya. Ama oynadıkları rakipleri de konuşalım. Fransa Fas'la oynadı, 2-0 yendi. İspanya Belçika ile oynadı, 2-1 yendi. Bu karşılaşmaları değerlendirerek Fransa İspanya maçına nasıl yorumda bulunursun?
1: Öncelikle ben Belçika'yı Belçika benim beklediğim bir performans değildi. Ben açıkçası turnuvanın en iyi teknik adamı olarak Rudi Garcia'yı gösteriyorum. Yani Rudi Garcia'nın yaptığı çok başarılı bir iş. Evet, Belçika'da çok iyi oyuncular var ama buraya kadar getirmesi, ki dün de İspanya'ya karşı bence işte fena olmayan bir performans ortaya koydular. Bunu not olarak söylemek istedim. Bir kere İspanya Belçika maçı çok güzel bir maçtı. Her şimdi futbol zevk yüksek bir maçtı. Ama beklendiği üzere İspanya Fransa yarı finali gerçekleşiyor. Diğer tarafta zaten bir Arjantin İngiltere hayali var birçok stok kamuoyunda. Ben açıkçası İspanya'nın birinin Dünya Kupası'nı kazanacağını tahmin ediyorum. Yani benim beklentim o yönde. Ya İspanya Fransa olarak turnuvanın başından beri bekliyorum. Hem oyun olarak diğer takımların çok öndeler, hem de bireysel açıdan oyuncu yetenekleri açısından bence tüm oyuncular, yani iki takımın tüm oyuncuları çok iyi hazırlanmış ve konsantre şeklinde turnuvada yer alıyorlar. Lamine Yamal konusunda bir takım eleştiriler var. Ben yani haklı bulmakla beraber, mesela 18-19 yaşında bir çocuğun hani performansının çok da böyle masaya yatırılması gerektiği düşünüyorum. Kolay değil. Bir önceki turnuvada Avrupa Şampiyonası çok iyi performans göstermişti. Yani İspanyollar bence bireysel açıdan hepsi, yani giren Fabian Ruiz'i giriyor, işte Olmos'u, işte Oyarzabal'ı, yani hepsi bence en iyi performanslarını göstermeseler bile taktik disiplin açısından belli bir oyun şablonunun devamlılığında hiçbir sorun yaratmıyorlar. Yani bireysel açıdan yetersiz kalan bir oyuncu yok. Hepsi taktik disiplin içerisinde görevlerini bir şekilde yerine getiriyorlar. Fransa ise birçok oyuncusu bireysel açıdan çok fark yaratıyor. Yani İspanya'nın takımı ama çok öne çıkıyor. Mesela Yücel, sen İspanya'da santrafonun kim olduğunu çok net söyleyemiyorsun. Yani sen derken senden evet. Bahset genel olarak yani.
0: Doğru. Yani doğru ama gelmiyor. Çok doğru.
1: Yani ne bileyim, hani orta sahada, merkezde, sağ açıkta, sol açıkta bir oyuncu söylemek bile kolay değil. Çok enteresan. Her pozisyonda kimin ne oynadığı veya pozisyonların ne olduğunu anlamadığımız oyuncular var. Yani bilseydik kendi takımlarını biliyoruz belki ama öyle bir oyun oynuyorlar. Fransa tam tersi. Yani Olise'si, Dembele'si, Mbappe'si, yani çok spektaküler oyuncular ve pozisyonları çok net oyuncular ve çok net çözüm üreten oyuncular ve hepsi çok formdular. Dolayısıyla iki farklı ekolün bir araya geldiği, biri son Avrupa şampiyonu, biri son Dünya Kupası finalisti. Ben açıkçası benim beklediğim final mi? Ben ikisinden birinin şampiyon olacağını düşünüyorum. Arjantin'i çok beğendiğimi söyleyemem. Ben genel olarak zaten Arjantin romantizmine de biraz karşıyım. İnşallah hak eden kazanır ama Milan, Fransa, İspanya'nın oyun olarak önde olduğunu da söylemek lazım. Bir kere jenerasyonları iyi yakaladılar. Benim İspanya ve Fransa üretim açısından sorun yaşamıyorlar. Bir de bazı takımlar bence, mesela Portekiz'de bunu gördük. İşte Arjantin, Brezilya'da bunu gördük. Brezilya mesela bu açıdan da önemli bir takım. Neden Brezilya başarısız oldu diye bir takım insanlar sorular soruyorlar ama bunun bir özelliği de şu. Brezilya'daki oyuncu yapısı da değişmeye başlıyor. Yani evet. Baktığınızda oyuncu üretimlerinde değişim var. Yani ne yaratıcı kreatifler, yani kötü oyuncular değil ama yani mesela Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo aklınıza kaldığında onların karşılığı olan oyuncu üretmiyor Brezilya.
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: Brezilya'nın o Brezilya'yı yapan DNA'sına uygun oyuncular çok fazla yok. Bir de bence artık dünyada birçok takım kendi kültürel kodlarından farklılık göstermeye başladı. Bunlardan biri bence yani Brezilya, bence biri de Arjantin. Yani iyi oyuncuları var ama o kadar. Yani bu başka bir iş artık bundan sonrası. İspanya'nın yaptığı, Fransa'nın yaptığı. Ben Fransa'nın son dünya şampiyonası finalinde de bence yani ben şampiyon olabilirdi. Orada da Fransa aslında iyi çıkardı. Dolayısıyla bence dünya futbol değişiyor. Artık bir takım kodlar, genetikler değişmeye başladığını gördük. Brezilya bunun çok güzel örnek. Dün Portekiz'in teknik adamı değişti.

0: Mesela Portekiz'in teknik adamı biliyorsunuz hani görevden ayrıldı. Neden mesela Portekiz'i çalıştırdığını mesela anlamadım. Dolayısıyla böyle çok enteresan böyle bazı teknik adamları iş buluyorlar. Yani dünyada bence futbol çok büyük bir değişim yaşıyor. Bir de Yücel benim çok dikkatimi çekiyor. Hiç siyahi teknik adam yok Avrupa'da. Bu da ilginç geliyor bana, onu da söylemem çok lazım.
1: Çok doğru. Peki şunu sormak istiyorum. Bugün İngiltere-Norveç karşılaşması var ki çok önemli. Gerçekten iki güç birbiriyle mücadele edecek. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
0: Ya biz Norveç-Brezilya maçını seninle konuştuğumuzda hani Norveç-Brezilya eleyebilir diye konuştuk veya Fas'la eleyebilirdi. Sürpriz olmaz diye düşünüyorduk. Yani Norveç enteresan bir takım. Yani bugün İngiltere elinizse benim adıma çok sürpriz olmaz. Ama tabii ki hayaller İngiltere Arjantin finali. Bence Norveç son 8'e kalarak ki turnuva başında Norveç'ten beklenti vardı Yücel. Onu söylemem lazım. Norveç dikkat çeken bir takımdı. Mesela Fas'ın şanssızlığı Fransa'ya denk gelmesi oldu.
1: Doğru.
0: Yani onu söylemem lazım. Yani Fas o anlamda şanssız bir yere geldi. Mesela Arjantin ne kadar şanslıysa bu takım eşleşmelerinde Fas o kadar şanssız olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası tabii ki İngiltere bir adım önde. Harry Kane çok büyük iş yapıyor. Oyuncu basında çok kaliteli kadrosu var ama Norveç elerse bence tesadüf olmaz. Bir şey daha söylemem lazım. Bence teknik adamlar açısından da bence kötü bir turnuva geçiriliyor. Bazı teknik adamlar, yani mesela Koeman'ın neden takım çalıştığını ben anlamış değilim. Roberto Martinez'in neden takım çalıştığını anlamış değilim. Nagelsmann yine keza öyle. Yani evet. Bazı şeylerin bence bir ezberlerin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı teknik adamlar, ya ben hakikaten Roberto Martinez Avrupa'da kulüpte çalıştırdı. Nasıl çalıştırdığını çok çözemiyorum. Böyle değişik bir yapı da var Avrupa'da bazı teknik adamlar. Mesela Gattuso da mesela hiç işsiz kalmıyor Yücel.
1: Evet.
0: Yani öyle tuhaf tercihler de var. Futbol enteresan bir yerdi bence genel olarak.
1: Ben daha çok De La Fuente'yi yıllardır, ki seninle de Avrupa Şampiyonası döneminde de konuşmuştuk. Ben çok değerli buluyorum. Şöyle ki hani bir Merino efekti dediğimiz, son dakikalarda girip de son dakikada gol atması. Hani bir kere olur evet Portekiz maçı, bir daha olur Belçika maçı, ama daha evvelde 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finali 119. dakikada yine Merino ve De La Fuente. Şimdi baktığımız zaman hiçbir şey tesadüf değil ve çalışılmış ve ezberletilmiş ve beklenen hamleler bu. Ne zaman ne yapacağını biliyor. Gerçekten ben De La Fuente'ye hayranım teknik direktör olarak.
0: Ya kesinlikle. Bir kere her şey çok hakim.
1: Evet.
0: Takımına çok hakim. Bence evet. Oyuncuların giren çıkan, yani taktiksel disiplini, oyuna olan bağlılıkları da çok yüksek. Ben yani İspanya'yı gerçekten çok beğeniyorum. Yani kupa değil mevzu. Konu onların oyunla ilgili kurdukları ilişki çok güzel. Takımla ilgili kurdukları ilişki çok güzel. Onlar iyi bir jenerasyon. Genç bir jenerasyon gibi gözüküyorlar ama içinde çok olgun oyuncular da var. O açıdan İspanya'yı bile koymak lazım. Tabii ki Fransa'nın oyuncu havuzu çok enteresan ya. Yıllardır hep üretiyorlar. Evet. Bence bu sene bu Dünya Kupası Avrupa'da kalacak diye düşünüyorum ben.
1: Bakalım. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Tekrar birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okancan bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.

0: şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, şimdi Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Sayın Nihat Erence bizlerle birlikte. Sayın Erence, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun Yüce.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonspor'da transferler devam ediyor. Bu transferler anladığımız kadarıyla biraz daha devam edecek. Çünkü takımın eksiklerini görecek Fatih Tekke, Sayın Fatih Tekke teknik direktör olarak. Ona göre de gidecek olan futbolcular var, gelecek olan futbolcular var. Bir planlama yapılacak. Şimdi gelen futbolculara bu kadrosu da var, bir iskeleti de var, bir omurgası da var Trabzonspor'un. Bu gelen futbolcuları nerelerde kullanabilir ve kim kimin yedeği olabilir? Hani bunlarla kısa kısa neler söylemek istersin?
3: Ya şöyle, en kısası şu: 10 tane oyuncu alındı. Yani gördüğünüz gibi rakam gerçekten yüksek. Yeni sezonda hemen hemen bu konuda en hazır takım Trabzonspor. Hemen sezon bittiğinde başlamıştı Trabzonspor. Neyle başladı? Muçi'yi aldı. Muçi birlik bir oyuncu. Zaten takıma ne kadar katkı verdiğini hepimiz biliyoruz. Hemen sonrasında Onaçu ile ilgili bir girişimler oldu. Hatta şöyle, ilk zamanlarda Onaçu pek Trabzonspor'a yani kalmak istemiyordu. Avrupa'da kariyerini sürdürmek istiyordu ama şöyle, orada da Trabzonspor açısından şanslı bir durum ortaya çıktı. Onaçu'nun talibi olmadı. Talip olmayınca o da bir yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor'la, ki yani şu anda son yıllardaki, bana göre belki de yani son yılların ötesinde, bugüne kadar bir futbolcuya ödenen ya da ödenecek olan en yüksek garanti maaş. 5,5 milyon euro. 3,5 artı 2 milyon euro. Çok aslında önemli bir bedel. O da tamamlandı. Hani bildik, iki oyuncunun hemen sonrasında Samet Akaydın, geçtiğimiz, hatırlarsın yine seninle zaman zaman, evet, yayınlarda konuşuyorduk. Çok isteniyordu ama devre arasında olmadı. Samet Akaydın'la anlaşma sağlandı. Milli takımda oynayan bir oyuncu. Yani artık kariyerini hepimiz biliyoruz. Trabzon'un kendi çocuğu. Hemen onunla beraber Ruslan Malinovski Genoa'dan ayrılmıştı. Trabzonspor'un hani yaş grubu olarak en yüksek yaşlı oyuncularından diyelim. Genelde çünkü böyle 20 ile 24 yaş arasındaki oyuncular tercih ediliyordu. Yani o 32 yaşında, 33 yaşında oldu şimdi de. Ruslan Malinovski alındı. Orta sahada ondan beklentiler yüksek. Playmaker, işte oyun kurucu, oyunu yönlendiren, saha içi lideri. Yani ne dersek diyelim.
2: Evet.
3: Fatih Tekke'nin sanıyorum saha içindeki yani gözü kulağı olacak bir oyuncu. O da tamamlandı. Cabral alındı. Benfica'da geçen sene oynamıştı. Biz de bir türlü o sol bek mevkini tutturamadık. Yani Mustafa, normalde Mustafa Eskerilaç, bilir, sen de bilirsin, normalde
2: tabii
3: açık oyuncusuydu.
2: Tabii.
3: Biz ondan ne yaptık? Sol bek evirdik. Normal, yani orijinal bölgesi olmayan yerde oynadı ama başarılı oynadı, iyi oynadı. Bir tane sol bek, yani hakiki bir sol bek aldık. Şimdi oyuncuyu bir de Dünya Kupası'nda izleyince, hele ki o Arjantin'e attığı gol ve devamında bir gol daha vardı,
2: evet,
3: ki biz de şunu söylüyoruz sevgili Yüce, iyi ki o gol olmadı. Yoksa herhalde Cabral Trabzon'a gelmeden normal bir transfer daha yapar giderdi. Öyle espriler de yaptık. Gerçekten çok, hani Trabzonspor'un son yıllarda o sol kanatta yaşadığı, sol bekte yaşadığı sıkıntıları çözecek gibi görünen bir oyuncu. Yani orada da başarı sağlandı gibi gözüküyor şu anda. Hemen onun devamında genç bir oyuncu, 22 yaşında

0: Noah Saviola alındı. Sol açık, sağ açık oynuyor. Yani o da çok değerli bir oyuncu. Beklentiler yüksek. Diğeri Karadeniz, yine babadan Türk, anneden yabancı, yerli oyuncu statüsünde oynayan 17 yaşında daha bir genç bir oyuncu, kanat oynuyor. Onun da yani beklentiler yüksek. Ve tabii ki son transfer Aral Şimşir. Bu arada Metehan'la, tabii ki Metehan Mimaroğlu ve Melik Kabasakal'ı da unutmayalım.
1: Tabii.
0: Onları da bu transfer furyası demeyeyim de, o yanlış anlaşılır, transfer içine katalım. Son Aral Şimşir. Aral'ı da artık hepimiz biliyoruz. Aral'ın özellikle Galatasaray'da çok istemişti ama tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ki biz yaklaşık şöyle, ben onu çıplak gözle de Trabzon'da izlemiştim. Bizim U19 takımına karşı oynadığında müthiş bir yetenekti. O süreçte çok gündeme geldi ama bu sene kısmetmiş demek ki. Orası o Aral transferi de olduktan sonra şimdi millet tabii ki bizim taraftarımız kolay kolay yani transfere doymuyor. Daha iki ya da üç tane transfer bekleniliyor. Bunları da istersen hemen hızlı bir şekilde
1: tabii
0: onları
1: ki,
0: da söyleyeyim. Tolu Arakodare var. Geçen sene Wolverhampton'da oynadı. Santfor, yani bir de böyle pivot dediğimiz türden bir santfor. Nijeryalı. Yani ondan da transferi hemen hemen böyle bitme aşamasında. Tabii şimdi sen doğal olarak şu soruyu soracaksın. Sizde bir kule var, Polo Nacho, Tolu Arakodare'yi ne yapacak Trabzonspor,
1: evet,
0: diye. İşte orada da şunu söyleyelim. Bir son dakika haberi, biraz önce ona bakıyordum. Bu Nijerya'dan, benim de böyle zaman zaman WhatsApp'tan sohbet ettiğimiz Nijeryalı bir antrenör var. Scout da yapıyor aynı zamanda. Şöyle yazmış bana cevaben. Onacho Al Ahli ile anlaştı. 25 milyon euro civarında paraya. Tolu da Türkiye'ye gidiyor, Trabzonspor'a diye. Tabii ki ben bunu hemen yönetimden teyit edeyim istedim. Biraz kaçamak cevap verdiler. O da biraz kaçamak cevaplar da biliyorsunuz bizim meslekte.
1: Evet.
0: Sanki şey gibidir.
1: Doğru yani, gibidir.
0: Evet, demek ki tabii. Ondan sonra yine bir transfer daha var. Gianluca Prestiani. O da geçen sene hatırlarsın Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius Junior'la böyle bir takışması olmuştu. Arjantinli sağ kanat.
1: Evet.
0: Böyle kısa boylu ama çok yetenekli, müthiş bir oyuncu. Onunla ilgili de satın alma opsiyonlu bir girişim var. Tahmin ediyorum o da olduktan sonra bir tane belki gene bir yerli santfor Ali Haraşoğlu ile görüşmeler sürüyordu. Orada biraz Bodrumspor fiyatı yükseltti. Eğer yani orada da eğer yani şey olarak anlaşma sağlanabilirse şartlarda, tahmin ediyorum böyle bir transfer yapılanması, gördüğün gibi işte 10 saydık garanti imza atmış. İki tane bitmek üzere, hatta bir tanesi de daha yerliyi de sayarsak 13 transfer. Sevgilice yani hani denir ya, Fatih Tekke ne istediyse yönetim hepsini aldı. Tabii bundan sonraki süreçte beklentiler Fatih Tekke'den daha büyük olacak. Geçen sene 1-4 diyordu devamlı.
1: Evet.
0: Takım üçüncü oldu. Bu sene artık şeyden de, sosyal medyadan da taraftarlar şunu yazıyor. Hocam artık bir diyeceksin diye, onu bekliyoruz diye. beklentiler de son derece yükseldi. Şöyle tabii ki hani hep söylüyoruz ya, Trabzonspor bizim Süper Lig'in rengi. Ne zaman Trabzonspor o şampiyonluk yarışı içinde olursa Süper Lig gerçekten daha renkli oluyor, daha güzel oluyor. Umarız bu kadar yani transferin ardından mutlaka o beklentiler de yüksek olduğu için yani bir doğal olarak şu anda taraftar camianın beklentisi tabii ki şampiyonluk yarışı içinde olan bir Trabzonspor. Şunu da herhalde sorarsın ya da bizi dinleyenler merak ediyordur. Bir hayli yabancı oldu işte. 17 yabancı var. 2 de gelirse 19 yabancı. 14, 5 tane fazlalık var. Ne olacak o 5
1: evet
0: tane diye. Ulay var. Yani Ulay sanki gitti gibi. Bugün biraz hem İtalyan medyası hem de bizim biraz yönetimden birileriyle sohbet etme imkanım oldu. Fiorentina'nın çok ciddi bir

0: trofeyi var. Yani yaklaşık herhalde 30 milyon euroyu bulan bir bedel. Müthiş diyebiliriz. Hani bir ara 40'lar falan konuşulmuş ama şöyle diyelim, yani 30 milyon euro da bence çok öyle hani küçümsenecek bir rakam değil. Geçen sene 5,5 milyon euroya aldığınız bir oyuncu. Kimsenin tanımadığı bir oyuncu. İşte o anlamda Trabzonspor'un gerçekten önemli bir albenisi var, öyle diyelim. Hani isimsiz oyuncuları çok çabuk parlatıyor, öne çıkarıyor. Geçmiş yıllarda işte Charlotte'la, Cornelius'la bunları yaşadık, gördük. Şimdi de yani Olay var, Pina var, Chibuki, Vivu var. Yani bunlara da çok sayıda transfer teklifleri de geliyor ama orada bizim gördüğümüz, gözlediğim, gözlemlediğim ya da işte içeriden aldığım bilgiler, Lübeck ayrılır. Matias devre arasında alınmıştı. Muhtemelen ya kiralık olarak gönderilecek. Molde ile görüşüyorlar. O olabilir. Yine oradan işte ayrılacak oyuncuların başında Olay geliyor. İki oldu. Polonaçı'nın da ben gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Evet. Üç. Lundstrom, Deniz Draguş 4-5 oldu. Mendy de şu anda takımda beraber çalışıyor ama sanki Fatih Hoca'nın Mendy'ye biraz sıcak olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Özellikle bu Mehmet Yılmaz tesislerindeki bu yeni sezon hazırlıklarında hani şu anda daha medyaya açmadılar şeyi ama idmanları, fakat yaptığı paylaşımlarda hocanın özellikle Mendy ile olan böyle çok yakinen ilgilenmesi, sanki Mendy'yi değerlendirecek gibi görüyorum. Avusturya kampı var. Muhtemelen orada da biraz daha gözlemleyecektir Mendy ile ilgili. Yani Mendy gerçekten çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu ama işte bir olmadı bir ara. Çok hani orta saha aldık, stoper yaptık ondan. Biraz da onun da şeyiyle oynandı fazla. Umarım yani bu kadar şeyden sonra sevgili Yüce, hani ya 10 garanti imza atmış oyuncu, 2-3 tane daha gelecek, 13-14 tane transfer yapmışsınız ve doğal olarak da beklentilerin yüksek olduğu bir Trabzonspor.
1: Şimdi çok önemli bir nokta, bu kadar futbolcu geldi gitti ve gelmeye devam edecek. Şimdi geçen sene daha az futbolcu vardı, en azından 11'de oynayacak veya yedekten oyuna girecek olan oyuncular belliydi. Ama bu sefer gerçekten yedek kadrosu da çok fazla ve yedekten sahaya girecek olan oyuncular da fazla. Fatih Tekke için bir olumlu bir durum mudur? Yoksa evet, Trabzonspor için olumlu bir durum ama Fatih Tekke daha yeni yeni Trabzonspor'da bir sistem oturtmaya çalışıyor. Hepsi deve dişi gibi olan, her kulüpten istenen oyuncular bunlar. Bir sıkıntı yaratabilir mi Fatih Tekke'ye?
0: Ya ona da şöyle cevap vereyim. Geçen sene hatırlarsın yine seninle yaptığımız sohbetlerde şunu demiştim. Eğer Trabzonspor'un kulübesi iyi olsaydı, özellikle o Galatasaray galibiyetinin ardından 4 maç 9 puan gitti sevgili Yüce. 4 maç 9 puan. Yani işte o arada Muçi sakatlandı, Onaçı oynayamadı. Yani biz orada çok büyük sıkıntılar yaşadı teknik anlamda. Şimdi hani bir yandan da bakıyorsun hakikaten kulübedeki zenginlik. Biz o zaman şöyle kendi kendimize dedik ki ah şu kulübe bir zengin olsaydı. Yani giren oyuncular, hani kulübeden gelen oyuncular gerekli katkıyı verseydi Trabzonspor'u belki bu sene hani ligin üçüncüsü, evet Türkiye Kupası'nı aldı ama belki de şampiyon olarak konuşacaktık, söyleyecektik. Yani öyle bir fırsat kaçtı. Umarım hani geçen sene Fatih Tekke de bundan çok dem vurdu. İşte dedi eğer ki biraz kulübemiz güçlü olsaydı daha farklı şeyler olurdu diye. Şimdi Fatih Hoca'nın o konuda da artık bir şeyi de yok, mazereti de yok. Kulübesi de zengin. İlk 11 oynatacağı belki şöyle yarışmacı bir takım olacak. Evet. Aynı zamanda takım içinde de bir yarışma olacak. Yani işte baktığınız zaman mesela en az her mevki için iki tane oyuncu rahatlıkla sayabiliriz. Yani o da bence büyük avantaj. Burada tabii ki biraz formayı da hakkaniyetli verirse Fatih Tekke, vereceğine inanıyorum ben. Yani çok da güzel bir ekip olacağını düşünüyorum. Geçen sene çünkü bunları biz yaşadık. Yani eksik olmasına rağmen birçok maçta bazı oyuncuların, işte mesela daha hala Ozan Tufan'ı saymadık, Okka'yı saymadık. Yani onlar da kulübeden katkı verecekler. İşte Savic çok uzun süre oynamadı.

0: eksik kaldı. Savic gibi bir deneyim belki de o dönemlerde Trabzonspor'un kadrosunda yer alsaydı, işte dedik ki çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu sene öyle bir, hani tırnak içinde söylüyorum, lüks var. Umarız bu lüksü Fatih Tekke iyi bir şekilde kullanır. Kullanacağını da inanıyorum.
1: Peki şu da var. Taraftar ne diyor bu kadar transfer? Hani taraftarlar özellikle üç büyüklerde şöyle bir şey var. Daha iyisi, daha pahalısı, daha yıldızı, hep beklenti fazladır. Yani elinizdeki mesela Fenerbahçe'de 22 futbolcu olmasına rağmen hala taraftar hala futbolcu isteyen, yıldız futbolcu isteyen taraftar var. Trabzonspor'da Trabzonspor taraftarı ne diyor bu kadar transfere?
0: Şöyle biraz esprili cevap vereyim ona. Bugün transfer yok mu diyor mesela. Hemen ilk sabahleyin baktığımızda sosyal medyada ilk gördüğümüz şey, sevgili başkan bugün transfer yok mu diye yazıyorlar. Yani taraftarlar ister. Hatta sabahleyin böyle bir grup taraftarla oturduk, sohbet ettik. İşte böyle kahvaltı gibi bir şeyler yaptık. Orada şunu söylediler. Bir tanesi dedi ki ya dedi evet çok nokta transferler yapıyoruz, işte scoutumuz iyi çalışıyor, iyi oyuncuları, ama dedi şimdi mesela ben dedi bugün oğluma sordum forma alayım sana, kimin formasını alayım diye sordum dedi, onu açı dedi direktmanla.
1: Evet.
0: Yani şöyle, yani hala Trabzonspor'da bir böyle hani forma sattıracak bir yıldız oyuncu beklentisi de var. İşte bir ara Rashford'un adı çok geçmişti. Evet. Hala da belki ilerleyen bölümlerde şöyle düşünüyorum ben onu da sevgili Yüce. Avrupa'da transfer bizden biraz daha erken bir sona eriyor ya.
1: Tabii.
0: Fırsat transferi deriz onlara biz. Hani o dönem belki hani geçmiş yıllarda onu öyle transferler ne oldu? Marek Hamşik gelmişti mesela. Muhteşem de bir katkı sağladı. Çok. O sezon Trabzonspor şampiyon oldu yani. Böyle bir isim olursa tabii ki hani biraz taraftarlara da o konuda hak veriyorum. Doğal olarak hani formayı satın aldıklarında böyle hani Messi'nin formasını giymek başka. Yani takımda normal birinin formasını giymek başka. Yani o anlamda söylüyorum. Tabii ki yıldız oyuncuyu da görmek istiyor taraftar.
1: Şimdi evet, yıldız oyuncuyu görmek istiyor ama taraftarın da bu transferlerden sonra stada gitmesi gerekiyor. Tribünlere gitmesi gerekiyor. Ardından biraz taraftara takıma sabır göstermesi gerekiyor. Bu anlamda neler konuşuyorlar? Çünkü ya işte bu kadar para verdik, bu adamlar oynaması lazım, Trabzonspor'u kazandırması lazım. Evet de insan onlar da, etten, kemikten, damardan oluşan bir canlı. Hani bunu düşünmüyor mu?
0: Şöyle diyelim, bizde sabır yok. Oradan başlayalım.
1: Tamam.
0: Oradan başlayalım.
1: O zaman cevap verilmiştir.
0: Yani o anlamda ya tabii ki beklentiler. Bir de şöyle Trabzon'un özelliği, sen de biliyorsun. Futbolu bilmeyen yok orada.
1: Tabii.
0: Hani 7'den 77'ye herkesin.
1: Kadınından erkeğine, erkeğinden ninesine kadar.
0: Bravo. Yani bugün yaylaya çıktığımız zaman ninemizle sohbet ettiğimizde direkt sohbetin birinci konusu Trabzonspor oluyor. Ne oluyor, kimleri alıyoruz diye soruları soruyorlar bize. O yüzden yani Trabzon'da insanların hani futbol bilgisi, futbolu olan aşinalığı. Şimdi burada eksik olan şu, biz de zaman zaman işte yaptığımız yayınlarda, YouTube yayınlarında işte Lemi hocayla bazen sohbet ediyoruz, Giray hocayla ediyoruz falan. Onların da taraftarlara söylediği şu. Madem futbol kentiyiz, madem futbolu bu kadar seviyoruz, o tribünleri full dolduracaksın. Yani nasıl İngiltere'de diyoruz ya, 3. lig takımı 40 bin kişi oynuyor. Yani oynuyor. Bizim de şimdi madem ki biz spor kentiyiz, futbol kentiyiz, o Akyazı Stadı'nın ben full, özellikle kombine anlamında söylüyorum. Yani ne olacak? Bir tane takımı var ya şehir.
1: Tabii.
0: O takımın en büyük destekçisi sensin. Evet, bazen zor oluyor, gidişi zor oluyor, dönüşü zor oluyor. Ekonomik olarak tabii ki herkesin belli bir sıkıntısı oluyor, şu oluyor, bu oluyor, ama bir tane şehir takımı var. O yüzden o şehir takımına Trabzonspor taraftarı sahip çıkacak. İşte mesela şu anda sevgili başkan Ertuğrul Doğan'ın da en büyük şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi bu. Yani kombine mesela bakıyor, diyor ki İstanbul kulüpleri kombinelerini hepsini satmış diyor.
1: Doğru.
0: Haklı onda da. Yani biz de

0: Madem futbol kentiyiz, spor şehriyiz, yani taraftarlar da buradan biraz ellerini ceplerine atacaklar. Ki çok da kolaylıklar sağlandı sevgili Yüce. Yani mesela kombineleri taksitli yaptılar. Bu taksitlerden faiz alınmıyor. Yani hani insanların o stada gelebilmesi için yönetim gerçekten çok böyle yapılabilecek her şeyi yapıyor. O durumda da şehrin yapması gereken takımına sahip çıkması. Evet, yani illa hani yola şampiyonlukla çıkarsın, beşinci olursun, yola şampiyonlukla çıkarsın, iyi oynarsın, ikinci olursun. Bunlar ayrı bir konular. Tabii. Ama dediğiniz gibi Trabzonspor hani şehrin en büyük markası, her şeyin üstünde, onu herkes de biliyor. O zaman her şeyin üstünde olan bir takıma sahip çıkmak lazım.
1: Ben İstanbul'da Trabzonspor o zamanki adıyla 1. lige çıkmıştı. Esas Süper Lig. Yani o taraftarı ben göremiyorum hala Trabzon şehrinde. Düşünebiliyor musunuz? Muhteşem bir taraftar. O bayraklarıyla, o tribünü kaplayan bordo mavi bayraklarıyla birlikte. Yani bu taraftar nereye gitti? O kültür nereye gitti? Evet, sorgularlardı. Teknik direktör gibi ninemiz de sorgulardı Ali Kemal Denizci'yi. Hami'yi de sorgulardı teyzemiz. Ama nereye gitti bu taraftar?
0: Ya aslında bir yere gitmediler ama biraz böyle hani bu sosyal medya hakikaten insan yaşamını, bence hep söylüyorum, olumsuz etkiliyor. Aşırı bir şekilde hani eskiden en büyük uğraş ya da en büyük beklenti hafta sonu maçtı. Ama şimdi farklı, böyle insanları da görüyoruz, çocuklarımızı görüyoruz, gençlerimizi görüyoruz. Yani ben o konuda biraz böyle hem üzüntülüyüm. Evet. Ellerinde telefonlar, evet tamam, modern çağın en önemli şeyidir. Ama hayatı tamamen böyle bu sosyal medyaya dayamak, sanki yaşam oymuş gibi onun üzerinden gitmek biraz da bizim hani Trabzon şehrini de çok etkiledi diye düşünüyorum. Evet. Hatta Rize'yi etkiledi, hatta Samsun'u etkiledi. Yani eskiden hatırlarsın, bilirsin. Mesela Samsun Spor'un bütün maçları full olurdu.
1: Çok.
0: Bu sene
1: çok.
0: Allah'tan biraz hani Avrupa'da iyi işler oldu. Yine full oldu, iyi oldu. Çok gururlandık, gördük o tribünler full oldu. Ne güzel dedik ya, o ruh geriye döndü. Şimdi bakıyorsun yani geçmiş yıllarda Trabzonspor'un 6 sene şampiyonluğu olduğu dönemde, işte 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönemde en büyük destekçisi gene Karadeniz takımlarıydı.
1: Tabii.
0: Çünkü niye? Karadeniz takımları İstanbul takımlarını yeniyordu. Trabzonspor orada daha rahat yukarıya doğru çıkıyordu. Şimdi bu bence aslında Karadeniz'de de bir birliktelik oluşması lazım. İşte taraftar kültürünü de biraz daha arttırmak lazım. İşte nedir? Daha biraz eğlenceli maçlarda, maç öncesi işte çocuklar oraya gittiğinde eğlenebilmeli. Çocuklar oraya gittiğinde yani maç saatine kadar iyi vakit geçirebilmeli. Bunları da yapmak lazım. Şimdi mesela hatırlarsın, gidiyorsun Barcelona'ya, mutlaka gitmişsindir sen.
1: Evet.
0: Veya Avrupa'nın birçok kentinde bakıyorsun giriş AVM, üstü yemek, en üstte çatıda da şey var, futbol takımının oynadığı stad var.
1: Evet.
0: Ben orada şuna üzülüyorum. Mesela evet, Akyazı Stadı çok güzel, muhteşem. Belki de dünyanın sayılı stadlarından bir tanesi. Ama biz hala diyoruz ki ah, o Avni Aker'in bir daha yapabilsek de evet, oraya gelse. Çünkü çok merkezi, çok güzel yer, harika bir yer. Yani hala içimizde Avni Aker'in orada olması, işte hani şehre yakın, şehrin göbeğinde, her yere gidiyorsun. Hani denir ya, şey derdi bizim taraftarlar. Ya sallanarak maça geliyoruz diyor.
1: Doğru.
0: Yani öyleydi çünkü.
1: Doğru.
0: Ama şimdi öyle değil. Mesela Akyazı'ya gidebilmek için son dönem Trabzon Belediyesi de güzel işler yapıyor. İnşallah bu raylı sistemini hayata geçirecekler. Ondan sonra biraz daha kolaylaşacak. Daha biraz tabii insanlarla da konuştuğumuzda, yani ulaşım sıkıntısından söz ediyorlar, haklılar. Şöyle düşün yani, mesela Çarşıbaşı'ndan, Beşikdüzü'nden, Artvin'den, Araklı'dan, hatta Sürmene'den, hatta Of'tan oraya gelmek, hani şehirler arası bir mesafe sevgili Yüce, sen
1: tabii
0: de biliyorsun orada. Kolay değil. Ama Avni Aker farklıydı böyle, oradan daha kolaydı sanki. Hani o sırada aşağı inince biraz böyle o şey, biraz heyecan kaçtı gibi. Ama ben şunu söyleyeyim, yani Trabzonspor taraftarı ne oldu?

0: olursa olsun yani şehrin en büyük markasına sahip çıkmak zorunda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Nihat Erence. Ellerine, emeğine sağlık.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi.

0: Klimalar İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Bir kez daha merhaba, saatimiz 18.09'u gösteriyor ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk, kolay gelsin.
3: Sağ olun. Şimdi transfer sezonu da devam etmekte. Demin Trabzonspor'u konuştum. Şimdi de Beşiktaş'ta yapılan transferleri, eklemeleri, hazırlık maçlarını da yapmaya başladı takım. Giden futbolcuları, gelen futbolcuları. Özellikle kaleciyi değiştirdi. Ersin Destanoğlu ile vedalaştı. Nübel ve Doğan Alemdar kaleye geldi. Salih Özcan'ı aldı. İlhan Fakılı, evet, genç bir oyuncu ama genç milli takımda da oynuyor. Ouattara var. Buradaki Beşiktaş'taki yapılanmayı, ki Trossard'ı da Belçika milli takımından almak istiyor, getirmek istiyor. Nasıl bir yapılanma var? Neye eksiği var? Nasıl bir takım bekliyorsunuz Beşiktaş'tan?
4: Evet. Doğrusu bu dönemde Dünya Kupası'na o kadar yoğunlaştık ki transferleri tabii ki takip ediyoruz. Hem okuyarak hem izleyerek. Ama yoğunluğumuz Dünya Kupası'nda olduğu için çok detaylı bilgiye sahip değilim. Önce onu söylemeliyim. Fakat bildiğim kısmı söylemeliyim. Evet. O da şu. Bir kere teknik direktörlük yapmış. Daha önce Beşiktaş'ta da bu pozisyonda bulunmuş Önder Hoca'nın, Önder Özen'in bu pozisyonda, bu görevde olması, yani sportif direktör pozisyonda ve hoca tespitinden itibaren takımın organizasyonunu da yapmak adına hocayla beraber, teknik adamla beraber bir masanın etrafında oturup verecekleri kararlarda Beşiktaş'ın çok daha iyi işler yapacağını gösterdi. Şu ilk aşamadaki hamleler, yapılan transferler. Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için önce en başta kaleci sorununu, hem de çok değerli iki kaleci transfer ederek halletmeleri bir kere başlı başına detaycı ve herhangi bir şeyi yapmış olmak için yapmayacaklarını ortaya koydu Yüce Bey. Yani Almanya'da çok önemli takımlarda oynamış, milli takım kadrosunda bulunmuş bir kalecinin yanı sıra bizim milli takım kadrosunun, geniş kadrosunun içinde olan, yurt dışında da bir macerası olan ama neden erken döndü onu da anlayamadım. Doğan'ın da transfer edilmesi bir kere Beşiktaş'ın kalede herhangi bir sorun yaşamamasına neden olacak. Geçen sezondan kalan kadro iskeletinin yanı sıra geçen sezon tespit edilen ve kadroda kalmaması gereken, kalmasının yük olduğu, aslında kullanılamadığı, biraz atıl işlev gören oyuncularla yollar ayrılmaya başlandı. Onlar da kolay değil tabii ki. Çünkü ülkemizde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Transferleri yapılıyor, para veriyoruz. Oyuncuları göndermek için yeniden onlara para vermek, evet, zorunda kalıyoruz. Böyle bir bütçeyi zorlayan, gereksiz harcamalara neden olan ama şu anda da kadronun ayıklanarak artık Fenerbahçe, Galatasaray, hatta Trabzonspor'la yarışır noktaya gelmesi için de radikal bir takım değişiklikler yapılması gerekiyordu. Başlangıçta bununla ilgili önemli adımlar görüyorum. Belçika milli takım oyuncusu, Arsenal oyuncusu Trossard gibi çok önemli bir transferin arkasında gitmenin de aslında vizyon olarak da, hedef olarak da, bütçe olarak da önemli harcamalar yapmaya aday olduklarını görüyorum. Şu anda hazırlık

0: maçlarına da baktım. Hazırlık maçlarındaki performans yanıltıcı olabilir. Milli takımdaki oyuncular henüz dönmedi. Sezonun başlarında yeni bir hoca, yeni bir anlayış ve aslında yenilenen bir takım ve çok sayıda genç altyapıdan gelen oyuncunun oynadığı kadrolar. Böyle olunca eksik ve tam anlamıyla hocanın felsefesinin takıma henüz enjekte edilmediği bir dönem olması hasebiyle antrenmanların, bazı oyuncuların bireysel performanslarını görebilmek, yarınlarda onlardan yararlanıp yararlanılamayacağını anlamak adına yapıldığını düşünüyorum. Orada taktik anlayıştan ya da oyun felsefesinden ziyade, ki sezon başındaki ilk hazırlık maçlarında asıl neden bizim önümüzdeki dönemde Türkiye Ligi, Kupası, Avrupa Kupası maçlarında yararlanıp yararlanmayacağımız oyuncular hangileridir diye baktığımızda buradan eliminasyonu sağlayacağımız maçlardır asıl. Bir taraftan da tabii ki maç kondisyonunun yavaş yavaş kazanılması, yapılan hazırlıkların hangi anlamda kime ne kadar etki ettiğini görülmesi anlamında da elbette ki katkı sağlayacaktır. Bunu şöyle toparlayabilirim. Italiano bence Önder Özen'in tespiti ve tercihi, bence bu konuda başkanı da ve yönetimi de ikna ettiği için, ona da güvenildiği için şimdi çok daha büyük bir sorumlulukla kadro yapılanmasını sağlarken, yıllardır Beşiktaş'ı da yakından izleyen ve analizini yapan birisi olması hasebiyle de hata yapacağını zannetmiyorum. İyi bir kadro oluşturup bu sezonun yarışın içinde olmaya aday bir takım olarak Beşiktaş'ın öne çıkacağını düşünüyorum doğrusu.
1: Şöyle ki Sayın Şentürk, benim bir tedirginliğim var. Beşiktaş seyircisi biraz sabırlı olması gerekiyor. Çünkü yeni bir kadro kuruluyor. Yeni bir kadroyu da hani bir ufak tökezlemede veya bir ayağa takılmada veya bir sıkıntı yaşadığı zaman çok sert eleştirmemeleri gerekiyor. Ben Beşiktaş seyircisinin çok ateşli olduğunu, çok iyi bir taraftar olduğunu, takımına sahip çıktığını ama bazı durumlarda bir iki maçta takıldığı zaman da çok sert tepki gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle kendi takımının altyapısından yetişen gençleri için, çocuklar için. Burada biraz daha sabırlı olması gerekti Beşiktaş camiasının diye düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel söylediniz. Bu futbolcular için elzem bir söylem. Yani yazılı ve görsel basının bu kadar kolay oyuncunun harcanması, takımların bu kadar kolay demoralize olması, teknik adamların bu kadar çok kolay yıpratılmasına müsaade etmemek adına sizin şu anda sarf ettiğiniz cümleleri sık sık kurması gerekiyor. Yani bir takım etkileşimleri arttırabilmek adına yapılan söylemlerin takımlara da futbolculara da çok zarar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla çok haklısınız. Yani sabır olmadan bu işler olmayacaktır. Futbol takımları bugünden yarına hemen organizasyonunu yapıp sahaya çıkıp bu isimleri aldık artık bunlar her şeyi yapar gibi düşünülmeyeceğini taraftarın bilmesi lazım. Bilmeyen taraftarlara, ki olabilir tabii ki, taraftarlık duygusuyla sadece kazanmaya odaklı düşünebilirler. Bunları bu platformlarda söz sahibi olan insanların yazılı, görsel, hatta sosyal medyada, hatta dijital platformlarda futbolun kalkınmasına destek olmak adına yıpratmak yerine yeşertmeye yönelik düşünceler üretmesi lazım. Beşiktaş taraftarı gerçekten takımının sonuna kadar yanında olan, coşkulu tezahüratıyla dünya çapında ses ve getiren ve isim yapmış olan bir taraftar grubu. Dolayısıyla o coşkuyu oyuncularına iletebilen ama işleri iyi gitmediğinde de tam tersine oyuncuların sürklase edebilen bir, evet, taraftar grubu. Onun için Beşiktaş'ın desteğe kesinlikle ihtiyacı var. Çünkü zamana ihtiyacı var. Bu zaman zarfında da taraftarın zaman zaman kaybedilecek maçlarda veya iyi oynanmayan oyunlarda da onlardan iyi oyunu ve iyi sonuçları beklediği mesajıyla beraber destek vererek onları kazanabileceğini bilmeli. Aslında Beşiktaş'ın köklü ve her türlü platformda ses getiren çok önemli taraftar grupları var. Bunların bu bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Bu istikrarı sağlamak adına, dediğim gibi, yani sadece bu Beşiktaş için geçerli değil. Mesela Trabzonspor gibi bir, evet, önemli bir kulüp var ülkemizde. Ama üst üste olumsuz sonuçlar aldığınızda sizin elinizdeki kadroya da, içinde bulunduğunuz duruma da, oyuncu kapasitenize de bakılmaksızın en iyi neden olmadığını sorgulanır ve her şeyin ters gitmesine neden olabilecek tepkiler gösterilebilir. Fenerbahçe için farklı bir durum mu var? Yani son yıllarda Galatasaray üst üste lig şampiyonu.

0: enflasyon olduğu için belki göz ardı ediliyor. Ama ülkemizde maalesef kabul edemeyeceğimiz böyle bir bakış açısı var. Elbette ki bunun değişmesi lazım. Birçok şeyi değiştirmeyi düşünürken, çalışırken, futbolun bir noktadan daha doğru, sağlıklı bir noktaya ulaşmasını düşünürken bunun hep beraber olması gerekiyor. Yani taraftarların da onun üzerine düşen bir takım görevler var. Sahada işini yapmayan oyuncuyu protesto edebilir. Yalandan yerde vakit geçiren oyuncuyu protesto edebilir. Yani göze hoş gelmeyen bir futbolu tabii, veya çirkinlikleri veya oyuncu davranışlarını eleştirel yaklaşıp protesto edebilir. Ama topyekun bunu yok sayarsanız o zaman adım atacak alanınız kalmaz ve işler iyiye gitmez maalesef. Size katılıyorum. Şu anda madem Beşiktaş'tan bahsediyoruz, Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş taraftarının bu dönemde Beşiktaş'a destek olarak saha sonuçlarının ötesinde yapılan işe bakarak onlara yardımcı olması gerekiyor.
1: Özellikle hatırlarsanız Beşiktaş'ta Süleyman Seba, sayın rahmetli Süleyman Seba gelmeden evvel Beşiktaş çok büyük sıkıntılar çekti. Yıllarca şampiyon olamadı. Hatta Sayın Süleyman Seba geldikten sonra da büyük sıkıntılar çekti. O sistemi oturtmak için Serpil Hamdi Tüzün'le birlikte, Gordon Min'le birlikte nice şampiyonluklar kaybetti. Son anda, son maçta averajla kaybettiği şampiyonluklar var. Şimdi ama sabırlı olmayı biliyordu Beşiktaş taraftarı. Çünkü o futbolcular hep altyapıdan gelmiş, elinde Beşiktaş'tı. O öz kaynaktan gelen futbolculardı. İyi baktı o dönemde o futbolcuların, o taraftar. Ama son yıllarda hani şuna döndü. Ya biz niye Lamine Yamal'ı almıyoruz kardeşim? Hani biz niye işte Osimhen transferinden sonra? İşte evet, biz niye daha büyük futbolcu getirmiyoruz? Kardeşim o futbolcuyu getirirsen çok daha fazla para harcayacaksın. O futbolcu için etrafını örmen gerekiyor. Yıldız futbolcuları alman gerekiyor. Yani o sabır vardı o zaman ama şu anda kalmadı ve umutlar, hedefler çok farklılaşmaya başladı. Benim en fazla tedirgin olduğum nokta bu Beşiktaş seyircisi açısından.
0: Evet Yüce Bey, sadece size şunu hatırlatacağım ama o zaman bile çok sabırlı değildi Beşiktaş taraftarı. Çünkü en nihayetinde işte biraz iyi gitmediği dönemde Beşiktaş'ın futbolcularından birinin adından bahsederek Ahmet Dursun, Seba evet, gitsin tezahüratları.
1: O Seba, Sayın Seba'nın son dönemleriydi ama.
0: Evet yani son dönemiydi ama yani şöyle bir şey var. Defa da yok maalesef. Evet. Sabır bir yerde bittikten sonra en değerli varlığınız, ki bugün bütün Beşiktaş taraftarının bugün Seba gitsin diyenlerinde, yani o tezahüratı yapanların da bugün gururla adından bahsettiği, andığı Süleyman Seba için bu tezahürat yapılabilmişti. Bizim maalesef böyle bir yanlışımız var. Yani bu doğru bir şey olamaz, mümkün değil. İşler futbolda iyi gittiği zaman baş tacı edilirsiniz ama üst üste çok başarılı olsanız da arkadan gelebilecek bir başarısızlıkta tamamen dün unutulur ve futbolun acımasızlığı ortaya çıkar. O gün ve yarın için bir bakış ortaya konur. Yani bunu yadırgamıyorum. Bunu biz de yaşıyoruz. Teknik direktörler de yaşıyor. Futbolcular da yaşıyor. Başkanlar da yaşıyor. Ama asıl olan şu. Böyle bir kültürü doğru zemine oturtmamız gerekiyor. O genç oyunculardan doğru takımları oluşturarak başlarına doğru teknik adamları getirip üst üste şampiyonluklar kazanan, şampiyon olamadığında dahi namalüp ligi bitirebilen, o ortamı, o organizasyonu sağlayan insanların hemen onun ötesinde yani gitsin denilerek olumsuz tezahüratlarla gözyaşları içerisinde sıkıntıya sokulmaması gerekiyor. Bu insanlarda güven duygusunu da zedeler ve bu işe heves eden insanların eğer Süleyman Seba da bunu yaşadıysa diye düşünüp geri durmasına da neden olabilir. Bu belki kulüplerimize gelebilecek yöneticilerin, başkanların geri adım atmasına bile neden olan bir davranış. Yani ne gerek var paramla pulumla ya da bütün her şeyimi bu işin ortası için, iş için ortaya koyacağım ama sonrasında bunlara muhatap olabileceğim diye düşünen insanların geri durduğu ve bunun örneklerini ben kulağımla duyduğum için bunu söylüyorum. Evet. Yorum yapıyorum ama tabii, yani bu olasılık üzerinden konuşmuyorum. Bunu yaşamış ve bundan dolayı geri duran aslında hem futbolu bilen, hem katkı sağlayabilecek, hem duruşuyla da Türk futboluna büyük katkı sağlayabilecek insanların geride durduğu, geri adım attığı ve işin içine girmediğini görüyoruz. Beşiktaş taraftarının aslında son derece sağduyulu,

0: ve olağanüstü bir taraftar grubu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konularda da daha hassas olması gerekiyor. Beşiktaş şimdi yapılanmasının üstüne bir taş daha koyuyor. Aslında Trabzonspor bunu söylemle başlattı geçen yıl. İlk yılımız dedi, bu yıl ikinci yılımız diyor, daha büyük beklenti var. Beşiktaş'ta hemen Fenerbahçe ve Galatasaray'la rekabetin içine %100 girmek yerine bu oluşumu anlatabilmeli ve bu oluşumun ilk yılının bu sene olduğunu Önder Özen'le, işte İtalyano'yla birlikte başlatılan bu yapının Başkan Serdar Adalı'yla hem yük olan, külfet olan oyunculardan ayrılıp soyutlanıp hem yeni kadro yapılanmasının istikrarlı bir şekilde başlangıcının bu sene olduğu ama hedefin içinde olma gayreti içinde olacaklarını anlatarak Beşiktaş seyircisinin geçmiş yıllarda bunu anladığı gibi yine anlayacağını düşünüyorum. Bu da biraz rahatlatacaktır teknik ekibi de, sportif direktörü de, başkanı da. Bu rahatlık onlara zaman kazandıracaktır ve bu zamanda işlerin daha sağlıklı yapılmasına neden olacaktır. Yoksa geçen yıl ve ondan önceki yıl olduğu gibi sürekli hoca değiştirerek ve her hoca değişikliğinde transferler yaparak bize en az 3-5 transfer dönemi lazım söylemleriyle sadece işin parasal boyutu ve dışarıdan gelecek oyuncuyu takıma katmayla takımın güç kazanacağını düşünüp bunu da taraftara böyle angaje etmeye çalışarak doğru yoldan gidemezsin. Doğru yol sabırlı ve ama aynı zamanda işini doğru yaptığını taraftarın görmesini sağlayacak hamleleri ortaya koymakla olur. Umarım Beşiktaş bu yolda olur.
1: Peki Dünya Kupası'na geçelim. Bugün iki çeyrek final karşılaşması var. Dün iki takım belli oldu yarı final. Le kalan Fransa ve İspanya. Bugünkü maçlardan beklentiniz nedir? Bir de Fransa-İspanya maçı için neler söylemek istersiniz?
0: Evet, şimdi baktığımızda şu anda 6 takım kaldı. Bir tek Arjantin var arada. Son 8 takımın içinde bir de Fas vardı Avrupa'nın dışında.
1: Evet.
0: Yani Avrupa takımları süreç ilerledikçe ortaya çıkmaya başladı. Ve her ne kadar bu Dünya Kupası'nda takımların oyunları çok gelişip ortaya farklı bir takım yöntemler koyamamışlarsa da yine Avrupa takımlarının organizasyonu ve güçleri ve oyuncu kaliteleri zaman içinde ortaya çıktı şimdi de gördüğümüz gibi. Dolayısıyla Fransa'nın bu noktada olması son derece doğal. Çünkü Fransa dünyada şu anda hücum bölgesinde en iyi oyuncuları barındıran ekip. Yani sadece orada sayısal olarak değil, alternatifli kadro olarak da yetenek açısından da dünyanın en iyisi, savunma oyuncuları da, orta saha oyuncuları da hakeza öyle. Ama diğer tarafta da İspanya takımı ortalama gibi gördüğünüz bütün oyuncularıyla ve Lamine Yamal gibi ekstra oyuncusuyla çok farklı bir takım. Takım oyununu harika oynayan, hiç vazgeçmeyen, rakibi kim olursa olsun asla gözünde büyütmeyen ve kendi felsefesini sahaya yansıtan bir takım. İşlerin iyi gitmediği dönemde dahi o felsefeden ödün vermeyen, oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunda da değişiklikler yapabilen bir teknik adama sahip olan son derece güçlü bir takım. Yani sadece Ali çıkıp Veli girmiyor. Bu değişiklikler esnasında pozisyonel merkez oyuncularında yaptığı değişikliklerle özellikle değişiklik yapılan zaman, süre ve oyunun gidişatına etki anlamında da çok büyük bir katkı veriyor. Bu sadece bir maçta değil, birden çok maçta olduğu için bunu öne çıkararak söylüyorum. Ama onun yanı sıra da her zaman şunu söylerim. İspanya'nın savunma oyuncuları da herhangi bir orta saha oyuncusu kadar topu kullanabilen ve oyun görüşü yüksek oyuncular. Çünkü bunlar altyapıdan eğitilirken bu mantaliteyle eğitilen ve altyapı organizasyonunun temelini oluşturan komple futbolcu yetiştirip onları pozisyonlarında en iyi noktaya getirmeye çalışan bir anlayış, bir ayrım daha sonra yapılıyor. Dolayısıyla aslında şampiyonanın favorisi iki takım yarı finalde karşılaşacak. Evet. Ben yine de çok becerili ve yetenekli oyuncuları olmasına rağmen, her biri dünyanın en iyi oyuncusu olmaya aday oyuncular olmasına rağmen Fransa'daki oyuncuların, yani Dembele'nin, Olise'nin, Mbappe'nin, Due'nin vesaire. Diğer tarafta İspanya'nın oyun gücü ve oyunun herhangi bir anında geri adım atmayışı, şartlar ne olursa olsun en yüksek özgüvenle oynamaya devam edebilmesi ve planlamalarını doğal hale getirmiş olmaları. Yani öyle anlar var ki tek pası içgüdüsel hale getirip sanki antrenmanda 5'e 2 oynuyormuş gibi rakip ceza alanı civarında yapabilen ve çok kolay rakibi eksiltip ceza alanı içine sarkan bilinçli atakları

0: çok da akıllı vuruşlarla sonlandırabilen bir takım. Benim sadece yarı finaldeki değil, aslında bu Dünya Kupası'ndaki favorim de İspanya, en başından beri böyle düşünüyorum. Evet. Ama tabii ki Fransa'da çok özel bir takım. İngiltere her şeye rağmen bu noktada kolay teslim olmayacak bir takım. Arjantin için de ayrı bir parantez açmalıyım. Messi'nin etrafında bu kadar bütünleşen bir oyuncu grubu ve her şeyini ortaya koyarak oynayan, şartlar ne olursa olsun onu döndürmek için gücünün üstünde, yani 39 yaşın çok üstünde efor sarf edebilen ve sakatlanmadan yoluna devam edebilen, demek kendine çok iyi bakıyor ve bu olaya çok iyi konsantre olmuş bir Messi'nin etrafındaki Arjantin'i de doğrusu birçok insanın beğenmemesine rağmen ben ortaya koydukları oyunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Öyle bakıyorum, öyle görüyorum ve o bilinçli oyun çok hızlı, yüksek tempolu olmamakla birlikte denge ve finalde Messi ile iş yapan, buna hazırlığı da çok doğru planlanmış, o noktaya getirdikten sonra da işi çözebilen bir takım olarak görüyorum. Tabii diğer taraftan geleceği için ben Arjantin'in diğer finalist olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunları söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Bugün de bizlerle birlikteydiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İnşallah. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
3: sigorta. Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Spor gündemi devam ediyor.
14: Saatimiz 18.37'yi gösteriyor. Artık son 24 dakika içindeyiz sevgili dinleyiciler. 23 dakika içindeyiz ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldin.
15: Teşekkürler sevgili izleyiciler. İyi yayınlar.
14: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin Pogon'la bir karşılaşması var. Bu ikinci hazırlık karşılaşması. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin yaptığı transferler için neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda hani bu Mason Greenwood hikayesi öyküsünde son durum nedir?
15: Evet, Greenwood'dan başlayalım. Greenwood transferi aslında diğer başkan adayı Hakan Bey'den kalan bir miras. Greenwood da bir başkanlık adaylığı sürecinde elini kuvvetlendirmek için transfer yaptığını, yapmak üzere olduğunu ilan etti bir isimdi. Belli bir mesafe kat edilmişti de Hakan Bey döneminde. Sonrasında bu görüşmelerde devlet destihanlık esastırdan belki esprisine yola çıkalım. Daha sonra Aziz Bey de bu görüşmeleri devam ettirdi. İsmail Kartal'ın da oyuncunun kalitesini bildiği için alınabilirse iyi olur noktasındaki raporuyla birlikte rakamlar konusunda belli bir seviyeye gelindi ama rakamlar yine Türkiye sınırları için yüksek olmakla beraber evet. Yine de o rakamlar artık maalesef günümüzde bir kabul edilir hale geldi. Nereden? Geçenki Osman'ın 75 milyon avro bonservis, 21 milyon avro yıllık ücretini gördükten sonra diğer takımlar da artık diğer takımların diğer yabancı oyuncularla ilgili rakamlarında alışır hale geldik. Ya bana göre yüksek, o ayrı konu ama Greenwood'la ilgili de yine işte aldığı paranın 4 katı yakın bir yıllık para ve işte 40 milyon avro civarında bir bonserviste de hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşıldığına yönelik haberlerimizi sevgili Doruk Tecimer Fenerbahçe muhabirimizden de alıyoruz. Bağlantılarda iletiyor da haberleştirme noktasında da oluyoruz. Ama tabii transferde ıslak imzayı, son imzayı görmeden de her şeyin olabileceği gerçeğini unutmayalım. Çünkü genç futbolcuya İtalya Ligi'nden de farklı Başak Liglerden de hala teveccüh olduğu da gerçeği göz ardı edilmesin. Ake transferi oldu. Transfer gerçekleştirdikten sonra futbolcu Tampa'da katıldı. İsmail Kartal ve diğer takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Güzel sıcak bir ortamda karşılandı. İşte takımda yan yana oynayacağı başta kaptan Skriniar olmak üzere. Tabii Osterwolde'ye de Çağlar'da unutmamak lazım. O mevkide Yiğit Efe'yi de unutmamak lazım. Ama sonuç itibariyle Ake'nin tecrübesinden faydalanma noktasında sol stoper olarak da Fenerbahçe'nin Avusturya kampına Hollandalı oyuncu geldi. Diğer farklı isimlerle alakalı da şunu söyleyeyim mesela Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci. Ya evet. Bu isimler de kiralıktan geri döndüler. Yani yeni transfer olur olmaz bilemem bazı oyuncularla ilgili. Şu gerçeği de görüyoruz ki İrfan Can Kahveci İsmail Kartal döneminde de iyiydi. Onunla da iyi de anlaşırdı. Şu an kampta da en çok çalışan isimlerin başına geldiği de söyleniyor. Hatta bir bireysel gazeteci yapan arkadaşımızın da yazdığına göre de hani çok hırsızsın biraz sakin ol sakatlanacaksın diye korkuyorum şeklinde de İsmail Kartal'ın İrfan Can'ı uyardığı da söyleniyor ki Bunu ilginç bulurum. İlginçten kastım şu aslında, İrfan Can'ın o Fenerbahçe formasının çubukluğu tekrar sırtına geçirmek için gösterdiği çaba anlamında. Hem evet, ilginç hem de sevindirici Türk futbolu ve Fenerbahçe adına da diyebiliriz. Avusturya kampındaki ilk maçta Admiral Wacker'e karşı 5-0'lı bir galibiyet alındı. O orada işte genç Çağrı Balta forvet hattında oynadı. Cengiz Ünder golünü attı. Hani farklı isimler daha milli takımdan oyuncuların da hepsi dönmediği için de, yeni yeni döndükleri için de şimdi idmanlar daha da sayıda artıyor. Oyuncular da hazırlık maçlarında sayısı artacak, çeşitlenecek mutlaka. O çerçevede baktığımızda bu akşamki maçta biraz daha bize fikir verecek diye düşünüyorum. 5-0'lık galibiyet, hazırlık maçlarında skor ne kadar önemli tartışılır ama takımın kazanma alışkanlığını elde etmesi adına, psikolojinin iyileşmesi adına bu tür galibiyetler de değerlidir diye düşünüyorum. Bu akşamki Pogon maçı da o çerçevede değerlendirebileceğiniz bir karşılaşma diye düşünüyorum.
14: Özellikle ilk karşılaşmada öncesinde İsmail Kartal'ın bir videosu vardı. Ve bu videosunda oyunculara bir kültürün olduğunu, bir kazanma kültürünün olduğunu ve kazanması, özellikle bu ilk karşılaşma, burada da oyun gücünü sahaya koyması açısından önemli mesajlar verdi. Ve bu mesajlar doğrultusunda da maçın başından itibaren baskılı bir oyun oynadılar. Acaba İsmail Kartal hani o 99 puanlı sezonundaki gibi bir başlangıç mı yapacak? O güçlü bir oyundu çünkü. Çok güçlü bir oyundu. Ama sonradan da bazı spor yazarları da diyor ki bazı sakatlıklar da geldi o sene. Hani bu baskılı oyun sakatlık da yol açabilir mi? Fenerbahçe kadrosunda sıkıntılar yaşanabilir mi?
15: Tabii sakatlık bu oyunun içerisinde olan bir durum maalesef. Sakatlıkların gelişini sadece yani İsmail Kartal'ın oynattığı oyun sistemine bağlamak da doğru değil. O zaman İsmail Hoca hatırlanacağı üzere açıklamalarında idman tekniğiyle alakalı sakatlıklar olmadığını da çok vurgu yaptı. Evet. Ama İsmail Kartal'a karşı olan cephe, cenah ve hatta Fenerbahçe dışındaki bazı unsurlar da Fenerbahçe içinden o eleştiri yapıyormuş gibi odak olarak da eleştirilerin dozunu artırdılar. Zaten maçlar saha dışında da oynanıyor. Mesela tabii, şu anda kura çekiminde maç başladı. Barış Göktürk, evet, Metin Öztürk'ün elini sıkmayarak mesela Fenerbahçe Galatasaray arasında yarışı başlattı. Doğru ya da yanlış, o değerlendirmesi ayrı bir konu ama ben tespit olarak söylüyorum. Bu şekilde de bir süreç var. Sağ dışından da mesela İsmail Kartal'ın oyun sistemi, İsmail Kartal'ın oyuncuları sakatlayan çalışma sistemi gibi eleştirilerin de yapıldığını hatırlıyoruz. Ama o takım 2.60 küsur ortalamayla Türkiye'de Fenerbahçe'de en azından Fenerbahçe'de en yüksek puan ortalamasına sahip olan takımdı. En yüksek puan da alındı. Zaten o puana bir daha ulaşılacağını da sanmıyorum. Neden? Maç ve takım sayısı fazlaydı. Ondan dolayı 99'lar görüldü. Artık 75'leri gören takımlar şampiyon olacak diye de düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın oyun sistemini zaten ön bölgede pres yapan, baskı kuran, o baskının karşısında top kapmayla pozisyonlar ve goller üretmeye çalışan bir zihniyet var. Bunu da yapabilen oyunculara sahip veya oyunculara bunu aşılayarak da yapmalarını sağlıyor. Ya ben anormal bulmuyorum. İsmail Hoca'nın da biraz önce bahsettiğim gibi kazanma alışkanlığı değerlidir. Psikoloji ne olumlu etkiler, o alışkanlığın devam etmesi anlamında onun hazırlık maçında olması fark etmez, lige, Avrupa'ya, kupaya da yansımasını sağlar diye düşünüyorum. Benim o düşüncemin çerçevesinde de ben o konuşmayı da ben de gördüm, izledim. Benim o düşüncem konuşmadan önce hasıl olmuştu. Ama İsmail Kartal'ın konuşması izleyince de pekiştirmiş oldum. Hocayı da tanıyorum. Diyaloğum da var. O çerçevede hırsız da bir isim. Üç kez hoca daha önce buraya geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Hatırlayalım hemen. 21-22 sezonunda geldiğinde İsmail Kartal 2022'nin Ocak ayıydı. Geldiğinde takım 5. sıradaydı. Vitor Pereira'dan almıştı. Takımı 2. bitirdi. Daha sonra 23'ün, daha sonra ilk geldiğini düzeltelim. 2014-15 sezonunda geldi. Evet. Takım lider giyiyordu. 3 puanın öndeydi. Bir kurşunlama olayından sonra liderliği ve şampiyonluğu kaybetti birinci gelişinde. İkinci gelişinde Vitor Pereira'nın beşinci takımını ikinci yaptı. Yine 90 sonrasında da 99 puanla da ikinci oldu. Yani üç kez göreve geldi, üçünde de takım ikinci oldu. Ama hepsinde de Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Onu da söyleyelim. ama İsmail Kartal'ın olduğu dönemde dış etkenlerin yoğun olduğu dönemlere denk gelip şampiyonlukların elden kaçtığı dönemlerdir. Son dönemde de Fenerbahçe İsmail Kartal'la liderlik koltuğunda da haftalarca oturdu. Ama yönetimin, Sayın Ali Koç yönetiminin yeterli desteğinin olmaması, 2 Nisanlar, 7 Nisanlar, 29 Aralıklar gibi sağ dış olaylarında, kendi Fenerbahçe'nin içinde ürettiği sağ dış olayların da etkisiyle birlikte 29 Aralık'ı, 2 Nisan'ı, 7 Nisan'ı Fenerbahçe taraftarları hatırlar. Detaya girmeme gerek yok. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si o anlamda geride kaldı. Lider Galatasaray'dan, şampiyon Galatasaray'dan 3 puan geride kaldı. 102-99. Onları hatırladım. Ben İsmail Kartal'ın iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ait Kocaman da olabilirdi. İsmail Kartal da olabilirdi. Tercih en son tahlilde İsmail Kartal'dan yana oldu. Ben iyi başlangıç yapıp fikstürü de gördüm. Fenerbahçe'nin lehine de bir fikstür olduğunu da düşünüyorum. İyi başlangıç yapıp Fenerbahçe'nin şampiyonun en büyük adaylarından biri olduğunu söylemek isterim.
14: Özellikle ilk karşılaşmaya baktığınız zaman kenarda, evet, İsmail Kartal oyuncuların üstünde bir teknik direktör olarak hakimiyeti vardı ama Kite'ın da çok çırpındığını, bütün futbolcularla iletişim içinde olduğunu, hatta onlara yapacakları hamleleri taktik anlamında destek olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
15: Şimdi Fenerbahçe'de yıllarca benim de eleştirdiğim konulardan biri de kuvvetli yardımcıdan olmamasıydı. Teknik direktörlerin yanında onlara da yön verecek, ondan yaptığı yanlışı düzeltebilecek, onlara olumlu yönde katkı yapabilecek kuvvetli yardımcıdan olmamadığı yönünde benim eleştirim vardı. Bu İsmail Kartal'ın döneminde de, yani Recep Hoca'ya haksızlık etmek istemem. Recep Karatepe Hoca da ve ekibi de değerli bir ekipti ama mesela ben Mourinho'nun ekibini de beğenmiyordum. Yani çok net bir şekilde söyleyeyim, o İtalyan ve Portekizlerden oluşan, bir de bizzat da birçok lig ve Avrupa maçında Fenerbahçe'nin hem İstanbul'da hem de yurt dışında takip eden biri olarak da o ekibi de beğenmiyordum. Yeterli bulmuyordum. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Şu anda o anlamda Kite'ın denebilir ki ne kadar çok teknik adam tecrübesi var. 5-6 yıllık bir tecrübesi var. Bir tane birinci koçluğu var. Belki yardımcı hocalığı daha fazla. Ama Kite önemli bir futbol efsanesi ve önemli bir isim. Fenerbahçe'de 3 yıl kaldı. Başarılar elde etti. O nedenle ben Kite gibi önemli bir figürün, İsmail Kartal gibi değerli bir ismin, Fenerbahçe efsanesinin yardımcısı olarak da sağda, sağ kenarında bulunmasını değerli buluyorum. İsmail Kartal'ın yükünü de azaltacaktır. Bazen paratoner olacaktır. Bazen o yükü affedecektir. O nedenle ben tercihin doğru olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var. Fenerbahçe bu kendi takımında oynamış eski oyunculardan yeterli seviyede faydalanma noktasında olamadığı yıllar oldu. Bunu mesela Galatasaray'da, Beşiktaş'ta daha fazla görürüz. Galatasaray bu anlamda bu tecrübeleri kendi daha önceden oynamış, kendi takımda oynamış oyunculardan çok faydalandı. Hem daha sonrasında onların futbolcu transferinde aracı olmaları, gelip yardımcı antrenör olmaları, teknik adam olmaları konusunda çok önemli sonuçlar da aldılar. Okan Buruk bunun en büyük örneğidir. O çerçevede Fenerbahçe'nin de Kite'la beraber bu yola düşmüş olmasında, Kite'ın da bu yola destek vermesinde anlamlı buluyorum. Belki İsmail Hoca şu anda 65 yaşında, Allah uzun ömür versin, sağlık versin futbol ve yaşantısı anlamında uzun ömürler. Ama Kite'la bakarsınız ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'de birinci koçu olabilir mi? Neden olmasın? Bu zaman içerisinde göreceğiz. Bir de yabancı futbolcuların dil bilmesinin, birkaç dil bilmesinin de avantajını kullandığını gözlüyoruz. Ben de geçenki maçı ben de izledim. O avantajında farklı futbolcu, farklı ülke futbolcularıyla anlaşabilmesini değerli buluyorum doğrudan. Kite de Fenerbahçe'ye katkı yapacaktır diye düşünüyorum.
14: Peki böyle İsmail Kartal'ın, Sayın İsmail Kartal'ın yardımcılarını biraz daha takviye olacak mı? Kite gibi isimler gelebilir mi kulüpten? Çünkü iyi bilgiler alıyorsunuz.
15: Evet, yani şu an için düşünülmüyor, onu söyleyeyim. Yani şu kadro yeterli görülüyor. İsmail Hoca zaten bu isimlerle, bu isimleri farklı kişilerle de çalıştırmadı. Bakın bunu söyleyeyim, yani o diğer genç analistler, genç akademisyenler ve daha önce İsmail Hoca'yla da çalışan isimler yine İsmail Hoca'yı beklediler. Nereye gidecekse, hangi takıma gidecekse beraber çalışmak için. Ben bunu değerli buluyorum.
14: Doğru.
15: İsmail Hoca da bu anlamda da evet, hani vefalı diyelim. O ekibi de oradan mesela Recep Karatepe de çıktı. Şimdi alt liglerde hocalık yapıyor. Yani o ekiple beraber karşılıklı bir alveri var. Onu değerli buluyorum. Ha, buraya da güzel bir Kite takviyesi oldu. Daha önce tabii ki Volkan Demirel'in, Selçuk Şahin'in farklı isimleri geçti. Selçuk Hoca alt ligden bir anlaşma yaptı. Volkan Hoca'nın şöyle bir cümlesi var. Tabii her cümle insan hayatına bağlıyor diyemeyebiliriz ama ben kişinin yanında sadece yardımcı koçluk yaparım. O da Aykut Hocaman diye zamanında kendini bağlamıştı. Onun dışında birinci adam olmak istediğini ifade etmişti. Yani şu aşamada İsmail Kartal'ın da ekibinden memnun olduğu bilgisi var bende. Herhangi bir beklentisi yok. Zaten şu önümüzdeki bugün de ayın 11'i 22-23'te maç var. 10-11 gün sonra maç var. Artık bu ekiple beraber maçlara çıkacak. Şu olabilir mi? Bu maçlar görüldükten sonra işte Ağustos'da 15'inde ilk maç var. O dönemde eksiklikler görülüp de eğer takviye ihtiyacı olursa ve doğarsa oradan da hocanın beklentisi olduğu, onu kulüp karşılama noktası da olursa öyle bir durum olabilir. Ama şu an için Fenerbahçe'de teknik kadroya bir takviye beklentisi yok.
14: Peki nasıl bir Avrupa macerası bekliyorsunuz? İlk maç çok yakında 10 gün sonra.
15: Fenerbahçe'nin ilk maçtaki rakibi Polonya ekibi güç dengesi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin seviyesinin çok altında. Benim normal şartlarda beklentim Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi yönünde. Geçen yılda Hollanda ekibiyle PSV ile eşleşmişti. Deplasmanda 2-1 kaybedip kendi sahasında 5-1'lik bir galibiyet almıştı. Yani ezici bir oyun oynamıştı. Evet. Hele ikinci yarıda hatırlanacağız 3-4-5. Goller geldi. Tribünlerin de coşkusu, bakın tribünün coşkusu Temmuz-Ağustos ayında beni çok şaşırtmıştı. Ben de Kadıköy'de maçtaydım basın tribünde. O coşkunun eğer sezona yayılması halinde Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da önemli işler hem de ligde şampiyonluk yolunda çok öne çıkacağını düşünmüştüm. Muhteşem bir PSV 5-1'lik galibiyeti vardı. Sonrasında hala içime hala değişik oyunların olduğunu düşündüğüm, hala ne olduğunu tam anlamıyla çözemediğim bir Benfica maç serüveni geldi. Hatırlayacağınızı.
14: Evet, hatırlarım.
15: 0-0 bitti Kadıköy'de. 64'te rakip 10 kişi kaldı. Mourinho'lu Fenerbahçe bastırmadı. Gitmedi üstüne rakibin. Sonra Mourinho'lu Fenerbahçe Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle maçı kaybetti. Ondan sonra istifa etti, gönderildi diyelim. O Mourinho gitti Portekiz'de. Benfica'nın hocası oldu. O serüveni hala da anlayabilmiş değilim. O da ayrı bir konu. Ama ben Bologna takımını rahat geçeceğini, bir sonraki turda da yani Benfica da Fenerbahçe'nin dişine göre bir takımdı. Uygun bir takım, uygun bir rakip. Bu seneki rakipler Benfica'dan daha da güçlü değil, onu da söyleyeyim. Bir Şampiyonlar Ligi macerasını Fenerbahçe'nin yaşayacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek playoff'ta oluyor. Playoff'ta oynarsanız da Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyorsunuz. Ama puan maçında Fenerbahçe'nin artık puan maçında grupta diyelim Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeye çok ihtiyacı var, çok özledi. Bu sene de yakın olduğunu düşünüyorum.
14: Peki kaleciler için çeşitli dedikodular var. Livakovic, Ederson. Burada son durum nedir? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım özellikle Ederson'la devam etmek istiyor. Livakovic Türkiye'ye gelmek istemiyor. Özellikle menajerlerini yolluyor. Nasıl bir mücadele olacak kaleci konusunda?
15: Fenerbahçe'nin 5 kalecisi var. Ederson var, Tarık var, Mert var, Divakovic ve İrfan Can Eğri var. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda 5 isim var. Bunlardan 2 tanesi mutlaka gidecek. Yani 3 isimle yollara devam edecek. Ederson geçtiğimiz yıl yaptığı büyük hatalarla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yara almasına sebebiyet veren isimlerin başında geliyor. Kendini bireysel olarak Fenerbahçe'nin üstünde, Türkiye Ligi'nin üstünde gören bir isimdi. Denemesinin testinde ailesiyle, eşiyle de eşinin de tribünlerle yaşadığı sıkıntılar var. Sosyal medyanın çöplük herkesi etkiliyor. Onları da etkiledi o dönemde. Ama Ederson bu sosyal medyadan kendine gelen ağır eleştirilere de fırsat verecek şekilde kötü oyunlar oynadı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmasına sebebiyet verecek bireysel hatalar yaptı. Takım üst seviye mücadele ederken yaptığı bireysel hatalarla kurtarılabilecek golleri kurtaramayarak, elinden kaçırarak, gereksiz çıkışlar yaparak çok gollerin yenmesine sebebiyet verdi. O nedenle de tribünle Ederson bağının koptuğunu düşünüyorum. Ben de o tribünleri bilen biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ederson da ayrı farklı bir ligde oynama beklentisi var. Livakovic ile aslında Livakovic'i transfer ettiren kişi İsmail Kartal'dı hatırlanacağı üzere. Doğru. Dünya Kupası'ndan sonra 2 yıl önce. Ama Livakovic de yine Fenerbahçe tribünlerinde 7 hatalı gollerden sonra o da İspanya'ya gitmek durumunda kaldı. Sonra Hırvatistan'a döndü. O da çok istemiyor. İrfan Can Eriba hayatla ilgili de farklı liglerden de beklentiler var. Mert ve Tarık olacaktır takımda ama sağlam bir üçüncü kaleciye de ihtiyaç var. diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, ben Ederson tutan biri değilim. Ama Aziz Yıldırım Ederson kalması için çok istekli. O kalitede başka bir isim bulmak, getirmek çok da kolay değil. Onun da farkında. O kalitenin de kalitesini gösterme beklentisinde Fenerbahçe taraftarı bekliyor. O beklentisi var. Ama Ederson'un da kendisini oyuna vermesi gerekiyor. Uzunca süre birlikte oydu. Ake de transfer oldu. Ake ile işte aile olarak da Ake'nin eşiyle Ederson'un eşinde arkadaş oldukları, birlikte hareket ettikleri yönünde bilgiler de var. O tür şeylerde belki bir bağ kurabilirim, bilemiyorum ama Ederson gibi oynarsa evet, ama Ederson geçtiğimiz yılki Ederson gibi oynarsa Fenerbahçe'nin çok acil bir üçüncü kaleciye ihtiyacı var diye düşünüyorum.
14: Peki belki olabilir mi?
15: Ya belki de tabii Fenerbahçe ile bağı olabilecek potansiyel olan bir isim. Belki şöyle bir hata yaptı aslında. Milli takım kampının hatırlanacağı üzere Karadağ'dan döndükten sonra sabah 04'te ayrılıp gitti. Fransa'ya mı gitti? Bir yerlere gitti. Genç bir adam olarak nereye gitti hala da çözemedik ama sonuç itibariyle o anlamda bir disiplin hareketi kafalarda da soru işareti yaratıyor. Belki geldiğinde katkı yapar diye düşünüyorum. Lille'de de özellikle penaltı kurtarışlarıyla Fransa'da ve Avrupa Ligi'nde önemli hafızalar yereden işlere de imza attı. Genç kaleci, geleceği olan bir kaleci. İşte milli kaleci, bizlerimiz arasında havuzun içerisinde olan da bir kaleci. Geldiği takdirde ben Fenerbahçe'ye katkı yapar diye düşünüyorum ama aklını biraz daha sahaya versin. Mesela biraz fazla voleybolcu arkadaşlarla takıldı. Biraz farklı şekillerde takılmaları, genç adamdır kabul ediyorum ama biraz daha aklı sahada olursa, gençlikte o kadar hızlı geçiyor ki, hele hele futbol gençliği o kadar hızlı geçiyor ki, Berke kardeşimiz şu anda zaten 20 yaşlarının ortasına doğru geliyorsun. Kafanı bir 5-10 yıl daha futbola verirsen geriye kalan ömründe 40-50 yılda çok daha rahat edersin diye düşünüyorum. Gençlik önemli ama Berke'nin biraz daha futbola kafasını yorması gerektiğini düşünüyorum.
14: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. İyi günler.
15: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yarın akşam da inşallah yine beraberiz.
14: Tekrar beraber olacağız. Tamam.

maçı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız yine. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Ve bugün voleybolda özellikle elde edilen bir galibiyet vardı. Bu galibiyeti sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye Fileni Sultanları, daha doğrusu Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve artık finallere kalmayı garantiledi. İlk 7 takım arasında olmayı garantiledi. Bu önemli bir sonuçtu. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Ve bugün bildiğiniz gibi iki karşılaşma var Dünya Kupası'nda. Bu karşılaşmalardan biri 23.55'ten itibaren TRT1'den yayınlanacak. Norveç-İngiltere. İşte bu iki takım yarı finale kalmak için mücadele edecekler. Ve yarı finale kaldıkları takdirde de diğer maçın galibiyle, yani Arjantin-İsviçre karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecekler. İşte bu iki karşılaşma TRT1'den yayınlanacak. Saat 23.55'ten itibaren Norveç-İngiltere, saat 4'ten itibaren de sabaha karşı Arjantin-İsviçre karşılaşmalarını TRT 1 televizyonundan naklen izleyebilirsiniz. Bunun yanında bir de hazırlık karşılaşması var. Fenerbahçe Pogon'la karşı karşıya gelecek. İşte bu karşılaşmayı da bir özel kanaldan izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 18.59'u gösteriyor. Son bir dakika içindeyiz. Artık yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın, dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te alma programı düzenlenecek. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. İran dini lideri Müşteba Hamenei yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenica'da yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Bu soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi.

0: Yaşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz'u konu alan dijital gösterimle sergi açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
1: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
0: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var, görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın, polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bahçeli Evler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumunda 15 Temmuz şehitlerinin anılmaması tartışmaya neden oldu. Oturuma başkanlık yapan CHP'li Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Nazife Aktaş, Temmuz ayında yaşanan başbağlar ve Madımak katliamlarını şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum dedi. Oturumun devamında söz alan bir meclis üyesi 15 Temmuz hain darbe girişimi ve şehitlerinin de Başkan Vekili Aktaş tarafından anılması gerektiğini belirtti. CHP'li Aktaş ise içimden geldiği zaman söylerim, 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim diye yanıt verince tartışmalar başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı oturuma dair açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen Nazife Aktaş ve meclis üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resmen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarını ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
1: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımındaki yükünü hafifletecek düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle 7 gün 24 saat hizmet verebilecek çocuk bakım evlerinin açılmasının önü açıldı. Düzenleme doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı. Bakım evleri esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikte çocuk bakım evi açılmasına ilişkin şartlar da kolaylaştırıldı. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakım evi açmakla yükümlü olacak. Bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. Yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle bakım evlerinin fiziki standartları da güncellendi. Deprem güvenliği kriterleri esas alınırken çocukların yaş grupları ve personel planlaması gelişimsel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yeni yönetmelikte 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz dedi. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı açıklamayı En Sosyal hesabından yaptı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kırmızı çizgimizdir dedi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti. 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi.

Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha da derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da devam ediyor. İşgalci İsrailler Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskınlar düzenledi. Biri çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, ABD ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Ukrayna'da gece boyu Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. İran dini lideri Müçteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Spor. Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Filenin sultanları maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milli kadın voleybol takımı Çin'de düzenlenecek VNL finallerine katılmayı garantiledi. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Saat 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, siyah beyazlı ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli oyuncu şampiyon olmak istediklerini de ifade etti. Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dökuan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon kadınlar finalinde iki Çek sporcu Linda Noskova ile Karolina Muçova kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıktı. Saat 18'de başlayan mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor. Wimbledon erkekler finali ise yarın Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. Saat 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen

0: Gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Edirne 17, İstanbul ve Konya 20, İzmir ve Trabzon 22, Denizli, Aydın ve Kilis 23, Antalya, Adana ve Gaziantep 25, Hatay ve Diyarbakır 24, Adıyaman 28, Şanlıurfa 29, Erzurum ve Yozgat 13, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya Ereğli yönüne servis yolundan Niğde Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.

solistlerden seçmeler. Hasan Eylen'in yöneteceği Seyyah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Keman'la Yener Elmas yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Segah faslını dinlediniz. Ara taksimini kemanla Yener Elmas yaptı.
1: Müzik Kutusu.

inanmıyorum. Nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydık. Biz seninle dağlara ferman, dillere destan.

yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktı. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yaz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın. Haberleri paylaşıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye teslim edilmediğine vurgu yaptı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkın Bak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi.
2: Hava durumu.

bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

neredeyim bilmem, kaybettim kendimi, bulamam yeniden ben artık.

Varmıyor, dilim tutmuyor, elim gelmiyor. İçimden şarkılar.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor elim.

ortalar tembel, melodi ruhsuz, uymuyor sesler, halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor.

Kuzeydoğu Alplerinin Avusturya topraklarında alçaldığı bölgede Tuna Nehri'nin güneyinde yer alır Viyana. Farklı imparatorluklara yüzyıllar boyunca başkentlik yapmış, tarih boyunca kültürün, sanatın merkezi olmuştur. Klasik müziğin başkenti diye anılması boşuna değildir. Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler, Schubert, Johann Strauss gibi müzisyenler adları Viyana ile özdeşleşmiş büyük bestecilerdir.

1883'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki ordular tarafından yapılan kuşatmalar şehri fethetmeye yetmez. Hele ikinci kuşatmadaki büyük yenilgi ve kaybedilen binlerce asker, imparatorluğun kuruluşundan o güne dek yaşadığı en büyük başarısızlık sayılmış, Kara Mustafa Paşa'nın idamıyla sonuçlanmıştır. Bizim için büyük kayıp, onlar içinse büyük başarı sayılan son kuşatmadan sonra Viyana'da yüzyıllar boyu sürecek Türkler geliyor korkusu yaşanmış. Avrupa'ya miras bıraktığımız tek şey korku olmamış. Osmanlı ordusu eve dönüş yolunda gereksiz ağırlık olmasın diye çuvallar dolusu çekilmemiş kahve de bırakmış geride. Bu çuvallar kuşatmada gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Kulchitski adlı bir Polonyalıya armağan edilmiş. Kulchitski'ye verilen kahve çekirdekleri Viyana'da ilk kahve evinin açılmasına, Avrupa'ya yayılacak yeni kahve türlerinin doğmasına vesile olmuş. O zamanlar bir pazarlama taktiği olarak müşterilerine yeniçeri kıyafetleri giyerek kahve ikram eden Kulchitski'nin bu kılıktaki heykeli, kendi adını taşıyan sokakta bir binanın köşesinde elinde kahve fincanıyla gelen geçeni selamlıyor hala. Habsburg Hanedanlığı'nın ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun şanlı günleri 1900'lü yıllarda yerini ekonomik gerilemenin, siyasi çalkantıların ve savaşın acılarına bırakmış Viyana'da. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün ülkeyle birlikte Viyana'yı ne hale getirdiğini Avusturyalı yazar Stefan Zweig Dünün Dünyası kitabında ayrıntılarıyla anlatır. 1881'de Viyana'da doğan Zweig, İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce ülkesini terk etmek zorunda kalır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Viyana'daki hayatı güven içinde yaşamanın altın çağıydı diye tanımlayan yazar, şehir halkının oldum olası kültür ve sanata olan düşkünlüğünü şu sözlerle dile getirir. Avrupa'nın hiçbir kentinde kültürel yaşama bağlılık Viyana'daki gibi tutkulu olmamıştır. Avusturya monarşisi yüzyıllardan beri politik alanda hırslı, askeri alanda ise pek de başarılı olmadığı için ulusal gurur en çok sanat alanında üstünlük kazanmaya yönelmişti. Bir zamanlar tüm Avrupa'ya hakim olan Habsburg İmparatorluğu'ndan Alman, İtalyan, Flaman, Valon gibi en önemli ve en değerli eyaletlerin ayrılmasının üzerinden epey bir zaman geçmişti. Ancak imparatorluğun kalesi ve bin yıllık geleneğin koruyucusu başkent eski dönemlerdeki şaşasını hiç kaybetmemişti. Müzik dünyasının yedi ölümsüz yıldızı Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms ve Johann Strauss dünyayı buradan aydınlatmıştı. Avrupa kültürünün tüm akımları burada bir araya gelmişti. Bu müzik kentinin asıl dehası karşıtlıkları uyumlu bir şekilde Avusturya'ya, Viyana'ya has ve yeni bir şekilde ortaya koymasıydı. Yüzyıl başında 2 milyona yaklaşan nüfusuyla Viyana'nın da Londra ve New York kadar büyüdüğünü ama onlar gibi doğadan kopmadığını söyler Stefan Zweig. Şehrin doğayla iç içe görüntüsünü bir düş güzelliğiyle anlatır. Kentin dışındaki binalar Tuna Nehri'nin güçlü akıntısında yansıyor ya da geniş düzlüklerin ötelerine bakıyor, bahçe ve tarlaların arasında eriyip gidiyor ya da eğimli tepelerle Alplerin yeşil ve ormanlık yamaçlarına tırmanıyordu. İnsan doğanın nerede bittiğini, kentin nerede başladığını kestiremiyordu. Hiçbir direnç ve aykırılıkla karşılaşmadan biri öbürünün içinde eriyip gidiyordu. İç kısımlarında ise kentin tıpkı bir ağaç gibi halka halka büyüdüğü gözleniyordu. Kentin en içini, en değerli çekirdek bölgesini eskinin kale surları yerine muhteşem evleriyle Ring Caddesi sarmalıyordu. Bu caddede imparatorluğun ve soyluların eski sarayları öylece donup kalmış tarihi anlatırlardı. Yeni mimarinin eseri ışıltılı geniş caddeler, pırıltılı dükkanlar gurur ve ihtişamla bunların arasında yükseliyordu. Burada yabancı olan her şeyi konukseverlikle karşılayan ve kendini ona açan bu kentte yaşamak muhteşemdi. Buranın Paris'teki gibi o hafif ve neşeli atmosferinde yaşamın keyfini çıkarmak insanlar için her yerde olduğundan daha doğaldı. Viyana'da yaşamın tadı bir başka güzeldi. Viyana
Viyana'daki ilk akşamımız Johann Strauss'un Viyana için bestelediği Viyana ormanlarından masallar valslerinden

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programıyla huzurlarınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda, Doktor Hayati Bice. Kendisiyle Cengiz Aytmatov'un vefatının 18. yıl dönümü münasebetiyle Aytmatov'u, fikirlerini, edebi cephesini, yönünü ve Türk dünyası ve dünya edebiyatı üzerindeki tesirlerini konuşacağız. Doktor Hayati Bice bir tıp doktoru ama hem Kafkasya hem de Türkistan'la gençlik yıllarından beri ilgilenen ve pek çok yayın faaliyeti yürütmüş olan kıymetli bir kültür insanı, tarihe meraklı bir isim. Bu anlamıyla uzun yıllardır, belki de eserlerinin ilk baskılarından itibaren Cengiz Aytmatov'u okuduğunu bildiğimiz ve takip ettiğimiz, belki 70'li yılların ortasından itibaren bir isim. O bakımdan kendisiyle, kendi gözünden, eserleri cephesiyle Cengiz Aytmatov'u vefatının 18. yıl dönümünde konuşacağız, anacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Dediğim gibi 18. vefat yıl dönümünde büyük şair ama bir düşünür. Kırgız edebiyatını çok aşmış, bütün Türkistan'a şamil ve dünya edebiyatında da büyük tesirleri olan kıymetli bir hikayeci ve romancı. Aytmatov'u nasıl anlarız hocam, nasıl biliriz, nasıl tanırız, onu ifade etmenizi isterim.
1: Cengiz Aytmatov 1928 yılında Kırgızistan'da dünyaya gelmiş olan Türk dünyasının en önemli yazarlarından birisi ve benim nazarımda belki de birincisi.
0: Evet.
1: 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyılda. Bunu durup dururken söylemiyorum. Cengiz Aytmatov'un eserleri 176 dünya diline çevrilmiş. Yani dünya evet. çapında bu derecede evet. etkinliği olmuş ikinci bir ismi ben hatırlayamıyorum. Cengiz Aytmatov'la benim tanışmam Beyaz Gemi kitabıyla oldu, büyük bir şans eseri olarak. Çünkü evet. Beyaz Gemi, Cengiz Aytmatov'un sembolik ifadelerle ördüğü bir uzun hikayedir veya kısa roman diyebiliriz. Orada Kırgızistan'daki ıssık göl kenarındaki bir çocuğun hayal dünyasında Türk tarihini özetlemiştir. Türklerin Türeyiş Destanı'nı geyik ana motifiyle evet. romanına işlemiştir. Ve orada güncel hayat içindeki sıradan insanların Sovyet sistemi içinde yaşadıkları sıkıntıları da büyük bir yetenekle dile getirmiş, kaleme almıştır. Beyaz Gemi ile Cengiz Aytmatov'la ben 1970'li yıllarda tanıştım. O yıllarda Cengiz Aytmatov sadece bazı yayın evlerinin, marjinal yayın evlerinin Türkiye Türkçesine aktardığı bir Sovyet yazarı olarak biliniyordu. Fakat daha sonra Cem Yayın Evi Cengiz Aytmatov külliyatını seri halinde bastı. Zannediyorum 20'ye yakın eser yayınladı. Ve onlar arasında 1980 yılında yazdığı ve Türkiye Türkçesine de Gün Uzar Yüzyıl Olur evet. adıyla çevrilen eserini okuduğumda gerçekten çok çarpıldım. Çünkü çok ciddi bir sistem eleştirisi yapıyordu. Yani Sovyet sisteminin insanı ezen, yok eden, kültürleri ortadan kaldıran baskıcı yönünü sembolik ifadelerle ve sembolik kahramanlarla anlatıyordu. Ve orada da yine Beyaz Gemi'ndeki geleneği takip ederek bu defa Nayman Ana efsanesiyle dünya sosyoloji literatürüne mankurtluk diye bilinen kavramı evet. kazandırdı. Bu bir yazar için çok önemli bir kesinlikle. Şeydir. Yani bilinen kesinlikle. Şeyleri herkes yazabilir de dünyada mankurtizm diye bugün sosyolojide kendi kimliğine yabancılaşmış baskılarla insanları ifade eden bir durumu anlatıyor.
0: Hocam siz metaforu kendi yazılarınızda da kullandınız. Düşünce dünyanızda da mankurtizm ya da mankurt karakterini, mankurt fikriyatını işlediniz. Biraz açalım bunu, son derece önemli. Yani kültürel kimlik politikaları açısından da kültürel soykırım kavramıyla birlikte bütünleşen bir değer oldu. Aynı zamanda belki de bütün Sovyet sistemine karşı yapılabilecek en büyük eleştirilerden bir tanesi. Yani komünizm muazzam bir insani dönüştürme programıydı, projesiydi. Belki de mankurt kelimesi o romanın içerisinden Sovyet sistemine ve totaliter rejimlere karşı ortaya konmuş olan en net bir kültürel kavram. Açmanızı rica ederim. Hem roman istikametinde, romanın içerisindeki bu değer ve kavram, hem de sosyolojideki değerini nasıl görürsünüz?
1: Cengiz Aytmatov'un bu iki önemli eseriyle tanıştıktan sonra ben Cengiz Aytmatov'un neredeyse Türkiye Türkçesine yayınlanmış bütün eserlerini temin ettim ve aynı eserin farklı baskılarını farklı çevirmenlerin kaleminden de okudum. Bunlar arasında şu anda okurlarımız için veya dinleyicilerimiz için ulaşabilecekleri bir eser de Gün Olur Asra Bedel ismiyle evet. şu anda yayında.
0: Evet hocam.
1: Burada mankurt efsanesini anlatırken Cengiz Aytmatov asırlardan asırlara gidiyor ve orada Çinlilerle karşılaşan Kırgız gençlerinin bir Çin işkencesi olan kafasına işkembe derisi sarılarak güneşte bırakılmak suretiyle o işkembe derisinin giderek kurumasıyla kafasını sıkıp ona çok ağır bir travma yaşatması sonucunda kendisine ait olan bütün hafızayı yitirmesini, hatta annesinin babasının ismini bile unutmasını, kimliğini, kişiliğini, soy bilincini kaybetmesini ifade ediyor. Ve buradaki dramatik olan tablo şudur: bu işlemden, bu işkenceden çıkarak tamamen kimliksizleştirilen bir şahıs artık kendisinin efendisi kimse onun emirlerini %100 yerine getiriyor. Ve emirlerini %100 yerine getirdiği insanların kölesi oluyor. Şimdi Cengiz Aytmatov bunu dramatik olarak işlerken annesinin dilinden bu olayı şöyle anlatıyor. Annesi çocuğunun mankurtlaştırıldığına bir türlü inanmak istemiyor. Diyor ki ben diyor çölde yahut da bozkırda, çöl diyorlar Orta Asya'da, bozkırlara da. Tabii. Çölde, bozkırda gidip oğlumu bulacağım ve ben onu kendi kimliğine kavuşturacağım diyor. Ve bunun için yola çıkıyor ve bir kırda bir çobanlık yapmaktayken oğlunu buluyor. Ve oğlunu sarsıyor. Sen kim olduğunu hatırla diyor. Babanın adı Dönenbay diyor. Hı hı. Kimsin sen diyor, bil diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Naymanlardansın. Evet.

0: diyor. Evet. Ama oğlu tabii ki tamamen hafızasını yitirmiş. Onun sahibi ona diyor ki bu seni kandırmak istiyor. Bu senin düşmanın diyor ve oğlu bir ok geriyor ve atıyor annesine. Hı-hı. Yayı gerip oku Hı-hı. atıyor ve çok nefis bir metafor kullanıyor. Evet. Evet. Diyor ki Naiman ananın başındaki yazma diyor bir diyor beyaz şahine doğana dönüştü diyor Hı-hı. ve dönen baykuşu adını aldı diyor. Bunun diyor çığlıklarını atarken senin adın Dönenbay, senin adın Dönenbay diye haykırdığını diyor Hı-hı. dile getirdi diyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu efsaneyi bugüne nasıl taşıyor Cengiz Aytmatov? Bir cenaze var ortada defnedilmesi gereken. Adamın vasiyeti var beni atalarımızın kabristanına gömün diye. Fakat o bölge uzay üssünün sınırları içinde kalmış. Hı hı. Fakat onun bir dostu var Yedigey diye.
1: Evet.
0: Romanın asıl kahramanlarından birisi. Yedigey bu vasiyeti yerine getirmek istiyor ama bir türlü getiremiyor. Ve o kişinin oğlu olan Sabitcan isimli Sovyet sistemi içinde yetişmiş olan bir genç diyor ki cenaze ölmüş diyor neye illa ısrar ediyorsun vasiyeti yerine getireceğim diye nerede olsa bir diyor bir yer kazalım koyalım diyor. Niye bizi uğraştırıyorsun diyor.
1: Evet.
0: O zaman Yedigey çok sinirleniyor diyor ki seni diyor hiç kimse kafana deve derisi sararak güneşin alnında bırakmadı. Ama diyor sen de diyor bir mankurtsun diyor. Bakın bu cümle çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Yani 20. yüzyılın 1980'li yıllarında Cengiz Aytmatov Kırgızistan'dan sesleniyor. Hiç kimse diyor sana diyor kafana deve derisi sarıp bozkırda güneşin alnında bırakmadı. Ama sen de kimliğini unuttun. Atalarının töresini, Hı-hı. geleneklerimizi küçümsüyorsun. Sen de diyor bir mankurtsun. Hı-hı. Bakın bu bağlam
1: Tabii.
0: bir anda... Hani o gün uzadı, evet, yüzyıl oldu
1: tabii.
0: yahut da gün olur asra bedeli bir anda dile getiriyor. Yani çünkü bu asırların ötesinden gelen bir şeyin
1: evet.
0: bugünün dünyasındaki insanlara uygulanması. Müthiş bir yazarlık kabiliyeti gerekiyor
1: tabii
0: bunun
1: yalnızca
0: için.
1: Türkistan'daki Türkleri kapsamıyor. Bütün Türk tarihinin de bir özeti mahiyetinde. Hatırlasın dinleyicilerimiz, zateniniz çok iyi bilir. Orhun yazıtlarında veya Köktürk kitabelerinde de benzeri bir vurgu var. Yani ilini ve töreni kaybetmekten bahsediyor
0: evet.
1: aslında. Kültürel kimlik, bir toplumun kültürel kimliğini, milli hafızasını, benliğini kaybetmesi. Ve Aytmatov belki de bunu yeniden inşa ediyor, yeniden oluşturmuş oluyor asırlar içerisinde.
0: Şimdi bu iki romanı evet. okuduktan sonra evet. ben gerçekten çok etkilendim. O yıllarda 1990 yılında Ankara'da yayınladığımız Türk Yurtları dergisinde
1: evet.
0: Cengiz Aytmatov'la ilgili iki yazı yazdım. Onlardan birisinin başlığı şu idi. Dönen baykuşu bize de uğrar mısın? Yani çünkü bizde de bir kimlik kaybı, bir hafıza kaybı, bir bilinç yitirilmesi söz konusuydu. Yani
1: maalesef,
0: bizim Türkiye'mizde
1: maalesef.
0: De sosyal değişmeye bağlı
1: maalesef.
0: Olarak. Ve bu yazı tabii ki çok dikkat çekti. Ve o zamana kadar Cengiz Aytmatov'a uzak durmuş olan bazı kesimlerde yani bir sol yayın evinin
1: evet.
0: yayınladığı bir Sovyet yazarı diye kategorize eden insanlar üzerinde de şok etkisi yaptı ve 1990 yılında yazdığım o iki makale Cengiz Aytmatov'un daha geniş kitlelere ulaşmasında faydası oldu. Tabii ki bu şeyleri okuduktan sonra etkilenmemek mümkün değil yani oradaki anlatıdan. Ben Cengiz Aytmatov'a Yüzyıldan Uzun Bir Günün Sonunda diye bir şiir de yazdım. Yani bu şiir 1987 yılında Türk Yurdu dergisinde yayınlandı ve orada şu satırları kaleme aldım ki gerçekten bunlar benim kalbimden kopup gelen sözlerdi. Bir dost iklimin habercisidir. Kırgız oymağından esen Cengiz rüzgarı ruhumuzu okşadığından beridir. Kaynamakta ten kazanında yüreğimiz.
1: Evet.
0: Yani burada da ben bir metafor kullanıyorum.
1: Tabii.
0: İnsanın vücudunu bir kazana, bir ten kazanına benzetirken yüreği onun içinde pişen bir nesne olarak tarif ediyorum.
1: Ben bunu hemen şeyi hatırladım hocam. Merhum Sepetçioğlu'nun Can Ocağı'nda Pişen Aş. Tasavvufa da meraklısınız.
0: Evet.
1: O romanı da hatırlayalım.
0: Sonra Beyaz Gemi'ndeki metaforları yahut da sembolik ifadeleri dile getirdim. Çünkü Cengiz Aytmatov kendisi Sovyet sistemi içinde eser verdiği
1: Tabii.
0: için her şeyi gönlünden geçtiği gibi diline geldiği
1: evet.
0: gibi yazamıyordu. Orada mesela şunu yapmıştı. Kötü bir karakter var orada. Beyaz geminin kahramanı olan çocuğa eziyetler eden bir kahraman yahut da bir kişi. İsmini ne koymuş? Oruskul koymuş.
1: Hı hı.
0: Cengiz Aytmatov'un babasının ismi Törekul. Oradan evet. çağrıştırabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Yani törenin kulu olan bir zatın oğlu olan

0: Cengiz Aytmatov kahramanını, kötü kahramanını Oruz Kul, Rus'un kulu olarak adlandırıyor. Evet. Ve orada o genç çocuğa yahut da daha henüz gençlik çağına bile gelmemiş olan çocuğa anlattığı geyik ana destanını anlatan kişiyi de Mümin Dede olarak adlandırıyor. Ki bunu mesela yazarlar bazen çevirmişler Mumin Dede diye. Bugün Orta Anadolu'da bile mümin kelimesi Mumin falan diye yani benzer aksanlarla çevrilebilir. Mümin Dede olarak da oradaki bilge kişiyi anlatıyor. Ve daha sonra ben tabii ki Günüzler Yüzyıl Olur adıyla okuduğum, Mehmet Özgül çevirisiyle okuduğum romandaki mankurtlaşma olayına da değindim. Şöyle söyledim. Uzun gecelerde uzun uzun asırlardan asırlara uzandık. Söyleştik Nayman anayla bir gece, mankurtlaşan oğluna yandık bir gece. Bakınca gördük etrafımızda bir sürü ki mankurtlaşmaya koşmada. Yani burada ben de günümüze getiriyorum olayı ve bir sürünün mankurtlaşma yolunda ilerlediğini, kimliğini yitirme yolunda ilerlediğini maalesef anlatıyorum. Ondan sonra da Cengiz Aytmatov'un bendeki izlenimi gerçekten budur. Şu beyti okuyayım. Bedeninden ruhu hür han Kırgızım, kalbine kalemini bandırıp yazan Kırgızım.
1: Evet.
0: Yani burada bedeni tutsak olabilir ama ruhu serbest. Tutsak edilemez.
1: Evet.
0: Ve Cengiz Aytmatov'un ruhu da tutsak edilememiştir.
1: Tabii.
0: Ve kalemini hani eskiden divit vardı kalem ucu işte bir mürekkep hokkasına batırılır ve yazı yazılırdı. Ben onu da kalemini kalbine bandırıp oradan aldığı kanla yazmıştır. Niye? Bu çünkü yüzyıllar içinde Türk dünyasının yaşadığı acılardan, Türk dünyasının döktüğü kanlardan kaynaklanan bir mazimiz var. Bu mazinin önemli sayfaları var, çok acılarla örülmüş. Kırgızistan'da da, Kazakistan'da da, hatta Balkanlar'da da, Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalarda. Bu nedenle Cengiz Aytmatov'u ben bir Türk klasiği olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla sadece bugünkü küçük Kırgızistan ülkesinin bir yazarı olarak değil,
1: tabii,
0: Orhun'dan Tuna'ya kadar bütün Türkçe konuşulan coğrafyanın büyük bir yazarı olarak 18. vefat yıl dönümünde rahmetle anmak istiyorum.
1: Evet hocam, biraz daha eserlerini açabiliriz. Siz tabii Kafkasya perspektifini de çok iyi biliyorsunuz. Yani hem Karaçay ve Malkar Türkleri arasında yaşadınız, o topluluğa da mensup olan bir kültür insanısınız. Kafkasya'da nasıl tesirleri oldu? 1970'lerden itibaren Sovyet dönemi içerisinde eserler veren bir yazar olduğunu siz de ifade ettiniz ve ilk başta Marjinal ve Sol Yayınlar bu çevirileri yaptı ama yani ne kadar restorasyona uğraşsalar bile, ne kadar dönüştürmeye çalışsalar bile eser kendisini Türk kamuoyunda, Türk edebiyat severlere ulaştırmış oldu. O günden bugüne etkileri neydi?
0: Cengiz Aytmatov'un çok da benim benimsediğim, sevdiğim, belki Günüzler Yüzyıl Olur ve Beyaz Gemi'den sonra üçüncü sıraya koyduğum Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, hikayesi var. Burada da çok sembolik anlatılar var. İşte küçük bir sandalla balık avına çıkan bir grup insan, 3-5 kişi denizde büyük bir fırtınaya yakalanıyorlar. Evet. Ve yanlarında içecek temiz su, tuzsuz olarak çok az bir su var yanlarında. Ve oradaki yaşlı insanlar grubun en genci olan çocuğa o kalan son su miktarını ona ayırıyorlar. Yani bir kişiye yetecek kadar su var, onu en genç olanlarına veriyorlar. Ve burada da Cengiz Aytmatov nesiller arasındaki irtibatın korunmasında gençliğin önemini vurguluyor. Yine ilk öğretmenim, öğretmen Duşen ismiyle çevrilen bir eseri var. Orada da yine Cengiz Aytmatov Sovyet sistemi içinde yazdığı için ilk eserlerinden birisi, o yönden değerlendirmek lazım. Köye okul açılıyor ve okula kız çocukları da davet ediliyor ve orada bazı böyle tutucu çevreler kız çocuklarının okumaması için direniyorlar. Yani kız çocuklarının okuması gerekmez diye, ki bunun mesela Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ilk kurulduğu yıllarda Anadolu'da da yaşandığı bazı yerlerimiz olmuştur.
1: Oldu.
0: Yani kız çocuğuna okumak ne lazım gibi
1: maalesef hala
0: olmuştur.
1: Yer yer görülebiliyor.
0: Orada Cengiz Aytmatov sistemin biraz reklamını yapıyor gibi anlaşılabilir. Çünkü orada bir Kırgız obasına bir okul getirilmesi söz konusu ve o okula kız çocuklarının gitmesini engelleyecek olan bağnazlığa karşı mücadeleyi anlatıyor. Orada işte ilk öğretmenim ve öğretmen Duşen isimli bir kız kahraman ortaya çıkıyor ve o orada bu bağnazlığı yeniyor. Onun yanında yine sembolik ifadelerle örülü Türkiye Türkçesine Gülsarı ismiyle evet, de çevrildi. Evet. Kopar Zincirleni Gülsarı ismiyle evet, de çevrildi.
1: Elveda Gülsarı.
0: Evet, bu film olarak da tabii, Türkiye'de gösterildi. Evet, yani çünkü evet, çok etkileyici bir senaryo evet, var. Burada da bir tane tay var ve onun sahibi olan bir insan var. Fakat oradaki Komünist Parti yöneticisi o tayın çok alımlı bir tay olduğunu anlıyor ve onu gasp ediyor sistem adına. Yani kişinin kendi ellerinde büyüttüğü ve alımlı bir kısrağa dönüşmek üzere olan tayı alıyor ve kendi binek hayvanına çeviriyor. Buna çok içerliyor ve ama daha sonra o tay tabii yaşlanıyor, o alımlılığı gidiyor. Ondan sonra tekrar iade ediyor sahibine. Sonra onu bir yani at arabasında sıradan bir aygıra dönüşüyor. Veyahut da bir kısrağa dönüşüyor. Ama artık o ömrünün son yıllarındadır. Ve böyle bir yokuşu çıkarken o at hayatını kaybediyor. O atın başında onun sahibi eskiye dönerek, sistemi sorgulayarak, yani sistemin insanlara uyguladığı baskıyı, yani bir parti adına, yani orada bütün lokal yöneticilerin nasıl despotlaştığını yine bir sistem eleştirisi olarak dile getiriyor. Tabii bunlar Cengiz Aytmatov'un geleneğinde milli olanla güncel olanı kaynaştırma fikrini görüyoruz ya da yeteneğini görüyoruz. Cengiz Aytmatov Sovyet sistemi biliyorsunuz 1991 yılında dağıldı ve bağımsız olan cumhuriyetler ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Kırgızistan Cumhuriyeti'ydi. Cengiz Aytmatov Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Benelux ülkelerindeki büyükelçisi evet, olarak da evet, Dışişleri görüyor, Bakanlığı görevinde bulundu. Ve bu yıllarda da yeni eserler yazdı ama bu eserlerinde Cengiz Aytmatov artık lokal olandan, yerel olandan, milli olandan, evrensel olana açılma gayretine girdi. Hı-hı. Çünkü artık dünya çapında da tanınan evet, bir insandı. Mesela Kassandra Damgası isimli bir hı-hı, eseri vardır. Burada çok ütopik bir hikaye anlatır. Anne rahmine düşen çocuklar yeryüzüne gelip gelmek istemediklerini bir şekilde belirtirler evet, ve buna göre müdahale edilir. Ama yeryüzündeki insanların bu durumu uzaya fırlatılan bir uzay roketindeki insanlar hı-hı, üzerinden anlatılıyor. Yani hı-hı, orada uzaya roket fırlatılması, anne rahmindeki çocuğun fikrinin alınması gibi ütopik sayılabilecek. Hala da bugün ütopik olan şeyler var. Gerçi bugün uzayda koloni kuralım, ayda şehir kuralım gibi şeyler işitiyoruz. Yani özellikle bu yeni yetişen teknomilyarderlerin evet, projeleri var. Kamuoyu da biliyor bunları. Ama mesela çocuğun anne rahmindeki çocuğa dünyaya gelip gelmek istemediğini hissettirmesi, anlatması gibi bir şey hala da ütopik olan bir şey. Evet. Bunu yazdı. Daha sonra yine Ebedi Gelin, Dağlar Devrildiğinde ismiyle Türkiye Türkçesine çevrilen eserinde de dünyaya açılan Orta Asya Cumhuriyetlerine üşüşen yeni sömürgecileri anlattı. Mesela hı-hı, orada bir anlattığı hikaye işte bir Arap ülkesinden zengin bir prens geliyor ve orada işte belli bir ücretler ödeyerek dağlardaki Kırgızların tabii doğal zenginliği olan av hayvanlarına av partileri düzenliyorlar. Bunları hı, eleştiriyor. Bunlarla işbirliği yapan yerel hı-hı, insanları eleştiriyor. Bunların hepsi evrensel olabilecek temalardı ama Cengiz Aytmatov'un biz bugün geriye dönüp herhalde eserlerinin sayısı 50'den fazladır. Tabii. Yani değişik dillerde yayınlananlar daha da fazla. Baktığımız zaman benim yine de gözümde o şiir yazdığım Beyaz Gemi ve Gün Üzer Yüzyıl Olur, Gün Olur Asla Bedel romanlarındaki Cengiz Aytmatov'dur. Cengiz Aytmatov'u ebediyete taşıyacak olan. Ve bugün mankurtizm ve mankurtlaşma kavramı uluslararası literatüre kimliğin kaybedilmesi, sosyal değişimin ve sosyal erozyona dönüşmesi anlamında uluslararası literatüre girmiştir. Hı hı. Bu konuda ben internetin sağladığı imkanlarla yapay zeka ile araştırmalar yaptığımda gerçekten bizde mankurt kelimesi hani man kelimesi evet, de kullanılır Türkiye Türkçesinde. Kurt kelimesi de hı-hı, meşhurdur. Hı-hı. Ama mesela hiç alakasız İspanyolca'da yahut da dünyanın değişik dillerinde mankurtlaşma, mankurtizasyon olarak kullanıldığını gördüm. Bu da Cengiz Aytmatov'un artık dünya kültürünün kalıcı bir değeri olduğunu gösteriyor.
1: Evet kesinlikle hocam. Geçtiğimiz ay İngiltere'deydiniz. Orada temaslarınız oldu, gözlemleriniz oldu. Ziyaretleriniz kapsamında bir Shakespeare anmasıyla Aytmatov'a gösterilmesi gereken ihtimam ya da göstermediğimiz ihtimam üzerine bir değerlendirmeniz var. Yazdınız mı bilmiyorum ama ben de paylaşmıştınız. İsterseniz bunun üzerinde biraz konuşalım.
0: Sosyal medyada ben buna değindim kısaca. Evet. Çünkü

0: Çünkü bizim İngiltere'de bulunduğumuz 23 Nisan günü Shakespeare'in, William Shakespeare İngiliz edebiyatının önemli ismi, doğum yıl dönümü idi ve bunun için doğup hayatını da kaybettiği Stratford kasabasında bir anma töreni olduğunu öğrenmiştik ve o törenlere katılmak için, izlemek için o küçük bir şehir, yani İngiltere ölçeğinde, oraya gittiğimizde Cengiz Aytmatov'un nasıl anılabileceği ile ilgili bana fikir veren bir sahneyle karşılaştım. Bir şahıs Shakespeare kıyafetlerine büründürülmüştü. Zaten resimleri, gravürleri var. Ve bu şahıs böyle kas tüyünden bir kalemi genç bir yazara edebi mirasın nakli gibi bir seremoniyle takdim etti. Ve güzel olan bir taraf şuydu. İlkokul çocukları, yani 8-10 yaşındaki çocuklar, gruplar halinde ellerinde Shakespeare'in eserlerinden pankartlar taşıyarak tören alanına, şehrin merkezinde geldiler. Ve daha sonra Shakespeare'in hala da korunan, 1616 yılında vefat etmiş ki aradan en azından 400 yıldan fazla süre geçmiş, oradaki evini gezdik. Evinde oturduğu odayı, mutfağını ve yatak odasını ve hatta tahta yatağı hala ot şilteli duruyor. Onları gördük ve oradaki hediyelik eşya dükkanında da Shakespeare'i anımsatan birçok materyalin olduğunu gördük. Tabii ki ben orada hemen şunu düşündüm. Bugün Türk dünyasında böyle Türkçe'ye uluslararası alanda hizmet etmiş olan isim kimdir? Cengiz Aytmatov'dur desek. Onun için acaba neler yapılabilir diye. Ve bu konuda bütün aydınlarımızı fikir imal etmeye davet ediyorum.
1: Çok güzel hocam. Yani bu Türk dünyasından nasıl alınabilir? Buradan devam edelim. Yani mesela milli eğitim politikaları açısından yalnızca Türkiye'de değil, Türkistan'da da, Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da, Azerbaycan'da da, Özbekistan'da da romanlarındaki şahsiyetler, metaforlar, kullandığı şahıslar kadrosu ve kurgu bir tür rol model. Yani aslında şahsiyet eğitiminde de kullanılabilecek, kimlik eğitiminde ve ahlak eğitiminde de kullanılabilecek pek çok içeriği ifade ediyor. Bu anlamıyla acaba Aytmatov'un eserleri üzerinden bir ortak Türk edebiyatının inşası mümkün olur mu? Ortak Türk kimliğinin inşasında önemli sorunlar var biliyorsunuz. Yani hala bugün tarih telakkisi noktasında bir bütünleşme söz konusu değil. Hala coğrafya tasavvurunda bir bütünleşme söz konusu değil. Hala bir kimlikle ilgili, ortak Türk kimliğiyle ilgili önemli sorunlar yaşıyoruz. Hem jeopolitiğin hem de tarihin getirmiş olduğu bir takım sorunlar var. Aytmatov'un eserlerine göre, Aytmatov'un düşünce dünyasına göre ortak Türk kimliği nasıl gelişebilir? Nereye gidebilir? Siz ne gibi çıkarımlar yaparsınız?
0: Tabii bugün Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov'un kabri bir ziyaretgah haline getirilmiş durumda. Çünkü ana beyit mezarlığı diye babasının da Stalin döneminde katledildiği bölgede yapılan bir anıt eser söz konusu. Kırgızlar kendi öz evlatlarını tabii ki benimseyecekler ama şunu görmemiz lazım. Kırgız dostlarımızın da görmesi lazım. Cengiz Aytmatov sadece Kırgızların değil, Kafkasya'daki Karaçay Türklerinin, Balkanlardaki Türkmen Yörüklerin, Kerkük'teki Türkmenlerin, Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, Güney Türkistan'daki Andijan, Anthoy şehrindeki, Şıbırgan şehrindeki Özbek ve Türkmen kardeşlerimizin ve bütün Türk dünyasının bir kahramanıdır, bir yazarıdır, bir aydınıdır. Dolayısıyla bu Cengiz Aytmatov'un kabileler üstü diyelim ya da oymaklar, boylar üstü konumunu güçlendirmemiz lazım. Bu konuda tabii ki Türkiye önemli bir misyonu üstlenmek durumunda. Çünkü bugün gerek nüfusu olarak gerek ekonomik altyapısıyla, kültürel altyapısıyla Türkiye bu konuda bir öncülük rolü üstlenmeli. Cengiz Aytmatov adına enstitüler kurulabilir. Cengiz Aytmatov ödülü ihdas edilebilir.
1: Evet.
0: Türk dünyasında Türk kültürüyle ilgili eser veren insanlar arasında bir ödül olarak, yani Nobel ödülü dengi olabilecek bir şekilde yapılabilir. Bunların gerçekleştirilmesi hiç de zor şeyler değil. Bugünün dünyasında gerçekten sınırların neredeyse ortada kalktığı bir yerde, Türk dünyası içindeki sınırları bizim için aşılmaz engeller halinde görmemiz, Sovyet sistemindeki demir perde döneminde belki mümkündü ama bugünün iletişim ortamında artık bu anlamsız bir şey. Dolayısıyla Cengiz Aytmatov'un bir kültür insanı olarak ve 20. yüzyılda eser vermiş bir insan olarak gelecek asırlara da nakli için, intikali için çalışmalar yapılabilir. Cengiz Aytmatov'un filmleri sanat filmi olarak bazıları Sovyet döneminde filme alındı. Beyaz Gemi var bunların arasında. Kopar Zincirlerini Gülsarı, Elveda Gülsarı var. deniz kıyısında koşan ala köpek var. Evet. Ve bunların yanı sıra Günüzler Yüzyıl Olur da Türkiye Türkmenistan Ortak Yapımı diye bir eser yapıldı ama çok da başarılı bir film olduğunu söyleyemeyiz. Çok kalıcı
1: olmadı, etkili olmadı.
0: Yani sinematografik olarak da çok fazla bir değer görmedi. Dolayısıyla bu konuda mutlaka kamusal bir fon oluşturulup yani bütün Türk dünyası içinde filmler çekilmesi de faydalı olacaktır. Yani çünkü bugünün iletişim ortamında biliyorsunuz yani görsel hafızaya da Cengiz Aytmatov'un sadece kitap yapraklarında kalmaması lazım. Beyaz perdede de Cengiz Aytmatov'u gelecek nesillerin görmesi, tanıması, bilmesi lazım.
1: Evet, yani Türkiye'ye geldiği yıllarda hem Aytmatov'u görme imkanım olmuştu hem de onun filmlerini Türkistan'da, Orta Asya'da bir anlamıyla yeniden kurmuş olan Tölemu Şokoyev. Yani o da Kırgız coğrafyasının büyük yönetmeni.
0: Tabii sanat filmi onlar yani çok büyük, böyle akışkan filmler değil.
1: Değil ama yine de Tölemu Şokoyev tabii bütün dönemin Sovyet coğrafyasında da tanınmış olan yönetmenlerden bir tanesiydi. O da Kırgız kültürüne ve Türkistan'a çok büyük katkılar olmuş olan bir emektar, bir düşünce insanı. Aytmatov'la beraber Tölemu Şokoyev'i de rahmetle anmak gerekiyor ki filmlerinin bugüne kadar ulaşmasında onda çok büyük emekleri oldu değerli hocam.
0: Şimdi Cengiz Aytmatov deyince ben 18 yıl önce Cengiz Aytmatov'un vefat haberi bütün dünyaya yayıldı. TRT Avaz Cengiz Aytmatov için bir program yapmak istedi. Yani hemen acil yapılması gereken bir programdı. Doçent Doktor Hüseyin Özbay hocamızla birlikte TRT stüdyolarında Cengiz Aytmatov daha toprağa verilmeden Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasındaki etkilerini konuşmuştuk. Ve gerçekten de o günden tam 18 yıl sonra TRT Ankara Radyosu stüdyosunda Cengiz Aytmatov'u anmakta oluşumuz Cengiz Aytmatov'un asla unutulmayacağını, tarihe adını silinmez bir şekilde kaydetmiş olduğunu burada belirtmek istiyorum.
1: Hocam bu vesileyle Aytmatov üzerinden sizin bir takım faaliyetleriniz de oluyor. Bunlardan bir tanesi Türk Ocakları bünyesindeki Kuşlukta Yazarlar grubunun üyesisiniz. Tabii daha önce Ülkücü Yazarlar Derneği'ni de bildiğini de oluşturmuştunuz. Orada da faaliyetler yürüttünüz. Aynı zamanda Avrasya Yazarlar Birliği'nin de üyesisiniz. Böyle tahmin ediyorum, böyle hatırlıyorum. Bu üç kuruluş bağlamında ortak Türk Edebiyatı ve Türk Dünyası Edebiyatı noktasındaki çalışmaları nasıl değerlendiririz Aytmatov üzerinden?
0: Şimdi Aytmatov'u ben Türkiye'de tanıyan ve bu konuda makaleleriyle bugün Türk Dili Edebiyatı bölümlerinde bu makalelerim okutuluyor. Şunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Bahtiyar Vahapzade'nin 1977 yılında Seçme Şiirler diye Ütüken'de bir şiir kitabı yayınlanmıştı. Yani bunlar o kadar azdı ki. Nabi Hazri'nin yine bir şiir kitabı yayınlanmıştı. Ama şimdi bu yıl Cengiz Aytmatov'u anıyoruz bugün ama Ziya Gökalp'in doğumunun da 150. yılı. Şunu ben hatırlıyorum. Ziya Gökalp'in Türkçünün Esasları kitabı Azerbaycan'a, Özbekistan'a gizlice sokulabiliyordu. Gönderilebiliyordu.
1: Evet.
0: Ve hemen bağımsızlık döneminden sonra Azerbaycan'dan bana bir PDF geldi. PDF'de Türkçülüğün Esasları Ziya Göyap yazılıyordu. Evet. Yani gök kelimesine göy dedikleri için mavi anlamında Ziya Göyal Türkçülüğün Esasları diye. Ve bu yıl Cengiz Aytmatov'un 18. yıl dönümünü anıyoruz. Ama Ziya Gökalp'in de 150. yıl dönümü için törenler ve konferanslar, sempozyumlar yapılıyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bugünlerde ben şunu kitap fuarında da gördüm. Türk Dil Kurumu Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak eserinin yani tekrar edeyim Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak eserinin bütün Türk Cumhuriyetlerinde kendi lokal dilleriyle basımı için bir proje yaptı.
1: Tabii.
0: Ve bunlar eser olarak ortaya çıktı. Türksoy bu işi üstlendi Türk Dil Kurumu'yla beraber ve gerçekten güzel bir çalışma ortaya çıktı. İşte bu tür prototip çalışmaların ben şunu da düşündüm. Keşke dedim Ziya Gökalp'in Özbekistan'a, Azerbaycan'a böyle bin bir zahmetle gönderilen Türkçülüğün Esasları da aynı şekilde bütün Türk dünyasının, bugünkü bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin milli eğitim müfredatlarına girse diye de gönlümden geçti. Bu da bir proje olabilir.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten
1: adım adım ilerleyecek, adım adım geçecek.
0: İnsanları anlatabilirim çünkü Ziya Gökalp'in orada Türklerin gelecekteki dünyadaki birliğini anlatmak için önerdiği üç aşamalı bir sistem vardır. Onun ayrıntısına şimdi girmeyelim.
1: Evet.
0: Siz zaten biliyorsunuz da yani böyle birdenbire bir günde olabilecek bir Türk birliği söz konusu değil ama bunun önce altyapısının oluşturulması ve zaman içinde genişlemesiyle ilgili bugünkü Türk devletleri topluluğu da aslında o fikrin hayata geçirilmesinden ibarettir. Evet. Bu kapsamda Ziya Gökalp biliyorsunuz Türkçü

0: esaslarında siyasi Türkçülük, dini Türkçülük, kültürel Türkçülük, ekonomik Türkçülük gibi alt başlıklar kullanır. Burada da Türk dünyasının kültürel birliği diye bir seksiyon olabilir. Zaten Türksoy aslında bu kapsamda teşekkül etmiş bir kurumdur. Ondan da bu konuda daha kalıcı çalışmalar bekliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza, ağzınıza ve yüreğinize sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Semahat Şallı, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Sayın Yaşar Sarı Hasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Geniş Zaman programından hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens çıkınını kolyenin elinden alırken, bundan başka bir şeyim yok zaten dedi. Vay, ben de Ferdişçenko aşırdı onu sandım. Prensle epeyce soğuk ve zorlama kibar bir tavırla konuşmakta olan Varvara saçmalama dedi. Cher Babette, sevgili Babette, benimle konuşurken biraz kibar ol Peterson değilim ben. Kırbaçlamak gerek seni Kolya, öylesine aptalsın. Bir şeye ihtiyacınız olursa Matryona'ya söyleyebilirsiniz prens. Yemek 4:30'dadır. Bizimle birlikte de odanızda yalnız da yiyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hadi çıkalım Kolya, rahatsız etmeyelim prensi. Gidelim sert kız. Kapıda Gavrila ile karşılaştılar. Gavrila sordu Kolya'ya, babam evde mi? Olumlu yanıt alınca onun kulağına bir şey fısıldadı. Kolya tamam anlamında başını salladı ve Varvara Ardalyovna'nın arkasından çıktı. İki sözcük söyleyeceğim prens bir konuda. Uyarmayı unuttum sizi. Rica edeceğim. Sizin için çok zor olmayacaksa, demin orada Aglaya ile aramızda olanlardan, burada tanık olacaklarınızdan da orada söz etmeyiniz. Çünkü burada da yeterince saçmalık var. Hepsine lanet olsun. Hiç değilse bugünlük tutun dilinizi. Prens Gavrila'nın serzenişine biraz alınmış gibi. İnanın sizin sandığınızdan çok daha az şey söyledim bugün dedi. Görünüşe bakılırsa aralarındaki ilişki giderek kötüleşiyordu. Öyle ama bugün sizin yüzünüzden çok çektim. Neyse kısaca rica ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekerim Gavrila Ardalyonoviç. Demin sizinle herhangi bir bağım ve resimden söz etmemek için de bir nedenim yoktu. Benden böyle bir ricada bile bulunmamıştınız. Gavrila odanın içinde tiksinir gibi göz gezdirdikten sonra "Öf, ne iğrenç bir oda bu" dedi. Karanlık ve pencereler avluya bakıyor. Kim ne derse desin çok ters bir zamanda katıldınız aramıza prens. Neyse beni ilgilendirmez. Odaları kiralayan ben değilim. Ptesin kapıdan başını uzatıp seslendi Gavrila'ya. Gavrila prense hemen bırakıp çıktı odadan. Oysa daha bir şeyler söylemek istiyordu prense. Ama besbelli başlamaktan utanıyor, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Odayı kötülemesi de bundandı. Prens daha yeni yıkanmış, üstüne başına yeni çeki düzen vermişti ki tekrar açıldı odasının kapısı.

Biri uzattı başını. Uzunca boylu, geniş omuzlu, kıvırcık, kabarık sarı saçlı 30 yaşlarında birisiydi. Ablak yüzü kırmızı, dudakları iri, kocaman burnu yassı, sanki durmadan kırpıştırdığı alaylı bakan yarı kapalı gözleri ufaktı. Bütün bunlar onun küstah biri olduğu izlenimini veriyordu. Üstü başı da pek temiz sayılmazdı. Kapıyı önce ancak başını sokabileceği kadar açmıştı. Aradan uzattığı başı 5 saniye kadar kolaçan etti odayı. Sonra yavaş yavaş açılmaya başladı kapı ve konuk bütün bedeniyle göründü eşikte. Ama içeri girmiyordu. Eşikte durmuş, gözlerini kırpıştırarak prense bakmaya başlamıştı. Sonunda arkasından kapattı kapıyı. Yaklaşıp bir sandalyeye oturdu. Kuvvetlice tuttu prensi kolundan ve çarpraz karşısındaki divana oturttu. Soran bakışını prensin yüzüne dikip Ferdişçenko dedi. Prens neredeyse gülerek evet diye karşılık verdi. Ferdişçenko prensin yüzüne yine öyle bakarak burada oturuyorum dedi. Benimle tanışmak mı istiyorsunuz? Konuk saçlarını karıştırdıktan sonra derinden bir göğüs geçirdi, karşı köşeye bakmaya başladı. Diye mırıldandı. Birden prense dönüp ekledi. Paranız var mı? Biraz var. Tam ne kadar? 25 ruble. Gösterin bakayım. Prens yeleğinin cebinden 25 rublelik banknotu çıkartarak Ferdişçenko'ya verdi. Ferdişçenko şöyle bir baktı banknota, sonra çevirip öteki yüzüne baktı. Daha sonra ışığa tuttu. Düşüncelere dalmış gibi. Çok tuhaf dedi. Neden koyulaşır bunlar? 25 rublelik banknotların bazıları çok koyulaşıyor. Bazıları da tersine soluklaşıyor. Buyurun. Prens banknotunu geri aldı. Ferdişçenko ayağa kalktı. Sizi uyarmak için geldim buraya dedi. İlk olarak bana borç para vermeyin. Çünkü kesinlikle isterim. Tamam. Bu odaya kira ödemek niyetinde misiniz? Evet. Benimse hiç öyle bir niyetim yok. Teşekkürlerimi sunarım. Sağınızdaki ilk odadayım. Görmüş olmalısınız. Bana pek sık uğramamaya çalışın. Merak etmeyin, ben size gelirim. Generali gördünüz mü? Hayır. Sesini de mi duymadınız? Duymadım. Yakında hem görürsünüz hem sesini duyarsınız. Benden bile borç para ister. Avi o lektör. Okuyucuya not. Hoşça kalın. Ferdişçenko diye bir soyadıyla yaşanabilir mi dersiniz ha? Neden olmasın? Hoşça kalın. Kapıya yürüdü Ferdişçenko. Daha sonra prens onun orijinalliği ve neşesiyle herkesi şaşırtmayı kendine görev edinmiş ama bunu hiçbir zaman becerememiş biri olduğunu öğrenecekti. Bazı kimselerin üzerinde tatsız bir izlenim bile bırakıyor, bunun için üzülüyor ama yine de edindiği bu görevden vazgeçmiyordu. Tam çıkarken kapıda biriyle karşılaşması ona bu başarısızlığını düzeltme fırsatı vermişti sanki. Prensin tanımadığı bu yeni konuğa içeri girmesi için yol verirken konuğun arkasından prensi uyarır gibi göz kırpmış, böylece yine de başarısız olarak gitmekten kurtulmuştu. Yeni gelen uzun boylu, 55 yaşlarında, hatta daha fazla gösteriyordu, epeyce şişman biriydi. Kırlaşmış, kabarık favorilerinin çevrilediği ablak yüzü kıpkırmızıydı. Bıyığı kalın, iri gözleri patlaktı. Kendini salıvermişliğe, yıpranmışlığa, hatta pisliğe bırakmış gibi görünmese, duruşu heybetli bile olabilirdi. Üzerinde dirsekleri neredeyse delinecek eski bir redingot vardı. Evde giydiği gömleği de yağlıydı. Yakından hafif vodka kokuyordu. Ama duruşu etkileyiciydi. Karşısındakini etkilemek için bu tavrı takınmaya çalıştığı belliydi. Prensin yanına yaklaştı. Hiç acele etmeden hoş bir gülümsemeyle sessizce elini tuttu. Avucunda tutarak tanıdık çizgiler bulmaya çalışıyormuş gibi bir süre baktı prensin yüzüne. Sakin ama mağrur bir tavırla ta kendisi. Evet, ta kendisi dedi. Canlı gibi karşımda. Benim için değerli, tanıdık bir isimden söz edildiğini duydum ve bir daha geri gelmeyecek geçmiş hatırladım. Prens Mışkin mi oluyorsunuz? Evet efendim. General Ivolgin. Emekli ve şanssız General Ivolgin. İzninizle adınızı, baba adınızı sorabilir miyim? Lev Nikolayevich. Evet, evet. Yakın dostum, çocukluk arkadaşım Nikolay Petrovich'in oğlusunuz diyebilir miyim? Babamın adı Nikolay Lvovich'ti. Yanlışını düzeltti general. Evet, Lvovich. Ama hiç acele etmeden, aslında bu ismi unutmamış da dalgınlığından öyle söyleyivermiş gibi büyük bir kendine güvenle söylemişti bunu. Prensin elini tutup

hemen yanına oturttu. Elimde büyüdünüz diye ekledi. Gerçekten mi dedi prens. Babam öleli 20 yıl oluyor. Evet 20 yıl. 20 yıl ve 3 ay. Okulda beraberdik. Okuldan sonra da hemen orduya yazıldık. Evet babam askerdi. Vasilyevski alayında üsteğmen. Yok. Belomirski'de. Ölmeden önce atanmıştı Belomirski alayına. O sırada ben de oradaydım ve sonsuzluğa ben yolcu ettim onu. Anneciğiniz hüzünlü anıları hatırlayınca üzülmüş gibi sustu general. Prens, soğuk algınlığından 6 ay sonra o da öldü dedi. Hayır, soğuk algınlığından ölmedi. Soğuk algınlığından değil, inanın bu ihtiyara. Ben oradaydım, toprağa ben verdim annenizi. Babanızın hasretine dayanamadı, soğuk algınlığından ölmedi. Evet efendim, prensesi de çok iyi hatırlıyorum. Gençlik işte. İki çocukluk arkadaşı, prens de ben, annenizin yüzünden az kaldı öldürecektik birbirimizi. Prens generali biraz inanmadan dinlemeye başlamıştı. Daha babanızın, dostumun nişanlısıyken sırılsıklam aşıktım annenize. Prens bunu fark edince çok etkilendi. Bir gün sabah saat 6 gibi gelip uyandırdı beni. Şaşkınlık içinde kalkıp giyindim. İkimiz de susuyorduk. Her şeyi anlamıştım. Cebinden 2 tabanca çıkarttı. Ortaya bir mendil koydu. Düello tanığımız bile yoktu. 5 dakika sonra birbirimizi sonsuzluğa yolcu edecektiysek tanık nemize gerekti. Tabancaları doldurduk. Mendilden 2 yana açıldık. Tabancaları birbirimizin kalbine doğrulttuk. Birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Ansızın ikimizin de gözlerinden yaşlar boşaldı. Ellerimiz titremeye başladı. İkimizin de. Ansızın ikimizin de. Aynı anda ikimiz de birbirimizin boynuna atıldık, kucaklaştık. Aramızda bu kez bir yüce gönüllülük savaşı başladı. Prens kız senindir diye haykırıyordu, ben hayır senindir diye. Anlayacağınız, siz burada bizim evde mi kalacaksınız? Prens hafifçe kekeleyerek, belki bir süre için dedi. Kolye kapıdan başını uzatıp, prens annem sizi çağırıyor diye seslendi. Prens gitmek için kalkmıştı ki general sağ elini onun omzuna koyup dostça tekrar divana oturttu. Babanızın gerçek bir dostu olarak uyarmak istiyorum sizi dedi. Gördüğünüz gibi acı bir olayın yargısız kurbanıyım. Yargısız. Nina Aleksandrovna eşi az bulunur bir kadındır. Varvara Ardelyovna, kızım Varvara Ardelyovna da eşi az bulunur bir kızdır. Durumumuz öyle gerektirdiği için odalarımızı kiraya veriyoruz. İnanılmaz bir düşüş bizimki. Oysa general vali olmama şunun şurasında ne kalmıştı? Ama burada olduğunuz için mutluyuz. Gel gelelim, bir trajedi yaşıyoruz evimde. Prens soru dolu bakışlarla ve büyük bir merakla bakıyordu ona.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenica'da yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Bu soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek programda şehitler anılacak. Milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele ve mecliste sergilenen direniş bir kez daha hatırlatılacak. Program Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından 15 Temmuz şehitler anıtıyla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz'u konu alan dijital gösterimle sergi açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. 15 Temmuz'da halkın tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. O gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
2: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı.

0: toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var, görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarını ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
2: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkın Bak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldı.

yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı açıklamayı en sosyal hesabından yaptı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında sıfır tolerans ilkemizde gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kırmızı çizgimizdir dedi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti, 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da devam ediyor. İşgalci İsrailliler Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskınlar düzenledi. Biri çocuk 4 Filistinli'yi yaraladı. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, ABD ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müşteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Ukrayna'da gece boyu Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıların insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'i anma programı düzenlenecek. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazandık. Ay Yıldızlılar finaller öncesi son maçında Tayland'da kozlarını paylaşacak. Yarın sabah 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler 0 gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti. Anadolu Efes Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dökuan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki Çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Caroline

0: Aryna Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise yarın Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Edirne 17, İstanbul ve Konya 20, İzmir ve Trabzon 22, Denizli, Aydın ve Kilis 23, Antalya, Adana ve Gaziantep 25, Hatay ve Diyarbakır 24, Adıyaman 28, Şanlıurfa 29, Erzurum ve Yozgat 13, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde-Pozantı otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 639 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı. Su Sporları Festivali 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar Beykoz Su Sporları Merkezi önünde yapılacaktır. Denizcilere 716 sayılı bildirim. Saros Körfezi. Atış eğitimi 13-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 23'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de bir başka cumartesi gününde saatimiz 23.20'ye doğru ilerlerken gecenin içinden başladı. Dün saat 1'de sizden ayrılmıştık. Bugün de saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikte olacağız radyolarınız aracılığıyla. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Berkay Bigeç ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın 1. bölümünde konumuz modern ve postmodern dönemde ailenin dönüşümü. İçinde bulunduğumuz dönemde sanayileşme, kentleşme, küreselleşme, dijitalleşme ve bireyselleşme süreçlerinin aile kurumunu nasıl etkilediğini konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, sosyolog ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'na soracağız bu bölümde. Efendim 11

Temmuz Dünya Nüfus Günü. Bu vesileyle programımızın ikinci bölümünde dünya nüfusunu ve ülkemizin durumunu konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Şahin olacak. Malumunuz içinde bulunduğumuz günlerde en önemli gündem maddelerinden ikisi Dünya Kupası ve NATO toplantısı. Programımızın üçüncü bölümünde tarım yazarı Mine Ataman telefonla katılacak programımıza ve kendisiyle bu büyük organizasyonları bu kez karbon ayak izi, iklim krizi ve ekolojik maliyetler açısından ele alacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde 31. yıl dönümünde Srebrenica soykırımı var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın açılışında da ifade ettik. Bugün birinci bölümde konu başlığımız modern ve postmodern dönemde ailenin dönüşümü. Efendim, sanayileşme, kentleşme, küreselleşme, dijitalleşme ve bireyselleşme süreçleri yalnızca ekonomik ve siyasal hayatı değil, aynı zamanda insanlığın en köklü kurumu olan aileyi de derinden etkiledi. Geniş ailelerden çekirdek ailelere, ortak değerlerden bireysel tercihlere, yüz yüze ilişkilerden dijital iletişime uzanan bu dönüşüm yeni imkanlar kadar yeni sorunları da beraberinde getiriyor aile açısından. Peki aile gerçekten bir kriz mi yaşıyor içinde bulunduğumuz dönemde, yoksa yeni bir biçime mi evriliyor? Eğer öyleyse bu biçim nedir? Gelenekle modernlik arasında nasıl bir denge kurulabilir? Ve tabii ki geleceğin ailesi nasıl şekillenecek? Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, sosyolog ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. İyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler diliyorum hem size hem de sevgili dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim, önemli konular. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Çok.
0: Özetlemeye çalıştık ama derinlemesine her birini konuşmaya ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Önce isterseniz aileyi bir konuşalım. Toplumsal yapı içinde aile neden önemlidir? Nasıl bir işlevi vardır?

0: dönemin özelliklerini ve şimdi birazdan açıklayacağınız bu aile yapısının nasıl dönüştüğünü beraberce öğrenelim.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum Sevda Hanım. Gecenin bu vaktinde mikrofonları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimize de iyi geceler diliyorum. Tabii aile, siz de ifade ettiğiniz, toplumsal yapının omurgasını oluşturuyor. En temel, en köklü kurumu. Sosyologlar diyorlar ki tarihte üç tane temel kurum var. Bunların başında aile geliyor. Bir diğeri inanç, din kurumu. Bir diğeri de devlet, otorite, siyasal sistem. Tabii aile bütün bunların aslında çekirdeğini oluşturuyor. Çünkü çekirdek, biliyorsunuz, herhangi bir şeyin özüdür, nüvesidir.
0: Evet.
1: O olmadan asli unsurunu gerçekleştiremez.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yer,
1: Hikayemiz
0: değil mi?
1: orada
0: Evet.
1: başlıyor. İnsanlığın tarihi de aileyle başlıyor,
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Dinlerin tarihi de aileyle başlıyor. İşte Hazreti Adem ile Havva'ya gittiğimizde çekirdek aile, öyle diyelim. Çocukları var. Onların üzerinden bütün bir toplumsal sistem yeniden kuruluyor, yapılanıyor. İnsanlık ailesi Ademoğlu olarak,
0: Evet.
1: insanoğlu olarak bu şekilde
0: Ve tarihin
1: isimlendiriliyor.
0: her döneminde de, değil mi, aile
1: Evet.
0: varlığını şu ya da bu şekilde
1: Sürdürüyor.
0: sürdürüyor.
1: Sürdürüyor.
0: Evet.
1: Yani toplumlar aile üzerinden
0: Evet.
1: varlığını devam ettiriyor. İnsanlık aile üzerinden varlığını devam ettiriyor. Ailenin temelde üç temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi, aile ekonomik bir ünite aslında. Çünkü orada insanlar hayata tutunuyorlar. Bir takım temel ihtiyaçlarını aile içerisinde karşılıyorlar. Yeme içme gibi, barınma gibi, efendim sevme sevilme gibi, saygı görme gibi, kabul görme gibi bir takım ihtiyaçlar aile içerisinde karşılanıyor. Diğer taraftan aile psikolojik bir takım ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Aile olmasa en temelde yalnızlık dediğimiz, bugün modern çağın çok kronikleşen, gittikçe büyük soruna dönüşen ihtiyacını ailede gideriyoruz. Sosyalleşiyoruz aile içerisinde. Aile de aslında gözümüzü açtığımızda pek çok şeyi kendiliğinden hazır buluyoruz. Bize bir konfor alanı oluşturuyor. Ve en temel, güven sağlıyor. Çünkü güven duymadığımızda hayata tutunamıyoruz. 1920'li yıllarda Hindistan'ın Kaduna diye bir bölgesi var. Orada antropologlar insan suretinde iki canlı keşfediyorlar ormanlık bir alanda. Bunları tabii kimdir, nedir, nasıl buraya geldiler araştırırken aslında iki insan yavrusu olduğunu fark ediyorlar. Fakat kurtlar tarafından bulunmuş, onlar tarafından yetiştirilmiş, onlar gibi bir takım garip sesler çıkartan, ellerini de ayakları gibi, dört ayaklı sanki canlıymış gibi kullanan ama insan dilinde konuşamayan iki varlık. İki kız çocuğu henüz daha doğduğunda ormanlık alana terk edilmiş. Antropologlar Amala ve Kamala adını veriyorlar. Birisi çok kısa süre sonra doğal yaşama uyum sağlayamıyor ve hayatını kaybediyor. Diğeri bir 8 ay kadar yaşıyor ve bu dönemde biraz da olsa insan gibi davranmayı öğreniyor. İşte ellerini elleri gibi kullanıyor, artık ayakları gibi değil. Bir takım garip sesler yerine az çok anlamlı sesler çıkarmaya başlıyor. Ancak bir süre sonra o da hayata tutunmakta zorlanıyor. Şimdi buradan çıkardığımız sonuç şu: İnsan yavrusu potansiyel beşer olarak doğuyor ama insanlaşmak için anne babaya ihtiyacı var.
0: Evet, bir süreçten
1: Anne baba
0: bahsediyoruz. Evet.
1: yoksa, evet, çok temel, çok basit gelen bir takım becerileri, bir takım bilgileri, hayata dair bir takım öğrenmeleri, bir takım kazanımları elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bize çok doğal gelen pek çok şey aslında ailede hazır bulduğumuz ve yaşarken öğrendiğimiz, tecrübelerle pekiştirdiğimiz ve bizden sonraki nesillere aktararak sürdürdüğümüz çok temel bir takım
0: Bunun
1: edinimlere
0: farkında da
1: dönüşüyor.
0: değiliz galiba hocam, değil mi? Yani doğal
1: Değiliz.
0: akış içinde olduğu için.
1: Değiliz.
0: Şimdi bu
1: Değiliz.
0: verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı.
1: Evet. Değiliz. Yani hava nasıl ki
0: Evet.
1: yokluğunda bize bir şekilde nefes almakta zorlandığımızda, işte pandemi döneminde hissettik. Yani dünyanın en güçlü insanına sorsaydınız ne istiyorsun? Sağlıklı bir nefes diyecekti.
0: Evet.
1: Aile de böyle sağlıklı bir nefes alanı açıyor. Bir nefes borusu gibi aslında hayata tutunmamızı sağlıyor. Sevda Hanım, bir taraftan da aile aslında bizim hayatta ilk tanışıklık alanımız olduğu için içine doğduğumuz kültürü bize transfer ediyor. Orada inancımız var, yaşam tarzlarımız var, beğenilerimiz var ya da mesafeli duruşlarımız var, aidiyetlerimiz var, kişilik ve kimlik arayışımız var ve bütün bunlara dair bir takım öğrenmelerimiz var.
0: Buna yani toplumsal devamlılığı
1: evet,
0: sağlıyor.
1: Yani sosyal bir takım fonksiyonlar evet. yerine getiriyor. Sosyologlar buna sosyal öğrenme diyorlar. Yani sosyal olarak

0: biz kim olduğumuz, niçin bu hayata gönderildiğimizi, yaşarken nelerin bizden beklendiğini, sevmemiz ya da uzak durmamız gereken bir takım temel değerleri öğreniyoruz. Tabii her toplum kendi aile yapısını bu açıdan oluşturuyor, inşa ediyor. Ama bir taraftan da onu bir sonraki nesle taşımanın yollarını arıyor. İşte ifade ettiğimiz bu yeni dönemlere, işte modern döneme ve sonrasına gelene kadar aile yapısında aktarıla gelen bir takım köklü, temel, yerleşik değer kalıplarımız vardı. Ve bütün bunları biz farkında olmadan bir rutin şeklinde yaşıyorduk, yaşatıyorduk, taşıyorduk. Bir sonraki nesil bunları yaşıyordu, yaşatıyordu ve taşıyordu. Ancak ne olduysa bundan bir 300-400 yıl öncesine geriye doğru gittiğimizde bir takım kırılmalar oldu. İnsanlar eskiden çok sade, böyle çok yalın, çok rutini, sürdürülebilirliği olan bir yaşam sürdürürken bir anda çok büyük keşifler, büyük icatlar, büyük buluşlar, büyük hevesler peşinde koşmaya başladı. Öyle olunca yaşadığı mekan dar gelmeye başladı. İşte kırsal kesimde sınırlı üretim, sınırlı tüketim, sınırlı ihtiyaçlarla yürüyen hayat bir anda şehirlerde böyle karmaşa, kozmopolit, büyük yapılar içerisinde anonim şekilde artık sürdürülmeye başlandı. Ve insan gittikçe kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hissetmeye başladı. Ve biraz önce ifade ettiğiniz sanayileşmeyle birlikte, sanayi devrimiyle birlikte kitleselleşen üretim, kitleselleşen bir takım tüketim evet, kalıpları, yaşam tarzları ve gittikçe anonimleşen hayat biçimleri bizi böyle köklü, kolektif, birbirimize yakın yaşatan ve hayata bakış açımızı da büyük ölçüde bu şekilde inşa eden değer alanlarından yavaş yavaş uzaklaştırdı ve steril bir hayata, izole bir hayata doğru taşıdı. Tabii böyle olunca bir taraftan da yine sizin ifade ettiğiniz şekilde bireysel yerleşmeye başladık. Yani o kolektif yaşam kalıpları, tarzları eskisi gibi artık bizi mutlu etmemeye başladı. Bizden önceki nesillerin bize aktardıkları eskisi kadar sorgusuz sualsiz kabullenilmemeye başladı. Ve yeni yaşam tarzlarıyla, yeni hayatlarla tanıştıkça onları merak etmeye başladık. Bu iyi bir şeydi aslında.
1: Evet. Aslında hocam çok özür dilerim. Evet. Araya giriyorum ama siz konuşurken şunu düşündüm. Aslında genel bir takım olgulardan bahsediyorsunuz ama yine de toplumlardan toplumlara topluma farklılık gösteren de bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Yani sanayileşme sürecini yaşayıp aile birliğini koruyan toplumlar da oldu. Bu Türkiye için, ülkemiz için aslında geçerli denebilir
0: mutlaka,
1: değil mi?
0: Mutlaka. ama şöyle diyelim, kendi birliğini korumaya çalışsa da koruduğu o eski aile değildi.
1: Evet, yine
0: koruduğu
1: de bir dönüşümden bahsediyoruz.
0: Evet, koruduğu eski değer alanları değildi. Dolayısıyla değişen ve dönüşen yaşam koşullarına bağlı olarak bir takım değerler de doğal olarak değişmeye ve dönüşmeye başladı. Tabii bu dönüşüm aslında bir tür başkalaşım bu. Yani transformasyon başka bir şeye doğru evrilmeye başladı. Aslında ailenin genetiği ile oynandı. Yani aile genetik anlamda, sosyal anlamda hani bir genetik taşıyıcıydı. Nesiller arasında bir takım değer kodlarını yaşatıyordu ve taşıyordu. Ancak yeni dönemde, sanayileşme sonrası dönemde gittikçe bu yaşatmaya çalıştığı değer kalıplarını bir sonraki nesilde arzu ettiği şekilde karşılığını üretmekte zorlandı. Örnek verelim. Mesela tüketim tarzı biraz önce ifade ettiğimiz, yani sınırlı üretim ve sınırlı tüketimle yaşayan bir toplumda kanaat gibi, bereket gibi, rızık gibi, bizim toplumumuz özünde söylüyorum, bir takım kalıplar, yerleşik kalıplar hayata tutunmayı sağlıyor. Ama yenilerde şimdi tüketim ve kitleselleşen tüketimle birlikte artık gençlerimize bakıyorum, varken yokmuş gibi yaşamaya alışmışlar. Yani elde olanla yetinmek demeyelim belki. Kuşkusuz insan her şeyin çok daha iyisini hak ediyor
1: İster
0: ama
1: ve istiyor da.
0: İstiyor ama bir taraftan da tabii tüketim israfa giden, yani o sınırsız ölçüsüz tüketim ihtiyacı geride bırakan ve istek ve arzulara dönüşen ve israf penceresini, kapısını sonuna kadar hatta aralayan bir soruna dönüşebiliyor. Aynı şekilde değerler alanında özellikle bizi biz yapan temel kök değerler olarak baktığımızda nesiller arasında taşınması gereken bir takım değer kalıpları, işte sevgi, saygı, karşılıklı birbirini dinleme, hoş. Dayanım.

0: hoş görme, dayanışma, yardımlaşma ifade ettiğiniz gibi bizi biz yapan değerler yenilerde bakıyorum önemli aşınmalarla karşı karşıya kalıyorlar.
1: Şimdi aşınmalardan çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Aşınmalardan bahsettik, tüketim kalıplarındaki değişimden bahsettiniz. Bir noktada dijitalleşmeyi de o halde konuşmamız gerekiyor. Elbette. İçinde bulunduğumuz çağda en büyük dönüştürücü her alanda dijitalleşme. Sosyal mecralar, yapay zeka teknolojileri. Ben araya girdim. Bu noktadan da devam edelim. Bunun etkilerini de aslında koşkusuz. Çünkü tüketim üzerinde de çok ciddi bir etkisi var.
0: Koşkusuz.
1: Dijital şimdi, dünyada gördüğünüz şeyle.
0: Evet, iki yaşamımız oldu. Yani çevrim içi ve çevrim dışı. Evet. İşte bundan birkaç asır önce hiç adını bile duymadığımız yeni yaşam biçimlerini taşıdı. Bizim evlerimize kadar geldi. Eskiden evimiz, yuvamız, hane kapısı kilitlendiğinde güvenli alandı. Ama şimdi bu çevrim içi dünyayla tanıştıktan sonra artık sınır kavramımız değişti. Yani kapılarımız eskisi gibi kilitlendiğinde yabancı gördüğümüz unsurlar evimizin dışında kalmıyor. Aksine elimizde, evimizde, odamızda. 7/24 erişimi olan odamızda bir takım cihazlar aracılığıyla işte dijital platformlarla 7/24 online olabiliyoruz.
1: Ve bunu tehlikeli de görmüyoruz. Evet, doğal görüyoruz.
0: Evet. Yani yetişkinler de öyle, evet. Çocuklar, gençlerimiz de öyle ve onlara sınır koymakta, hani eskiden bir takım sınırları birebir yüz yüze anneden babadan efendim yetişkinlerden gören evlatlarımız, çocuklarımız artık bu yeni dönemde bu tür kalıpları görerek ve gözlemleyerek yakınındaki insanlardan edinmek yerine hiç tanımadığı, bilmediği yaşam tarzları itibariyle kendi çevresinde örneğini görmediği insanları çok uzak diyarlarda değil, evinde, ekranında görüyor. Ve böyle olunca bir takım yadırgadığı eskiden insanların değer alanı dışındaki görüntüler, fotoğraflar, efendim içerikler hanelerini bir şekilde çeşitlendiriyor. Böyle olunca Sevda Hanım, iki büyük sorun ortaya çıkıyor. Postmodern dönemin iki özelliği aslında bu. Artık sınırlar akışkan hale geliyor. Yani kültürel sınırlar eskisi gibi böyle birine diğerinden ayıran kalıplar şeklinde değil de yani dünyanın öbür tarafındaki insan bir bakıyorsunuz sizin hemen yanınızdaki çocuğunuz olmuş. Evet. Yani aynı onlar gibi düşünüyor, onlar gibi konuşuyor, onlar gibi gelecek hayali kuruyor.
1: Bu akışkanlık çok da süratli değil mi?
0: Evet. Yani kendi kültürüne, kendi köklerine aidiyetinden çok başka kültürlere öykünüyor. O kültürlerin değerleriyle hayatını, geleceğini tasarlamaya çalışabiliyor. Kendi yaşadığı ülkeye aidiyet duymak yerine bir başka çok uzak coğrafyalardaki kültürlere sempati duymaya başlayabiliyor. Böyle olunca yaşam tarzları çeşitleniyor. Yani eskiden bir tarzı hayatımız vardı, sonra yaşam tarzlarımız olmaya başladı. Ve bu yeni tarzlar biraz önce söylediğim gibi bize de çok yadırgatıcı gelen örnekler zamanla alışık olduğumuz örneklere dönüşmeye başlıyor. Dijitalleşmenin aynı zamanda bizden sonraki nesillerin zihninde sanki öncesi yokmuş gibi bir yeni gerçeklik ürettiğini görüyoruz. Yani bizler işte telefonun olmadığı zamanları biliyoruz.
1: Ben
0: ya da televizyonun...
1: Şunu söyleyecektim hocam. Yayına girmeden önce Ömer'le dışarıda konuşurken şunu söyledik. Şimdi anne babalar ve çocuklar arasındaki yaş farkı eskiden de diyelim ki 20, şimdi de 20 ama o yaş farkı eskinin yaş farkı değil. Evet. Dijitalleşmeyle birlikte çocuklar öyle bir dünyanın içine doğuyorlar ki anne babaları bunu anlamakta çok güçlük çekiyor. Aynı zamanda o dijital gelişim çok süratle ilerliyor. Yani anne babanın bir önceki neslin yakalayamayacağı ölçüde özel çaba gösterse bile yakalayamayacağı ölçüde ilerliyor. Ve bu herhalde nesiller arasındaki o birbirini anlama meselesinde çok ciddi bir handikap.
0: Çok çok çok haklısınız. Eskiden biz sosyologlar nesil derken böyle 20-25 yıllık kesitler alırdık. Evet. Ama şimdilerde 3,5-4 yıla kadar, yani bırakın böyle 5-10 yıllık 3,5-4 yıla kadar sanki nesil farklılığı gözlemleyebiliyorsunuz. İşte çocuklar çocukları olan sevgili dinleyenlerim beni daha iyi anlayacaklardır. Yakın yaşta çocuklar arasında bile sanki kuşak farkı varmış gibi hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla ifade ettiğiniz bu hızlı değişim artık hakikaten baş döndürücü boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle teknolojiyi artık yeni dönemi tanımlarken teknobilişim toplumu diyorum ben. Yani bir tarafta teknik teknoloji var ama diğer tarafta onun bilgiyle buluşarak bilişime dönüşen örnekleri var. Ve artık bilişim yani teknoloji artı bilgi o kadar temel bir ihtiyaca dönüştü ki insanlar neyin için tükettiğini bilmeden, sorgulamadan, gerçekten buna ihtiyacım var mı diye düşünmeden çoğu zaman zihinlerimiz sanki bir çöplük gibi, yani nerede bulursak abur cubur beslenen fast food beslenme tarzındaki gibi zihnimizi dolduruyoruz. Böyle olunca bir enformatik cehalet diye eskilerde hani hep bildiğimiz bir kavram vardır. Yani infodemi dedik biz buna pandemi döneminde. Yani bilgi çöplüğü, gittikçe kirli bilgi. Gerçekten bilgi mi yoksa veri mi? Yani bugün o kadar hızlı bir veri akışı var ki ifade ettiğiniz gibi yapay zeka çağındayız. Yani bizden çok daha bilen makineler var karşımızda. Evet. Bir soru sorduğunuzda saniyeler içerisinde size kompozisyonlar yazıyor. Evet. Nerede ne var anında sizin karşınıza getiriyor ve sizden daha iyi düşündüğünü, daha iyi efendim analiz ettiğini ve daha iyi sonuçlar ürettiğini iddia edebiliyor. Böylece aslında insanı değersiz hissettiren, insanı gittikçe yalnızlaştıran, kendi kendine yetebileceği yanılsaması içerisinde bir dünyaya taşıyor.
1: Bir de insanla iletişim kurabilen ve onunla konuşabilen vücutsuz bir varlıktan bahsediyoruz. Evet. Yani örneğin çocuk annesiyle ya da bir arkadaşıyla konuşmak yerine bir makinayla konuşmayı tercih edebiliyor ve bunu çok doğal görüyor.
0: Çok doğal. Evet. Günlerce evinden çıkmadan belki temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünüyor. Bilgi ihtiyacı varsa karşısında saniyeler içerisinde geliyor. Dünyanın öbür tarafında merak ettiği bir coğrafya, bir kültür varsa saniyeler içerisinde onun videografik görüntülerini, videolarını izleyebiliyor. Yemek ihtiyacı varsa hemen çevrimiçi platformlardan sipariş edip bir şekilde ihtiyacını giderebiliyor. Sosyalleşme ihtiyacını yapay zeka chatbotlarla giderebiliyor. Dolayısıyla odadan çıkmadan, hatta ekranın karşısından ayrılmadan bir takım ihtiyaçlarını konfor alanı içerisinde karşılayabildiğini insanlar düşünüyor. Aslında bu Sevdam çok büyük bir tehdit oluşturuyor insanlığın geleceği adına. Çünkü bu kadar konforlu bir hayat, bu kadar her şeyin size hazır sunulduğu bir gelecek, gelecek adına kaygı üretme potansiyelini de artırıyor.
1: Şimdi siz konuşurken aynı zamanda süreyi de kontrol ediyorum. Yaklaşık 8 dakikalık bir zamanımız kaldı. Evet. Sohbetimizin başında aileyi tanımlarken toplumun temel yapı taşı dedik. Şimdi bütün bu anlattığınız süreç ve koşullar içinde o zaman soru şu: aile hala toplumun temel yapı taşı mı?
0: Evet.
1: Ve gelecekte bu söylediğiniz tehditler de göz önüne alındığında aile nasıl bir noktaya evrilecek? Bu nokta arzu edilen bir nokta mıdır? Değilse ne yapacağız?
0: Evet. Şöyle diyelim, yani aile bugüne kadar toplumu taşıyan, değerleri taşıyan, insanın varlık alanını geleceğe aktaran çok önemli bir omurga alanı. Böyle olunca bu omurganın bir şekilde ayakta durması gerekiyor. Yani değişse de, dönüşse de, farklılaşsa da, yaşadığımız çağın ihtiyaçları ve ilgilerine göre çeşitlense de aile denen bir kurum hep olacaktır. İlk cümlem şuydu, hatırlatalım sevgili dinleyenlerimize. Üç temel kurumdan bir tanesi. Yani insanlığı yaşatan kurumlar bunlar. Aile mutlaka olacak. Çünkü aile aynı zamanda biyolojik olarak varlığımızı sürdürmemizin tek geçerli yolu.
1: Evet.
0: Yani anne babalarımız olmasaydı biz olmazdık. Bizim çocuklarımız anne baba olmazsa insanlık nesli devam etmeyecek. Evet. Dolayısıyla hani biyolojik anlamda alternatifi olmayan bir kurum. Ama biz sadece biyolojik anlamda anne baba olmayı kastetmiyoruz. Aslında burada konuştuklarımız sosyal anlamda, psikolojik anlamda, yani insanın holistik bir şekilde bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir birimden söz ediyoruz. Böyle olunca her ne kadar işlevi değişse de, çeşitlense de aile hep olacak. Ancak Sevda Hanım, aile gittikçe bireyselleşiyor. Belki bugün hani daha çok öne çıkarmamız gereken ya da sorun nedir diye sorduğumuzda cevabı aslında aramamız gereken yer burası. Bireysellikten kastım şu: anne baba eskisi kadar çocuklarının sorumluluğunu almak istemiyor. Yani anne babalar anne baba olmak istemeyebiliyor. Yani evlilik yaşı bugün 27-28'lerde ortalama TÜİK verileri. Şimdi bu şu anlama geliyor: demek ki biz 30'lara kadar evliliği erteliyoruz. Neden?

0: Sorusuna bak soralım. Cevaplarına baktığımızda genellikle sorumluluk reddini görüyoruz. Yani anne baba olma konusunda, evlenme konusunda, yuva kurma konusunda gençlerimiz eskisi kadar istekli davranamaya biliyor. Neden sorusunu yine sorduğumuzda diyorlar ki işte ekonomik koşullar, biz yeterince evliliğe kendimizi hazır hissetmiyoruz. Yani olgunlaşma yaşının gittikçe ilerlemesi. Tabii burada iki temel sorun var kanaatimce. Aileyi elbette özendirmek gerekiyor. Elbette aileyi güçlendirmenin yollarını, imkanlarını bir şekilde konuşmak, tartışmak gerekiyor. Ama aile sorumluluğunu taşıyan anne babaların da çocuklarına bu konuda iyi örnekler olması bekleniyor. Bu şu demek, anne baba çocuğa eğer yuvanın, ev kurmanın ya da evli olmanın sorumluluklarını bir şekilde yaşayarak öğretemiyorsa sürdürülebilirliğinde sorun var demektir. İkincisi, aile olmak kendiliğinden başarılabilir bir şey değil.
1: Çaba
0: yani
1: gerekir.
0: Nasıl anne baba evet gayret etti, çabaladı, sorumluluk aldı, fedakarlıklar ortaya koydu,
1: bir
0: zorluklar karşısında
1: süreç içinde öğrenilen
0: evet,
1: bir şey
0: evet,
1: aslında
0: yani
1: değil mi
0: vazgeçmedi
1: efendim?
0: Kesinlikle. Yani ilk seferde en başarılı örnekleri kuşkusuz hiçbir anne baba ortaya koymadı. Ama bir taraftan kendi anne babalarını gördü. Onlar üzerinden aile tasavvurları geliştirdi. Gelecekle ilgili bir takım amaçlar belirledi ve buna göre bir yaşam tasavvur etti kendince. Şimdi bu ikisi birlikte olursa, yani aile kurmakla aileyi sürdürme arasındaki denge sağlanabilirse aile olmayı başarmış oluruz. Böyle olunca evli kalmak, yuva kurmak, aile içerisinde fedakarlıklar yapmak, eşlerin birbirini anlaması, dinlemesi, gelecekle ilgili ortak hedefler belirlemesi mümkün hale gelir. İkinci büyük sorunumuz, aile kalmakta zorlanıyoruz. Yani evlenenlerin ilk 5-10 yıl aralığında ayrılma oranına bakıyorsunuz. 1/3'lerde. Yani bu çok yüksek bir oran ve gittikçe artıyor. Demek ki çağın ruhu, değişen yaşam tarzları ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi evlerimize kadar gelen artık farklı kültürler aileyle ilgili bir takım temel değerleri bugün yeniden üretme konusunda bize ödevler veriyor. Bu ödevleri herkesin ev ödevlerini yapması gerekiyor. Yani anne baba olma konusunda eğer çocuklarımız yeterince istekli değilse, yuva kurma konusunda, aile kurma konusunda anne babaların burada rol üstlenmesi, sorumluluk alması ve çocuklarına bu konuda yardımcı olması, destek olması gerekiyor. Bir taraftan kamusal sorumluluğu olan birimlerin, işte Aile Bakanlığımızın, diğer kurum ve kuruluşların, yerel sivil inisiyatiflerin bu konuda özendirici adımlar atması gerekiyor. Bir taraftan da ailenin gerçekten toplumun alternatifi olmayan temel kurumu olduğunu, geçen yıl aile yılıydı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bundan sonraki 10 yıl aile ve nüfus 10 yılı.
1: Bugün demek de efendim dünya nüfus günü.
0: Evet.
1: Sizden sonra o konuyu da konuşacağız.
0: Evet. Evet.
1: Ülkemizde de hızla yaşanan bir nüfusun olduğunu ifade ediyor ilgili kurumların yetkilileri ve bunun bir ileriye dönük tehlike olduğundan da bahsediyorlar.
0: Kuşkusuz.
1: Bu açıdan da söylediğiniz her şey çok önemli.
0: Kuşkusuz. Bugün hanelerimizin %20'si tek kişilik hanelerden oluşuyor. Yani 5 kişiden biri tek yaşıyor. Bu da sorunlu bir alan. Çünkü bu bir kişi ya bekar hiç evlenmemiş, ya evlenmiş evli kalamamış, ya da yaşlı bir şekilde bakıma ihtiyaç duyuyor, ya da hasta insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla korumaya muhtaç, ilgiye, sevgiye, desteğe muhtaç insanların sayısı gittikçe artıyor. Burada hepimizin şapkasını önüne bir şekilde alıp düşünmesi gerekiyor. Yani insan olarak bana düşen sorumluluklar, görevler nelerdir diye. Ben kendi kendime bu soruyu sorduğumda Sevda Hanım, 3 sorumluluk alanı belirliyorum. Bir tanesi diyorum ki biz her şeyden önce insan olmak bakımından birlikte yaşamak durumundayız. Çünkü insan kök anlamı itibariyle ünsiyetten geliyor. Yani başkası olmadan yaşayamayan insan demek.
1: Evet.
0: Gerçekten insanı pek çok şeyden mahrum bıraksanız, yani yeme içme gibi bir takım temel ihtiyaçlarını bir süre erteleyebiliyor. Ama ilgi ve sevgi o kadar temel bir ihtiyaç ki ondan yoksun bıraktığınızda bir süre sonra kendini mutsuz ve huzursuz hissetmeye başlıyor. Yani yaşam amacını kaybediyor.
1: Şunu da ifade edelim, yani
0: evet.
1: bunu bir zincir gibi düşünürsek hep ifade edilir. Yani bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür,
0: evet.
1: denir ya. Yani
0: kuşkusuz.
1: Her bir birey için toplumda bunu önce düşünmek
0: çok,
1: lazım.
0: Çok haklısınız.
1: Yalnız yaşayan bireyin de güçlü olması elbette beklenemez.
0: Evet.
1: Hocam 45 saniyemiz var.
0: Evet. yok, haklısınız. Yani birincisi insan ünsiyetle ilgili, ikincisi siz ifade ettiğiniz yardımlaşma çok önemli.

0: önemli. Üçüncüsü de sorumluluk. Bu sorumluluk, yardımlaşma ve ünsiyet bağlantısı ancak ailede kurulabiliyor. Ancak öğrenmediğini kişi bir başkasına öğretemiyor. Demek ki biz çocuklarımızdan başlayarak bir takım aile değerlerini yaşamalı, yaşatmalı, kendimiz bir sonraki nesillere model olabilecek şekilde hayata katmalıyız.
1: Evet, üzerinde çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Sözlerinizin içinde ifade ettiğiniz yardım alınabilecek pek çok içinde yaşadığımız dönemde kurum, kaynak var. Bunlardan da yararlanmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok
1: değerli
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ediyorum.
1: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Sosyolog ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu bizimle birlikteydi. Kendisiyle modern ve postmodern dönemde ailenin dönüşümünü konuştuk. Sağ olun.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. 11 Temmuz Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Nüfus Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel gün yalnızca dünya nüfusunun sayısal büyüklüğünü değil, göçü, kentleşmeyi, yaşlanmayı, doğurganlık oranlarını, kaynakların paylaşımını ve insanlığın geleceğini yeniden düşünmemize vesile oluyor. 1987 yılında dünya nüfusunun 5 milyara ulaşmasıyla başlayan bu farkındalık süreci bugün 8 milyar aşan insanlığın ortak meselelerine odaklanıyor. Bu gece nüfus coğrafya ve demografi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Geçmiş, Günümüz ve Gelecekte Nüfus Gerçeği adlı eseriyle de bu alana önemli katkılar sunan değerli bir hocamızı telefonla ağırlıyoruz programımızda. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Şahin. Sayın Şahin, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta program yapımcımız Ömer Bey olmak üzere sizlere de iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi dedik ki Dünya Nüfus Günü bugün. Hala nüfus meselesi gündemimizde efendim. Şöyle başlayalım isterseniz sohbete. Neden hala nüfusu konuşuyoruz içinde bulunduğumuz bu çağda, bu dönemde?
1: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Biraz önceki hocamızın aslında kaldığı yerden devam etmek isterim ben.
0: Evet.
1: Tabii ki toplumların geleceği, ülkelerin geleceği tümüyle nüfusa ve onu oluşturan aileye bağlı. Dolayısıyla artık günümüzde nüfus yalnızca insanların sayısını ifade eden bir kavram da değil. Sizin de açılışta belirttiğiniz gibi ekonomik büyümeden kalkınmaya, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine, göç ve sağlıktan küresel çok çeşitli sorunlara kadar nüfus konusu eskiden olduğu gibi dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Ama şöyle bir farklılık var. Bugün dünyada yaklaşık 8.3 milyar insan yaşamını sürdürüyor.
0: Evet.
1: Ve son 200 yılda aslında ne olduysa oldu. İlk olarak 1804 yılında 1 milyar olduktan sonra son 200 yılda dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artış gösterdi. Ancak şöyle bir durum var ve her yıl dünya nüfusuna yaklaşık

0: 70 milyon kişi ekleniyor. Bu artışın dünyanın her yerinde aynı şekilde olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu ilginç bir konu. Bazı ülkelerde nüfus son yıllarda özellikle durma noktasında veya hatta bazı ülkelerde azalmaya başladı bile.
1: Örnekler verebilir miyim? Siz de örneğe geldiniz. Affedersiniz. Buyurun
0: evet.
1: Efendim.
0: Örneğin Afrika kıtası hala dünya nüfusunun en hızlı arttığı ülkelerin bulunduğu bir kıta. Bugün yaklaşık olarak 1.6 milyar gibi bir nüfusa sahip Afrika. 100 yıl sonunda da 3 milyarın üzerine çıkması bekleniyor bugünkü hesaplamalara göre. Ancak buna karşılık Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya gibi pek çok ülke, Avrupa'da yer alan bir kısmı, önemli bir kısmı Avrupa'da yer alan günümüzün gelişmiş ülkeleri nüfusun durağanlaşmasıyla mücadele etmek zorunda ve özellikle de günümüzde artık sadece nüfusun artışı değil, nerede arttığı, nerede yaşlandığı ve nasıl hareket ettiği dünya siyasetini ve ekonomisini belirleyen temel bir unsur haline gelmiş durumda.
1: Evet, az önce de ifade ettiniz, aslında sizin söylediğiniz tablo genellikle gelişmiş ekonomilerin, gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin nüfusunun yaşlandığı, buna karşın daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu coğrafyalarda genç nüfusun bulunduğu yönünde bir genel tabloyu ortaya koyuyor. Tabii bununla gelen bazı sorunlar da var değil mi efendim? Örneğin göç,
0: evet.
1: Çarpık kentleşme. Evet. Bunun yanında elbette çevre sorunları var. Tabii ki nüfus artmaya devam ediyor ama dünyadaki kaynakların da kıt olduğunu biliyoruz. Bu açıdan genel bir değerlendirme yaparsanız nasıl bir tabloya bakıyoruz?
0: Evet, aynen öyle. Geçmiş yıllarda biraz önce de ifade ettiğim gibi ilk olarak 1804 yılında dünya nüfusu 1 milyar olduğu ve ondan sonra hep katlanma süresi, yani 1 milyar daha eklenmesi, evet, için geçen süre kısalmaya başlayınca aslında bilim adamları, insanlık tümüyle dünyada nüfus artışına odaklandı ve nüfus artışını nasıl önleyebiliriz ya da buna yönelik olarak nasıl kontrol altına alabiliriz konusuna odaklandı. Ancak gün geçtikçe dünya nüfusunun sadece artışı değil, işte günümüzde olduğu gibi, sizin de belirttiğiniz gibi, nüfusun yaşlanması, nüfusun göç etmesi ve özellikle bazı yerlerde daha fazla insan yaşamasına neden olan çeşitli nedenlere bağlı olarak insanlığın hareket etmesi ve göç önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Eğer başlıklandırarak ifade etmek gerekirse, günümüzde dünya nüfusuyla ilgili olarak güncel sorunları belirtmek gerekirse, birincisi sıraya belki de artık dünya nüfusunun artması değil, yaşlanması ilk sıraya

0: bazen resmi, bazen gayri resmi yollarla dünyada çok sayıda insan doğup büyüdüğü yerden başka yerlerde yaşamaya başladı. Ancak günümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi de gıda ve çevre sorunlarıyla ilişkili sorunlar da insanlığın nüfusla ilgili üzerinde durduğu sorunlar. Şöyle bir şey belirterek devam edelim isterseniz. 1950 yıllarda dünya genelinde bir kadın ortalama 5 çocuk doğuruyordu. Ama bugün bu sayı yaklaşık 2 çocuğa düşmeye başladı. Evet. Bu durum dünya nüfusundaki kompozisyonda özellikle yaşlı nüfus miktarının artmasına ve eskiden çok hızlı büyüyen bir nüfus döneminden yavaşlayan ve hatta yaşlanan nüfus dönemine geçiş ve böyle bir nüfus yapısıyla karşı karşıya insanlığı, evet, ve bilim adamlarını karşı karşıya bıraktı.
1: Sayın Şahin, evet, süremizin yarısını doldurduk. Dünya açısından, evet, genel tabloyu göz önüne serdik. Yaşlanma dedik birinci sıradaki temel sorun. Sonra kentleşme geliyor, göç geliyor ve elbette gıda ve çevre sorunları dünya, evet, çapında, evet, böyle bir sıralamayla gidiyor. Türkiye'ye dönüp baktığımız zaman bu tablo Türkiye'de nasıl paralellik arz ediyor mu genele?
0: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak haklı olarak bütün dünyada yaşanan sorunların ayrılmaz bir parçasıyız ama özellikle ülkemiz açısından olaya baktığımızda çok çok farklı bir tabloyla karşı karşıya olmadığımızı görüyoruz. Bundan dolayı da zaten şu anda Türkiye'de mevcut politikalar nüfusu artırıcı yönde veya yaşlanmaya karşı nüfusu önlenmeye, nüfusun bu yönde bir politika, yani doğumların artırılması ve doğumların, evet, teşvik edilmesi yönünde bir politika izlenmesi söz konusu oldu.
1: Sayın Şahin, şunu hatırlatalım dinleyenlerimize, çok uzak olmayan bir dönemde biz genç nüfusumuzla övünürdük değil mi efendim?
0: Aynen,
1: Avrupa
0: öyle,
1: yaşlanmaktan, aynen, bahsederdi, yaşlı nüfustan, evet, bahsederdi ve biz de ülkemizin en önemli stratejik güçlerinden birini gençlerimiz diye söylerdik.
0: Evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi efendim? Şimdi tablo biraz değişiyor.
0: Hala aslında Türkiye için şu anda bugünlerde en azından önümüzdeki 5-10 yıl için yaşlanma bakımından büyük bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Ancak gerekli önlemler alınmak koşuluyla bunu önleyebiliriz. Yani hala genç nüfus yapımızla övünmeye devam edebiliriz. Ancak şu anda Türkiye hala Avrupa Birliği ülkelerinden veya dünyanın gelişmiş ülkelerinin pek çoğundan genç nüfus miktarı bakımından daha iyi durumdayız. Bu ülke ekonomisi açısından ve geleceğin teminatı olması bakımından avantajlı bir durum. Ancak Türkiye'de toplam doğurganlık hızının özellikle son 5-6 yıldır pandeminin de etkisiyle, biraz önce hocamız da vurgu yaptı. Evet. Gerçekten o pandemi süreci tüm dünyayı olduğu kadar ülkemiz nüfusunu da doğrudan ve dolaylı etkilerde bulundu. Dolayısıyla asıl dikkat çeken Türkiye'nin doğurganlık yapısında hızlı bir düşüşün olması ve bu rakam hala aslında dünya ortalamasının altında görülüyor toplam doğurganlık hızımız bakımından ve elbette Afrika ülkelerinde ya da az gelişmiş ülkelerdeki gibi değil, ben çok rakama boğmak istemiyorum, evet, gecenin bu vaktinde, ancak şu kadarını belirtmem gerekir ki normal koşullarda bir nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan rakamın 2.1 rakamının altına düşmeye başladık. Bu da eğer önlemler alınmazsa geleceğe yönelik olarak bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceğimizi gösteriyor.
1: Evet.
0: Türkiye nüfusunda şu kadarını da isterseniz özellikle belirtmem gerekir. Türkiye nüfusunda hala genç ve dinamik bir nüfus var. Yaşlı nüfus oranımız Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkelerin nüfus oranlarından yaşlı nüfus oranımız hala onların altında. Ama ilk defa günümüzde 65 yaş ve üzeri nüfus olarak kabul edilen, bilimsel kriterlere göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen nüfusun yaklaşık %10'un üzerine çıkmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki 25-30 yıl içinde bu oran

0: sınırının iki katına çıkma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tabii ki sağlık hizmetlerinde, emeklilik sistemlerinde ya da yaşlı bakım gibi alanlarda yeni politikalar üretmenin gerekli olan bir tabloyla karşı karşıya kalma durumumuz var. Bu konuda bir şeyi vurgulamama lütfen izin verin.
1: Tabii efendim, bir buçuk dakikalık yaklaşık bir zamanımız olduğunu hatırlatmak isterim.
0: Tamam. Eskiden biz kadınların daha çok iş hayatına katılması, şehir yaşantısı doğurganlığı azaltıyor derdik ama bugünlerde çokça üzerinde durulan, bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir konu var. Bunu özellikle vurgulamak isterim. O da dijitalleşme süreci. Sosyalleşmeyi azaltıp özellikle doğumlar üzerinde ve evlilikler üzerinde olumsuz etkiler yaptığını, sosyal medyanın veya dijital araçların bu konuda olumsuz etkilerde bulunduğuna yönelik bilimsel araştırmalar var. Bu da Türkiye nüfusu açısından tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi önemli bir tehdit ve tehlike olarak özellikle vurgulamak isterim. Yani dijitalleşme çok önemli avantajları beraberinde getiriyor ama nüfus artışı ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Evet.
1: Programımızın birinci bölümünde değerli hocamızla da konuştuk. Aile üzerinde dijitalleşmenin dönüştürücü etkisinden bahsetmiştik. Tabii bir zincirin halkası gibi nüfus üzerinde de dolayısıyla bir etkisi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınızdan dolayı programımıza. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Şahin'le Dünya Nüfus Günü dolayısıyla nüfus meselesini konuştuk. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: nefes, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda tümör sevgilim, yanağımızda.
1: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda telefon hattımızda tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte. Sayın Ataman merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle şu anda çok gündemde olan Dünya Kupası'nı bir başka boyutuyla değerlendireceğiz. Karbon faturasıyla belki sohbetimizin bir noktasında çok yakın dönemde Ankara'da bir de çok başarılı bir NATO toplantısı gerçekleştirildi. Elbette evet. Bunun da bu ve bunun gibi organizasyonların da bir karbon ayak izi var. Bunu da konuşabiliriz ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Zannediyorum Kars'ta çok güzel bir organizasyona katıldınız. Bitti mi bilemiyorum ama ne yaptığınızı dinleyenlerimize çok kısaca anlatır mısınız?
2: Aslında şöyle, biliyorsunuz tabii Türkiye'nin her yerinde müthiş coğrafi işaretli ürünler var, tarımsal evet. ürünler var, gıdalar ve bunların da tabii bir yapım yöntemleri var. Dünya aslında son dönemlerde birazcık hikayenin başını da merak etmeye başladı. Biliyorsunuz Kars kaşarı da gravyeri de aslında evet. çok yüzyıllık neredeyse bir hikayenin esasen bugün sofralarımıza gelen lezzeti. İşte bu hikaye bir uluslararası film festivaliyle beraber burada anlatıldı. Biliyorsunuz 1800'lü yılların sonuna doğru Rusya'dan Malakanlar Kars'a geliyor. Buraya gelirken bir de İsviçreli bir usta Rusya'dan Almanya'ya giderken burada konaklıyor. Konakladığında da bu coğrafyanın aslında İsviçre'ye çok benzediğini görüyor. Ve diyor ki ya burada da peynir üretilebilir ve ilk burada bir mandıra açıyor.
1: Şahane derken, bir hikaye.
2: Evet. Bir süre burada bu mandıra işte işletiliyor, ediliyor. Buradan 1950'lerde gravyer peyniri ihracatı yapılıyor Avrupa'ya. Ve sonra bir kaza burada gerçekleşiyor. Neredeyse işte 25 yıl önce bir aileden, birkaç aileden çok ciddi kayıplar yaşanıyor ve sonra köy bir anda böyle boşalmaya başlıyor, üretim duruyor filan derken köydeki insanlar, kadınlar yeniden bir araya geliyorlar ve bugün yeniden Türkiye'de, Kars'ta Boğatepe köyünde Kars kaşarını üretmeye başlıyorlar. Ve bunu da işte sevgili İlhan Koçulu öncülüğünde yapıyorlar. Burada Zümran Hanım diye şahane, çok da tatlı evet. kadınlar var. Hep birlikte bu hikayeyi.
1: Hepsine işte, selam olsun. Evet.
2: Hepsine selam olsun. Aslında işte yerelde üretimin kırsalı nasıl değiştirebileceği, aslında üretimin en önemli güç olduğu ama pazarlamanın da bu gücü destekleyebilecek bir unsur olduğunu gösteren film festivaliyle birleştirilmiş işte evlerimize gelebilecek bir projede ben de burada bir küçük görevim vardı. Geldik, gördük, tadına baktık ve dileriz ki bütün dünyaya bir gün ve bir gün belki Dünya Kupası'nda Kars kaşarıyla birlikte
1: neden
2: bir
1: olmasın?
2: Yemek sunarız.
1: Neden olmasın? Peki efendim, o zaman hemen Dünya Kupası ve benzeri organizasyonların şu karbon faturasına bir bakalım sizinle birlikte.
2: Evet, kim ödeyecek? Şimdi tabii biliyorsunuz son yıllarda aslında uluslararası organizasyonlar arttıkça giderek bunlar bütün dünya ülkelerinin katılımıyla daha da büyütülerek gerçekleştiriliyor. Dünya Kupası da bunlardan bir tanesi. Her yıl daha fazla katılan ülke oluyor ve her yıl işte bir öncekinde daha önce işte Katar'da yapılmıştı. Şimdi tabii her yeni ülkede biliyorsunuz belli yıllarda yapılıyor. Yapılacağı zaman da bir takım yatırımlar yapılıyor. Buna yönelik olarak da tabii ekstradan harcamalar yapılıyor. İşte bu anlamda da Katar bugüne kadarki en yüksek karbon ayak izi olan Dünya Kupası'ydı. Sebebi de sadece bu organizasyon için bir sürü yeni işletme yapılmıştı, mekan tasarlanmıştı. Şimdi bu sene aslında FIFA şöyle bir şey açıklamıştı. Demiştik 2030'a kadar karbon ayak izini sıfırlayacağım demişti. Tam da bu noktada aslında bakarsanız Amerika kıtasında işte Meksika'da, Kanada'da futbolların maçların bazılarının yapılması sebebiyle hem oyuncular, takımlar, seyirciler bu ülkeler arasında mekik dokurken aslında gökyüzünde de özellikle de taşımacılık kaynaklı ciddi bir karbon ayak izi ortaya çıkmış oldu. Ve yine sadece tabii bu taşımacılıkla ilgili değil, yemeler, içmeler ve aynı zamanda da dünyadaki milyarlarca insan televizyonda, dijitalde,
1: enerji değil mi? Evet.
2: İnanılmaz bir enerji sarfiyatı var ve işin komik tarafı hibe, bir sürü bahis şirketleri, bir sürü farklı platformlar aslında arka planda algoritmalar vasıtasıyla çalıştığı için bu dönemde dünyadaki veri merkezleri çok daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla daha çok

0: tüketiyor. Şöyle örnek vereyim, İngiltere gibi bazı ülkelerde, onların biliyorsunuz elektrik tesisatları, Hindistan örneğin çok eski, sırf futbol bu maçlarını izleyebilmek için daha fazla elektrik kullanılarak insanlar televizyondan bunu izliyor. Hindistan'da ne oldu biliyor musunuz? Daha çok futbol izleme sebebiyle evlerde insanlar dışarıda daha fazla vakit geçirdiği için klimaların kullanım oranı arttı bakın.
1: Evet.
0: Bu bile aslında başlı başına o kadar çok arttırdı ki, yani bu ve benzeri aslında pek çok insan faaliyeti sebebiyle o süreçte bütün dünyadaki karbon ayak izi yükseliyor. Şöyle örnek vereyim, hani bizi dinleyenler aslında yani ne olabilir ki derler ama toplamda 8 milyon tondan daha fazla neredeyse karbon salınımı ekstradan dünyaya salınıyor. Bu da Avrupa'daki herhangi bir ülkenin yıllık miktarı demek. Yani mesela Hırvatistan kadar. Yani evet. O kadar, hani düşünsenize, bir kupa buna sebebiyet veriyor. Kupa tabii dünyadaki en büyük olaylardan biri ama
1: Müthiş de bir ekonomi yaratıyor tabii.
0: Tabii.
1: Değil mi? Bu noktada dünyanın çıkarlarıyla bu organizasyonun çeşitli paydaşlarının çıkarları arasında da bir çatışma var elbette.
0: Çatışma var. Bir de üstüne mesela bu yıl siz de takip etmişsinizdir, su molaları diye bir şey icat edildi. Ve bunu icat ederken de aslında FIFA dedi ki, bilim insanları diyor ki dedi, futbolcular bu kadar yüksek sıcaklık ve nem altında futbol oynarken sağlık riski var. O yüzden de aralarda mutlaka su molası vermemiz gerekiyor dedi. Bir sürü futbol takımı da buna yönelik çalışmalar yaptı. Mesela şöyle söyleyeyim size, Almanya ona uygun çimler tasarlattı. Bazı ülkeler, Avrupa'daki bazı ülkelerin sıcaklık stresine karşı maçlardaki şeylerinin, futbolcularının bu dengelerini dengede tutabilmek adına yeni bilim insanlarıyla çalışmaya başladı. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi bütün bunlar aslında baktığınız zaman yeni bir ekonomi ortaya koyuyor. Su molaları ile ilgili şu konuşuluyor hep bütün dünyada. Bazıları da diyor ki yani bu kadar su molası vermeyi gerektirecek kadar büyük bir olay yoktu deniliyor. Ama sonuç olarak bu şunu ortaya koydu, yeni bir ekonomi yaratılıyor. Çünkü bütün dünyada şu anda su hidrasyon ekonomisi deniyor buna. Hı hı. Yani insanlar daha çok içecek içiyorlar ve özellikle de iyi tarafı şu, bütün dünyada alkollü içeceklerin oranı çok düşüyor. Bu çok güzel bir gelişme. Yerine daha sağlıklı içecekler geliyor. Ama bu da şu demek oluyor, dünya kaynakları daha çok tüketiliyor. Dünyanın bir ucundaki su başka bir yere taşınıyor. Daha çok su tüketiliyor, daha çok su üzerine gidiliyor. Yani aslında bu tarz organizasyonlar yeni trendler yaratarak, yeni enerjiler yaratarak aslında dünyanın var olan dengesini de bir miktar zorluyor. Kaynakları zorluyor, insanları bir yere kanalize ediyor, beslenme alışkanlıklarımızı yönlendiriyor. Sadece futbol değil, işte Ankara'da NATO yapıldı mesela, evet. Bütün dünya buraya geldi. Önümüzdeki günlerde, sonbaharda Antalya'da COP31 yapılacak. Yine evet. O da yılın en büyük olaylarından bir tanesi. Yeni yapılar, yeni yatırımlar. Bilim insanları ona şöyle diyor, fil yatırımlar. Yani bir organizasyon için ekstradan yeni yatırımlar yapılıyor. Organizasyon süresi boyunca kullanılıyor. Daha sonra artık atıl kalıyor. Şimdi tabii bu eskiden hani derdi ki israf. Şimdi bu israf o kadar büyük olabiliyor ki bazen yani bunların her biri aslında çevresel bir takım izleri var. İnsanlık üzerinde bir takım etkileri evet. var. O yüzden de uzmanlar aslında ez cümle şunu söylemeye çalışıyorlar. Dünyada artık bu kadar büyük organizasyonlar, bu kadar taşımalı organizasyonları acaba küçültsek mi? Acaba bu kadar çok mobil olmasak mı diye de yeni bir takım felsefik tartışmalar da beraberinde geliyor. Belki insan türü olarak da yeni alışkanlıkları edinirken daha mı temkinli olmalıyız? Bu acaba hani küçücük, çünkü bir kelebek etkisi dediğim şey, bir bakıyoruz ki aslında uzun vadede bir sürü taşları evet. yerinden oynatmış. Gezegenin düzenine zarar verebiliyor. O yüzden de bunu birazcık belki evet,
1: zaten
0: bir
1: çok
0: de değerlendirebiliriz.
1: Evet. Şimdi efendim yaklaşık 2 dakikalık bir zamanımız var. Ben şuna takıldım. FIFA 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarıya sıfırlamaya mı demiştiniz? Yarıya mı indirmeyi demiştiniz?
0: Sıfırlamaya. Evet.
1: Ve fakat bir Hırvatistan büyüklüğündeki bir ülkenin atmosfere bıraktığı toplam karbon miktarına denk

0: karbonun salındığını söylüyorsunuz. Yıl 2026-2030'a hiçbir şey kalmamış. Dolayısıyla hani evet niyet felsefi boyutta tartışmalar olduğunu söylüyorsunuz ama ne yapacağız noktasında bunun hayata geçme süreleri anlamında telaşa kapılıyoruz. Ne yapacağız gerçekten?
1: Şunu yapacağız aslında işte hep şu konuşuluyor, bu bir greenwashing mi yani aslında, yani hani hedef konuluyor ama sonra da çıkıyor, diyorlar ki ya işte gerçekleştiremedik ne yapalım deniliyor.
0: Yani bir şekilde böyle top çevirmek gibi, hazır Dünya Kupası'ndan bahsetmişken böyle bir durum sanki, değil mi?
1: Tam da böyle, öyle güzel ifade ettiniz ki tam da böyle, ülkeler işte diyor ki ya olmuyor ne yapalım, yani bir türlü işte diyorlar ki şu sebeple olmuyor, ekonomik kriz vardı olmuyor. Aslında FIFA bazı şeyler açıkladı. Dedi ki işte burada atıksız bir turnuva yapacağız dedi. Bir takım böyle geri dönüştürülebilir işte enerji kullanıyoruz dedi. Yani herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama kendi artık iştahımızı, sadece yemek anlamında değil, zevklerimizi, alışkanlıklarımızı törpülememiz ve biraz da gezegenle ilişkimize yeni bir hizalama getirmemiz gerekiyor. Yani yeni bir uygarlık anlayışı. Geçmişteki o böyle daha çok istediğini yapabilme, gücün varsa kirletebilme, kirletirim, temizlerim, parası neyse öderim gibi. Bunlar artık, biz bir yeni uygarlık tanımı yapmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu hep konuşuluyor ya, sessiz lüks ya da ne bileyim gibi. Yeni bir uygarlık tanımı yapıp, uygarlık aslında gezegene en az zarar vererek yaşamak gustosu olarak belki tanımladığımızda, o zaman işte
0: Her şey
1: 2030'a,
0: çözülecek.
1: 2035'e de
0: Evet.
1: izimizi azalta azalta belki de bu problemi de çözeceğiz.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikteydi. Dünya Kupası'nın karbon faturasını konuştuk kendisiyle. İyi geceler diliyoruz.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenler, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Avrupa'nın göbeğinde insanlığın hafızasından asla silinmeyecek kara bir lekeyi Srebrenica soykırımını anıyoruz. Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde en az 8372 Boşnak sivil acımasızca katledildi. Bu büyük trajedi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu katliam olarak tarihe kazındı. Gecenin içindenin son kısmında Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin gerçekleştirdiği bu soykırımı unutturmamak ve kurbanların aziz hatıralarını yad etmek üzere arşivimizde yer alan bir kısa belgeseli sizinle paylaşıyoruz.

0: Tarih 11 Temmuz 1995, saat 23. Yer Srebrenica'da bir okulun öğretmenler odası. Sırp General Ratko Mladic, Birleşmiş Milletler adına Hollandalı Albay Karemans ve Boşnak öğretmen Nesip aynı masada.
1: Silahları teslim etmek zorundasınız. Teslim eden herkesin hayatlarını garanti ederim.
0: Silahlı ve rütbeli askerlerin arasındaki tek sivil ve tek boşnak olan Nesip Manziç'e tehditkar bir ifadeyle...
2: Nesip'e...
1: İnsanlarının geleceği senin ellerinde.
2: Yok canım.
1: Sadece bu bölgede değil. Söyleyeceklerim bitti. Konuş şimdi.
0: Diyerek mazlumların temsilcisi öğretmen Nesip'e bakıyor. Birleşmiş Milletleri temsil eden ve Srebrenica'yı koruma görevini taşıyan ancak iki gün önce 30 askerini Sırpların rehin aldığı Karemans başı önde ve susuyor. Karemans 3 saat önce Miladiç'te buluşmuş ve adeta ondan emir alan bir subay görüntüsüyle konuşmuş ve Mladic bağırarak gerekenleri kendisine aktarmıştı. Peygamber mesleğinin temsilcisi öğretmen Nesip ise,
3: size samimi olarak söyleyebilirim ki ben kazara temsilci oldum ve mesul olamam
0: diyebiliyor sadece. Miladiç'in cevabı,
1: bu senin sorun. Silahlarınızı teslim etmeli ve insanlarınızı yok olmaktan kurtarmalısınız.
0: Bunları Birleşmiş Milletler temsilcisinin önünde söylüyor. Oysa Birleşmiş Milletler o canları korumak için oradaydı. Karemans'ın Srebrenica halkına yaşamlarınız Birleşmiş Milletler'in garantisi altındadır diye pencereden yaptığı anons boşnakları sevindiriyor ve alkışlarla cevap veriyorlardı. Daha sonra Srebrenica sokaklarına çıkan Mladic, Rauf Selmanoğlu sokağı tabelasını görünce askerlerine şu emri veriyordu.
1: Onu indirin. Müslümanların sokak levhalarını kaldırın. Haydi tırmanın. 10 kere mi söyleyeceğim?
0: Mladic şehir merkezine gelerek kameraya aynen şunları söylüyordu.
1: Şu anda 11 Temmuz 1995. Sırp Srebrenica'sındayız. Tam da Sırp Kutsal Günü'nün arifesinde bu kasabayı Sırp milletine armağan

0: an ediyoruz. Türklere karşı olan isyanın anısına Müslümanlardan intikam alma vakti geldi.
1: Saat 16'dan itibaren askerler evlerine saklanmış olan Müslümanlara çağrı yaptılar.
2: Elleriniz yukarıda, dışarı çıkın, çabuk olun, bir şey olmayacak.
1: Yolun ortasına dizilmiş kamyonların yanında ellerinde birkaç parça eşya ile yürütülen Srebrenica halkı bilinmeyen bir sona doğru ilerliyordu. İnişli yokuşlu patikalardan yürüyerek evlerinden inen Srebrenicalıların bir kısmı durumu anlayıp ağaçlık alanlara doğru kaçınca sırt mermisinin hedefi oldular. Ama savunmasız Müslümanların bir bölümü hasta anne babalarını sırtlayıp kaçmak isterken Sırp askerlerince çevrilip "Tüfekleriniz nerede?" diye sorguya çekiliyordu. Onlar "Tüfeğim yok, sivilim" cevabını verince "Bu kez korkuyor musun?" sorusuna "Nasıl korkmayayım?" diye karşılık veriyor ve kendilerini Sırp askerlerin insafına terk ediyorlardı. Çaresizlerin tek yurdu, sığınabilecekleri ormanlar olmuştu. Sırplar, boşnak babaları oğullarını çağırmaya zorluyor, onlar da ormana doğru bağırmak zorunda kalıyorlardı.
3: Termine!
4: Buradayım, Sırplardan korkma, gel!
1: Dönenler ve Srebrenica'dan kaçamayanlar, kamyonlara bindirilip hakaretlerle elleri arkadan bağlanarak bir orman kıyısına götürülüyor, "Yatın ve son duanızı yapın" denilerek sırtlarından vuruluyordu. Öldürdükleri Müslümanları kamyondaki diğer Müslüman gençlere taşıtıyor, "Siz bunu çoktan hak ettiniz" diyerek onları da infaz ediyorlardı. Katlettikleri Müslümanların bir kısmının Drina Nehri'ne atıldığı anlatılıyordu. Akü fabrikasında 20 yıldır duran kan izleri boşnakların bir kısmının akıbetinin kanıtıydı. Bir kısım sivil sırtta ellerinde kalaşnikovlarla evlerin kapısını açıyor, içeride gizlenen bir Müslümanı gördüklerinde çocuk olup olmadığına bakmaksızın defalarca ateş ediyordu. O gece Srebrenica'dan 15 bin boşnak dağlara kaçtı. Günlerce, tam 60 kilometre yürüdüler. Ertesi gün sırt tankları dağlara ateş etmeye başlamıştı. Sırp milisler dağlara doğru bağırıyor, teslim olmalarını istiyorlar. Korkup geri dönenler öldürülmüş arkadaşlarının cesetlerinin yanından geçiyor ve katillerine teslim oluyorlardı. Kaçabilen bir avuç Müslüman dağlarda gözyaşları içinde tekbir getiriyor, yorulduklarında toplu halde dinleniyor ancak kendi kendilerine ağlaşıyorlar. Otaçari'ye 50 otobüs geldi. Otobüsler kente gelirken Sırplar 15 ile 70 yaş arası erkekleri savaş suçlusu sanıkları sorguya çekmek gerekçesiyle ayır. Otaçari'ye kadar gelen Mladic, televizyon kameraları karşısında kimseye bir şey yapılmayacağı ve herkesin güvenle Srebrenica dışına çıkarılacağı garantisi verdi. Otobüslere bindirilerek Tuzla'ya getirilen boşnak anneler, "Çocuklarım, çocuklarım" diye feryat ediyor, kimi de henüz 10 aylık bebeğinin yasını tutuyordu. Kadınların bir kısmı Tuzla'da evlere kapatıldı ve Sırp askerlerin insafına terk edildi. Sırplar 30 tutsak Hollandalı askeri bir hafta sonra teslim ettikten sonra Hollandalılar üstlerini terk etmeye başladılar. Hollanda üstündeki veda toplantısında "Uzun bir hayata" sözleriyle şarap kadehleri tokuşturuluyordu. Mladic, Karemans'a bir şişe şarap ve içinde ne olduğu bilinmeyen bir paketi hediye olarak verirken ekliyordu:
5: "Hollanda'daki kardeşlere selam söyleyin."
1: Karemans paketi gülerek teslim alırken selam vermeyi de ihmal etmedi. Böylece kampta bekleşen savunmasız boşnaklar Birleşmiş Milletler temsilcisinden teslim oluyordu. Mladic, arabalarına binerek ayrılan Hollandalı komutana gülerek el sallıyor ve baş parmağını kaldırıp tamam işareti yapıyordu. Hollanda'ya dönenlerin bir kısmı psikolojik tedavi gördü. Kamptaki 5000 boşnak Sırplara teslim edilmişti. 3 gün içinde 8372 Boşnak

0: Sırplar tarafından sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle öldürüldü. Bunların bir kısmı işkence gördü. Kadınlara tecavüz edildi, toplu mezarlara atıldı. Mezarların bulunmaması için cenazeler birkaç kez yer değiştirildi. Böylece kimlikler birbirine karıştı. Kimlik tespiti yıllarca devam etti ve halen çalışmalar sürüyor. Her yıl birkaç parça kemiği tespit edilebilmiş olan yüzlerce cenaze ortaya çıkıyor. Bosna'da mezarsız yatan kaç kişi olduğu hala netlik kazanmadı. Potaçari'de eski Hollanda üssünde hayatta kalabilen Müslüman kadın ve erkekler ilk kez 1999'da yakınları için topluca cenaze namazını kıldı. Sırplarsa o gün kutsal günlerini hatırlayıp topluca dans ettiler ve General Mladić'in Srebrenica'nın özgürlüğünü ilan edişini bira şişeleriyle tokuşturarak kutladılar. Neşeyle söyledikleri zafer şarkıları Srebrenica'dan şehitlerin kabirlerine doğru yayılırken Aliya İzzetbegović yeni kurulan Boşnak ordusunu Esselamun Aleyküm diyerek selamlıyor.
1: Esselamun Aleyküm.
0: Bir komutanın tekbir komutuyla askerlerin Allahu Ekber nidaları, Nesip öğretmen ve 8372 şehidin aziz ruhlarına doğru yükseliyordu.
1: Tekbir!

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de ayrılık vakti geldi. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Berkay Bigeç ve Volkan Kahraman sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Sevda Türker'i, Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi bir hafta geçirin, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmre Nolgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Türkiye'den verilen mesajlarda Bosna halkının acısı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi

durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, "Türk milleti tanklara meydan okudu," dedi. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üs Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de orman yangını çıktı. 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazözle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Balıkesir'in Kepsut, 6 Eylül, Dursun Bey ve Susurluk ilçelerinde otluk ve zirai alanlarda çıkan yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan yağlar nedeniyle yangının büyümesiyle bölgeye su tankerleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği bildirildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şehrinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Kapıları kapatın.

0: Beyefendi. Beyefendi.
1: Ne var?
0: Sizi bekliyorlar efendim.
1: Geleceğim.
2: Beyefendi.
1: Zamanım yok, acelem var.
2: Başkan bey sizinle görüşmek istiyordu.
1: Geleceğim.

0: çok bekledin mi sen?
1: Hayır. Kentte dolaştım biraz. Araba tutukluk yapıyor ara sıra.
0: Saat 5 olmuş.
1: Beni dinlemiyorsun. Ne oldu böyle ansızın anlayamıyorum. Bir yere gidip otursak?
0: Zamanım yok.
1: 3 saat var uçağının kalkmasına.
0: 2 saat 53 dakika.
1: Kararlı mısın?
0: Evet.
1: Anlayamıyorum. Neyi ispatlamak istiyorsun? Susalım öyleyse.
0: Önemli değil.
1: Kaçmak kurtaracak mı seni?
0: Kaçmak değil. Gitmek.
1: Gitmek. Yanlış yola saptın. Nereye gidiyoruz?
0: Havaalanına.
1: Daha 3 saatin var.
0: 2 saat 51 dakika.
1: Eşyaları?
0: Kalsın. Önemli değil.
1: Peki ama neden? Ben ne olacağım? Söyleyecek başka bir şey yok mu bana? Ya seni bekleyenler? Bekleyelim mi?
0: Bilmiyorum.
1: Nereye gidiyorsun, öğrenebilir miyim?
0: Hayır. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: İnanmıyorum sana.
0: Anlayamıyoruz birbirimizi demek ki.
1: Gittiğin o yerde...
0: İnsan hep bir yere doğru dönüyor aslında. Bir yer gibi bir yere. Bilmiyorum. Bilseydim gitmezdim zaten. Başka bir yeri özlerdim çünkü. Hep özlem duyduğum bir yeri. Hepsi bu kadar.

0: Güneş batıyor.
1: Efendim?
0: Kaç yıl oldu kim bilir?
1: Neden söz ediyorsun?
0: Güneşin batışından yıllar var seyredemedim.
1: O kadar önemli mi bu?
0: Nenin önemli olduğuna karar vermeye bağlı böyle bir sorunun yanıtı. İnsan kalabilmek için. Şu insanlara bak, farkında bile değiller. Sanki güneş yokmuş gibi gidip birisine hey desen güneş batıyor. Garip garip bakar yüzüne. İşte bunlardan ikisi yaklaşıyor bize doğru.
1: Yüksek sesle konuşma, adamlar duyacak.
2: İnsan aslında dostu biyolojik bir olay olarak tanımlanmaktadır. Öyleyse onun doğası hayvanınkinden pek farklı değil.
3: Eğer özdeş dost bu konuda biraz düşünme zahmetine...
0: Ne olurdu acaba?
1: Neden dünyayı olduğu gibi kabul etmiyorsun?
0: Yaşamanın anlamı kalır mıydı o zaman?
1: Yaşamak eyleminden neyi anlıyorsun sen?
0: Becerebilirsem açıklamaya çalışacağım bunu. Doğallıkla önce kendime.
1: Bağırma, herkes bize bakıyor.
0: Git artık.

0: Yolculuk uzağı mı beyefendi?
1: Uzağı, evet galiba.
0: İş filan herhalde mi?
1: Hayır.
0: Anlıyorum. Ben artık kanıksadım böylesi yolculukları. Hemen hemen her hafta başka bir yerdeyim. Başlangıçta nasıl heyecanlanıyordum bilemezsiniz. Değişik kentler görmek, yeni insanlarla tanışmak. Öyle ya, insanoğlu ilgi duyuyor bilmediği her şeye karşı. Ama gittikçe hepsi tek düzeleşiyor beyefendi. Zamanla insanların insanlara, kentlerin kentlere benzediğini anlıyorsunuz. Değişik olan yalnız gelenekler, görenekler. Bir gün ansızın sıkılmaya...
1: Bulutları sever misiniz?
0: Bulutları mı?
1: Sever misiniz? Yerlerimizi değiştirebilir miyiz acaba?
0: Rica ederim, rica ederim. Buyurun. Haklısınız. Bulutlar pencerenin yanından daha iyi seyredilir. Aslına bakarsanız ortadaki koltuklar daha tehlikesizmiş. Tanrı korusun bir şey olmaz ya. Zaten insan uçağı birkaç kez binince artık ölümü kazayı falan düşünmüyor beyefendi. Bir arkadaşım var. Kendisi oldukça önemli bir iş adamıdır. Günde 18 saat çalışır 20 yıldır. Bu kadar da biraz fazla. Örneğin ben 8-9 saatimi işe ayırırım. Akşamları televizyon falan derken biter. Televizyon dedim de aklıma geldi. Dün akşam nefis bir film vardı. Hani şu sevgilisinin katilini arayan bisiklet yarışçısının serüvenleri. Seyrettiniz sanırım.
1: Saatte 2500 kilometre hızla güneşten uzaklaştık.
0: O belgesel filmdi galiba.
1: Uyuyalım öyleyse.
0: Şimdi mi?
1: Kolay. Gökyüzünü düşünün beyefendi. Sanki hafifleyip uzaya doğru yükseldiğinizi düşün. Geçin yıldızların yanından teker teker. Başka galaksilere doğru süzülün gidin. Biraz sonra dalarsınız. Deneyin lütfen. Gökyüzü büyüldüğü altında minicik birer nötronuz biz. İyi uykular.

0: Burada mı iniyorsunuz? Oysa biletiniz...
1: Fark etmez hostes.
0: Eşyanız var mıydı?
1: Hayır, yok. Buralara bahar gelmiş anlaşılan. Bakın bakın, karşıdaki uçağın kanadına ispinoza benzer bir kuş konmuş. Ne ispinoz bir çelik yumurtlar, ne de uçak bir ispinoz yumurtası. Haksız mıyım? Hoşça kalın.

0: Kimse yok mu?
1: Geliyorum. Buyurun.
0: Şu saate bakar mısınız?
1: Yere mi düşürdünüz?
0: İşliyor.
1: Kayışı değişecek.
0: Satmak istiyorum.
1: Antika bir cep saati bu.
0: Kaç para eder?
1: Yazık, neden satıyorsunuz?
0: Zamandan bıktım sayın bayım. Kurtulmak istiyorum zamandan. Nedeni bu.
1: Yabancısınız galiba.
0: Evet.
1: Yolculuk hali, insanın başına her şey.
0: Para için yapmıyorum bunu. Doğallıkla inanıp inanmamakta özgürsünüz.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
0: Değeri ne kadarsa.
1: Artık hiçbir şey değeri kadar değerlendirilmiyor ki beyefendi.
0: Zaman bile. Öyle değil mi?

0: Sizin yanınıza oturabilir miyiz acaba?
1: Buyurun.
0: Gel gel, burada yer var.
2: Oh, nasıl da kalabalıklaştı şu dünya. Hiç olmazsa eskiden küçük kentlerde insan kafasını dinlendirebilirdi.
0: Ne içersin?
2: Çay.
0: Bize iki çay getirir misiniz?
2: Az daha gelemiyordum. İlla fazla çalışın diye tutturdu patron. Yetişecek iş varmış. Olmaz dedim, bozuldu.
0: İşten baş.

0: başka bir şey düşündüğü yok ki adamın.
1: Burası da çok gürültülü. İnsanlar yavaş konuşmayı beceremiyorlar artık.
0: Zaten çok oturmayacağız.
2: Çaylar.
0: Hemen ödeyeyim. Borcumuz ne kadar?
2: Önündeki listede yazıyor ya.
1: Acaba beyefendi de içerler miydi?
3: Hı, efendim?
0: Çay içer miydiniz?
3: Ha, sağ olun, içtim.
0: Üstü kalsın.
1: Sizi rahatsız etmiyoruz ya.
3: Yok, rica ederim.
0: Yabancısınız, konuşmanızdan anladım. Tanıdığınız falan mı var kasabada?
3: Geçerken uğradım. Burası hoşuma gitti. Martıları dinliyorum.
1: Ah, martılar ölüyor beyefendi. Denize lağım akıyor. Martılar ya açlıktan ya da zehirlenmeden ölüyorlar.
3: Gördüğüm kadarıyla bir balıkçı kenti burası.
0: Balık kalmadı ki balıkçı olsun. Ya. Balıklar kaçınca ağını satan başka kente göç etti. Neden yazık olsun beyim? Ne var ki şu berbat kentçikte? İnsanlar biraz da yaşamak istiyor artık.
3: Yaşamak? Büyük kentler ölü sayın beyim. Yozlaşmanın tükenmenin yolu oralardan geçer. Orman saçlı bir tepe, tepenin eteklerinde mavi bir giysi gibi dalgalanan deniz. İnsan doğadan uzaklaştıkça kendi insan doğasına da yabancılaşıyor. Yitiriyor onu insan yapan değerlerin büyük bir bölümünü. Bir robot, bir satılık eşyadan pek ayrıcalığı kalmıyor. Karar bizim. Ya robot, kalabalık ya da deniz.
1: Bir gün geliyor deniz de bitiyor beyefendi. Ölü anlamsız bir su oluyor önünüzde. Hatta bir engel.
3: Gene de sesi harika bayan. Martı sesli bir deniz.

0: Bakar mısınız? Bir dakika. Buyur.
1: Burada tepenin üstünde evi olan biri varmış. Nerede bulabilirim onu?
2: Neden sormuştun bey?
1: O evi kiralamak istiyorum da.
2: Nesini kiralayacaksın o evin efendi? Damı akar, camı kırık. Köy içinde daha iyi evler var.
1: Orası hoşuma gitti benim.
2: Gene de sen bilirsin. Sahibi kente göç etti.
1: Peki akrabası falan yok mu burada?
2: Muhtarla bir konuş. Çarşıdaki kahvede bulursun onu. Ayıptır sorması ama bey. Ne yapacaksın insandan uzakta orada?
1: Gökyüzünü dinleyeceğim.

0: özür dilerim senden öyleyse.
1: Siz şu tepede oturan yabancısınız değil mi?
0: Evet, bir şey mi arıyorsun?
1: Çirkinim.
0: Kim o çirkin? Arkadaşın mı?
1: Arkadaşım sayılır.
0: Kimse gelmedi buraya.
1: Bir karga o.
0: Karga mı?
1: Evet, kanadı kırık.
0: Neredeydi daha önce?
1: Bizim bahçede.
0: Nasıl gelir buraya öyleyse?
1: Kanadı kırık ama uçmaktan vazgeçmiyor bir türlü. Tek kanadını çırpıp duruyor.
0: Alışmış, bir kez ne yapsın?
1: Ya köpekler?
0: Yerler mi onu dersin?
1: Hem de nasıl?
0: Oh, burada olabileceğini nereden biliyorsun peki?
1: Hep denize kaçıyor da ondan.
0: Garip.
1: Ya boğulmuşsa?
0: Korkma, öyle bir şey olmaz. Kuşlar yüzmesini bilir.
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Çocukluğumu anımsıyordum.
1: O kumdan kuleyi siz mi yaptınız?
0: Ben yaptım.
1: Peki şu kulenin tepesindeki beyaz yaprak ne?
0: Çocukluğumun en güzel bulutu. Böylece kala kalmış eski günlerin göğünde. Al, senin olsun.

0: Bakın gene çıktı kayanın üstüne.
1: İki aydır hiç inmedi aşağıya. Deli çobanla aldırıyor yiyeceğini içeceğini.
2: Ne yapıyor bütün gün yalnız başına?
0: Denizin uğultusunu yazıyormuş.
2: Ne yazıyormuş?
1: Denizin uğultusunu, rüzgarın esişini, kumun hışırtısını, güneşin batışını, sessizliği.
2: Deli mi ne?
0: Belli değil ne oldu.
1: Bir tek dostu varmış denildiğine göre, bizim kaptanın yetim kızı.
0: Bana ağaçların ezgisini öğretiyor diyormuş kız. Çiçeklerin bir gün kanatlanıp uçuvereceğini, çünkü onların da canlı olduğunu anlatıyormuş. Geçen gün annesine ne sormuş biliyor musunuz? Anne demiş, okyanuslar gerçekten gözleri midir uzayın?

0: uyandı. Usul usul. Dinliyor musun?
1: Ne kadar sessiz bugün orman.
0: Duyuyorsun değil mi sessizliği?
1: Bilmem. Bana sessizliği anlatır mısın?
0: Sessizlik bir fısıltıdır aslında. Yeryüzü kendisini anlatır şu sonsuzluğa. Kuşun göğe, balığın suya sürtünüşüne benzer bu derin sürüp giden hafif hışırtı. Hani insan nasıl dalgın dalgın bakar, öyle bir şey.
1: Nereden geldin buraya?
0: Uzaktan.
1: Nasıl o uzaklar?
0: Her uzak gibi.
1: Büyük mü?
0: Büyük, çok büyük, çok kalabalık. Tırnaklarını gökyüzüne geçirmiş dev apartmanlar. Orada gökyüzü betonla, kurumla sıvalı. İnsanları ise ağacı, kuşu, ormanı çoktan unuttular yavrum. Aylarca kaldırıp başlarını gökyüzüne bakmadıkları bile olur. Gerçeği öğrenmek istersen, insanoğlu milyarlarca benzer türünün ortasında yapayalnız artık. Ben ne yaptım biliyor musun? Zamanı sattım kentin birinde.
1: Zaman satılır mı hiç?
0: Bilmem, denedim işte.
1: Ne kuşu bu?
0: Kuş değil belki de. Bana sorarsan ezgili yerlerin unuttuğu ya da yollarda yitirdiği küçücük bir imbat yavrusu. Nasılsa takılıp kalmış yüksek ağaçların incecik dallarına, özgürlüğe alışık rüzgar soyunun ansızın boşluğun o sonsuz ülkesinden uzak kalması acı çektiriyor şu zavallı yelciye. Duymadın mı nasıl yakınma doluydu sesi?
1: Kuşlar gibi.
0: Evet, kuşlar insanlar gibi yavrum. Bu yüzden ağaçlar guguklu saatleridir doğanın.
1: Hani zamanı satmıştı?
0: Ama bu zaman doğanın zamanı, insanların değil.
1: Hiç mi sevmiyorsun insanları?
0: Nasıl sevilmez insanlar insan kalabilmişlerse.
1: Herkes seni konuşuyor aşağıda.
0: Ya ne diyorlar?
1: Ne aradığını merak ediyorlar burada. Gerçekten bir şey mi arıyorsun?
0: Bilmem ki nasıl anlatsam sana bunu. Bazı insanlar vardı, bir gün ansızın kağıtların, sayıların, yalanların, düzenlerin arasında bunalıp daha yakın olmak isterler güzelliğe, sese, ışığa, elinden yaşam koşullarının aldığı değerlerin hepsine. Çünkü insan kalması bunlara bağlı. Bir arada yaşayabilmesi, toplum olabilmesi bu değerlerle olanaklı. İşte insan bir gün ansızın anımsayıveriyor kendini. Baş kaldırıveriyor benim gibi. Anlıyorsun değil mi?
1: Ara sıra babamı dinlermiş gibiyim.
0: Babanı ağlar mıydın?
1: Özlerdim ve beklerdim.
0: Babanı hiç anlatmadın bana.
1: Kaptandı.
0: Ha, bunu biliyorum.
1: Hepsi bu kadar. Fazla konuşmazdık ki. Hep denizdeydi. Bir yelkenlisi vardı. Çoğu kez onu unutuncaya dek dönmezdi eve. Biliyor musun? Onu çok seviyordum gene de. Hala da seviyorum.
0: Sevgi. Sevgi olmasaydı ne ağaç büyürdü ne de gökyüzü mavileşirdi. Sevgi aydınlığın kaynadığı o ışık pınarıdır. İplik incesi ışınlardan oluşmuş bir pınar. Bakıştan bakışa akıp gider. Sızar kılcal damarlarına insanın. Aynı öz suyu örneği ağaçların bitkilerin kökleriyle emdiği. İnsanlar da kök uçlarıyla bu öz suyu arayan birer ağaçtır aslında. Kökleri kollar gibi birbirine uzanmış ağaçlar. Sevmeye zorunludur insanlar yavrum.
1: Ben de bu yüzden seviyorum belki de.
0: Yalnız sen değil, hepimiz.
1: Artık eve dönmem gerek.
0: Dönelim öyleyse.
1: Şu patikadan gidelim mi?
0: Nasıl istersen.
1: Mutlu musun gerçekten buralarda?
0: Sen nasıl babanın yelkenlisini görünce sevinirdin, işte ben de öyleyim.
1: Ben şimdi de mutluyum herhalde.
0: Daha küçüksün.
1: Küçükler mutlu olamazlar mı?
0: Olurlar, olurlar doğallıkla ama bunu büyüyünce anlarlar.
1: Kıyısına geldik tepenin. Bak şu kavakların arasındaki beyaz badanalı ev bizim. Eğer evin önünde uzun saçlı bir kadın görürsen o annemdir benim. Yavaştan aşağı koşmak istiyorum.
0: E koş öyleyse.
1: Hoşça kal.
0: Gerçekten böyle mi uzaklaştı insan insandan?

0: mı burada?
1: Birisini mi arıyorsunuz?
0: Siz mi oturuyorsunuz bu kulübede?
1: Evet.
0: Konuşabilir miyiz biraz?
1: Ne hakkında bayım?
0: Oh, özür dilerim, kendimi tanıtmayı unuttum. Görevli olarak geldim beyefendi. İzin verirseniz birkaç soru sormak istiyorum size. Yanıt verip vermemek elinizde doğallıkla.
1: Neden gerekti bu sorgu şimdi?
0: Bilmiyorum. Bize iletilen buyruk böyle. Anlıyorsunuz sanırım.
1: Peki nereden geliyor bu buyruk?
0: Başlayalım mı?
1: Soruların ne olduğunu merak ediyorum doğrusu. Buyurun, buyurun, sizi dinliyorum.
0: 3 ayı aşkın burada oturuyorsunuz.
1: Bilmiyorum, herhalde.
0: Bir kez bile insanlarla ilişki kurmadınız, öyle mi?
1: Öyle gibi, inmedim aşağıya.
0: Gelmenizdeki amaç?
1: Denize bakmak. Bütün gün ağacı, kuşu, göğü anımsamak. İnsana dönmek yani. Çağ arıtmak kendimle.
0: Evet.
1: Hepsi bu kadar.
0: Bildiğimize göre geldiğiniz yerde oldukça iyiymiş işiniz. Sonra bir gün her şeyi bırakıp ortadan itivermişsiniz. Paranız olduğu halde antika saatinizi satmıştınız. Bütün bunları yapmak için önemli bir neden olması gerekir. Kişisel bunalımın çok dışında bir neden.
1: Saydıklarımdan daha önemli ne olabilir?
0: Beyefendi, yaşadığımız çağda öne sürdüğünüz nedenler ne kadar ciddiye alınır bilmem.
1: Bana kalırsa görevli bayım, yaşadığımız bozgun çağında ciddiye alınacak en önemli sorunlardır bunlar. Ekonomi, politika anlayışının kökeninde bu nedenler yatmaktadır. Doğası ve insanı olmayan bir toplum gerçek dışıdır. Doğayı ve insanı unutmuş bir toplumsa ne yasaları ne de düzeni koruyabilir. Çünkü tüm değer yargıları saptırılmıştır artık o toplumun.
0: Dostunuz yok mu?
1: Burada mı?
0: Hayır, genellikle.
1: Neden olmasın, var doğallıkla.
0: Hiç aramadınız ama onları son 3 aydır.
1: Dostun gerçeği aransa da aranmasa da vardır.
0: Anlayamadım.
1: Bir soru sorabilir miyim size?
0: Tabii. Ama yanıtı soracağınız şeye bağlı.
1: Güneş doğunca toprak aynası olur ağacın. Ağaç bu aynaya bakınca gölgesi vurur yere. Şimdi söyleyeyim bana. Hiç düşündünüz mü bunu?
0: Sanmıyorum. Hayır.
1: İşte ben bunları düşünmek için geldim buraya. Lütfen gidip böyle söyleyin sizi buralara gönderenlere. Başarılar dilerim. Güle güle.
0: Hey, nereye gidiyorsunuz?
1: Kendimi anımsamaya.

0: Duydunuz mu, indiriyorlar yabancıyı dağdan.
1: Suç mu işlemiş?
0: Orasını bilmem ama kuşkuluydu adamın durumu doğrusu. Dedikodular kentlere, başkentlere dek ulaştı.
2: Adam düpedüz deli.
1: Hani kimseye de pek zararı dokunmuyordu zavallının.
0: İnsan işini gücünü bırakıp dağlara çıkarsa bunda bir iş var demektir.
2: Fıttır verdi hansızın herhalde.
1: Hiç de öyle birisine benzemiyordu.
2: Kaptanın yetimiyle sincapları kovalıyormuş ormanda.
0: Ben de duydum böyle bir şey. Aç martılar taşıtacakmış uzaklardan bu kıyılara. Geçen gün oturup akşama dek böcekleri seyretmiş yamaçta.
1: Gariplik neresinde bunun? Kaç kez tavşan kovaladık biz de ovalarda. Sen yaşamın boyunca hiç karıncaları seyretmedin mi?

0: Sizi neden buraya çağırdığımı biliyorsunuz sanırım.
1: Hayır Yargıç Bey.
0: Sizinle açık konuşacağım. Durumunuz bana sorarsanız pek sevindirici sayılmaz. Yalnız kaldığınız çevrenin değil, yavaş yavaş yetkili çevrelerin de huzurunu kaçırıyorsunuz. Aldığımız resmi uyarıların son günlerde yoğunluk kazandığını söylemem umarım sizi şaşırtmaz.
1: Ben de şaşkınlık içindeyim.
0: Önce herkes gibi bir yabancıydınız. Dostça karşıladık sizi. Sonra bir olay oldunuz. Şimdi de oldukça önemli bir sorunsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
1: Sözlerinizi anlıyorum doğallıkla ama durumu anlamama olanak yok. Neden bir olay olduğumu, sonra bir sorun haline geldiğimi kestiremiyorum doğrusu. Ben kendi inançlarına bağlı bir yabancıyım. Kimseye kötülüğüm dokunduğunu sanmıyorum. Biliyorum ters düşüyor durumum yaşadığımız çağ. Çağın tükenmişliğinden kaçmak isteyen bir insan tüm dikkatleri ve kuşkuyu çekiverir üstüne. Yasa dışıdır adeta. Böylesi bir yaşantı.
0: Çünkü aykırı bir yaşam biçimidir bu.
1: İnsanlık dışı demek istiyorsunuz, öyle değil mi?
0: Hayır, toplumsal alışkanlıklar dışı.
1: İyi ama insanlık dışı olmayan bir davranış nasıl olur da toplumsal alışkanlıklara aykırı olur?
0: Konuyu biraz saptırıyorsunuz gibi geliyor bana. Sorun bu süre içinde birisine kötülük yapıp yapmadığınız değil. Ansızın bir ülkenin en tenha yerini seçerek insanlarla tüm ilişkilerinizi kesmeniz. Takdir buyursunuz ki insanoğlu durup dururken böyle bir kaçışa karar vermez. Önemli bir nedeni olmalı. Sonra beyefendi nedeniyle burası? Bu seçim de ayrı bir inceleme konusu.
1: Burası ya da başka bir yer, hiç ayrıcalığı yok benim için. Her yer herhangi bir yer benim için, benim görüşümce. Ansızın verilmiş bir karar da değil bu öyle. Amansız insanlarla insansız bir yaşantı biçiminin birikimi diyebilirsiniz pekala. Beton uzantılar yerine ormanı, kent gürültüsü yerine doğa seslerini seçmek, doğayla birlikte değerleri saptıran güçlere baş kaldırmak suç olmasa gerek.
0: Pek olağan bir seçim değil bu efendim. Gerçekleştirmeye çalıştığınız Robinsonculuk. İnsan var olduğunu insansız nasıl kanıtlayabilir?
1: Ne ilgisi var Robinsonculukla bunun? Yanlış biliyorum bu beyefendi, yanlış biliyorum. Benim insan değerlerini yadsıdığımı söyleyemezsiniz. Doğallıkla insanlar birbirlerine zorunludurlar. Ama bu zorunluluğu unutturmaya yönelik her türlü yaşam biçimine, dünya görüşüne baş kaldırmak da bir insanlık sorunudur. Evet, baş kaldırmak. Doğayla bütünleşen insan doğasının zorunlu ve gerekli bir devinimidir bu. Bir çeşit var olma savunusu. Davranışın bütünüyle insana ve onun doğrularına dönük olduğu için ne yasalara ne geleneklerin ruhuna, dolayısıyla ne de insana aykırıdır. Öyleyse
0: tek başınıza tüm insanlığa baş kaldırıyorsunuz demektir. Olağan insan yaşamına karşı çıkmanın olağanlıkla hiçbir ilişkisi yoktur. İnsanlardan kaçan, onlardan nefret eden bir insanın doğayla uyuşabilme olasılığı da kuşku götürür bir varsayımdır. Kuşku uyandıran her varsayım ya da yaşantı biçimi gibi sizinkinin de bir açıklığa kavuşturulması, yasal adıyla yani kavuşturulması bizce ön koşuldur.
1: Nasıl açıklığa kavuşturacaksınız peki açık olan bir durum?
0: Orasını uzmanlarımız bilir beyefendi. Çağımız uzmanlar çağı. Haksız mıyım?
1: Haklısınız Yargıç Bey. Uygarlığımız gelişiyor. Ürettiğimiz makinelerin her parçasına bir uzman yetiştiriyoruz. Bir tanıdığım vardı. Bilgisayarların kurgu parçalarında kullanılan vidaların yivileri üstüne yazmıştı doktora tezini. Kalp uzmanları da iş bölümü yaptılar aralarında sanıyorum. Kapakçık uzmanı, kalp zarı uzmanı, kalp kasları uzmanı. Kolay değil insanı yenilemek beyefendi. Anlıyorum sizi, anlıyorum. Yalnız çok ayrıntısız, çok doğal olanı anlatamıyorum size. Ben yaşamanın anlamını, insanı unutturan, onun işlevini umursamazlığa vardıracak bir takım uzmanlıkların ayrıntıları içinde yitirmesine karşıyım. Örneğin kuş uzmanı giderek unutur kuşun kuş olduğunu. Nasıl öttüğünü, neden öttüğünü, niçin renginin mavi yeşil değil de sarı beyaza dönüştüğünü, çiftleşme zamanını, göç yönünü, yumurtasının biçimini inceleyeyim derken kuşun kuş olduğu gider güme. İnsanı da bölerler. Mikroskop altına koyarlar. Felsefesinde yaparlar. Psikolojisini de incelerler. Sonunda insanı kuşa döndürürler. İşte buna karşıyım.

0: Ben bilime değil, insanı unutan uğraşlara, bu yüzden de buradayım. Siz hiç dalın ucuna takılıp kalmış bir gökyüzü gördünüz mü?
1: Dalın ucuna takılmış bir gökyüzü mü?
0: Evet, dal ucuna takılmış bir gökyüzü. Ben gördüm. Hiç olmasa bir gün, sabah gün doğmadan kalkın. Kül rengi bir boşluğun nasıl ağır ağır maviye çaldığını göreceksiniz. Sonra kırmızısı başlar şafağın. O kırmızıya dikkat edin. Aynısı yaprağın üstünde dalın inceliğindedir. Göğe girmiştir çünkü ağacın dalları. Sonra tan ağarır. Ama göğün yapraktaki, dal ucundaki kırmızı sis ıslığa bulaşığı kalır. Gökyüzü dal ucuna takılıp kalmıştır. Biraz sonra da ya kuş, ya tırtıl, ya da bir su perisi gelip emer tan kırmızısını. Yaprak yeşiline, dal sabahına kavuşur.
1: Beyefendi, acaba fazla yalnız değil misiniz burada?
0: Nereden çıkardınız bunu şimdi?
1: Hani diyorum, insan yalnız olunca bir yanı eksik gibidir. Nasıl anlatayım bilmem. Yani biraz psikolojik denge sorunu.
0: Dengenin yitirilebileceği yerlerde söz konusudur. O zaman yürürlüğe girer. Örneğin bir dostunuz size düşmanlık yaparsa, kalkıp birisi gözünüzün önünde diğer birini öldürürse, saatlerce otobüs beklerseniz, bile bile yalan söylendiğine tanık olursanız, insanı sömürenler insana yardım ediyorum diye nutuklar atarsa, doğru söyleyenler hala kovuşturmalara uğratılırsa, işte o zaman denge sorunu çıkar ortaya. Demek istiyorum ki benden çok sizin sorununuzdur bu. Şu anda bana gelince ben her şeyi İnsan bilinci sayesinde dengeli olan bir doğada kendi insansal ölçülerimi ayarlama olanağına sahibim burada. Yoksa nasıl barınabilirdim toprağın, ağacın, kuşun, denizin cumhuriyetinde?
1: Anlaşıldı beyefendi. Bundan sonrası benim yetki ve yeteneklerimi aşıyor. Gidebilirsiniz. Yalnız sizden ricam yerinizden ayrılmamanızdır. Her an yeniden çağrılabilirsiniz.
0: Sağ olun.
1: Rica ederim. Görevimiz.
0: Belki sabahları gün doğmadan uyanmak size güç gelir ama boş bir zamanınızda pekala deniz kıyısına inebilirsiniz. Uzun uzun bakın dalgalara. Bırakın kendinizi dalga özgürlüğüyle kumsalın üstüne. Dağılın. Bir an gelecek ki uzaktan yuvarlanıp kıyıya vuran dalgayla karışacaksınız birbirinize. Dalga kumlar üstünden denize çekilirken dağılan her yerinizin deniz iç çekişi gibi maviliğe akıp karıştığını duyacaksınız. İşte o zaman siz yoksunuz artık. Sessizliğiniz vardır, derinliğiniz vardır. Bir de göğsünüzde usul usul inip kalkan okyanus. Hoşça kalın.

0: Sen misin?
1: Gir içeri. Aşağıdan ekmeğini, katığını getirdim bey.
2: Sağ olasın.
1: Yarın da getirecek miyim?
2: Elbette. Neden sordun?
1: Aşağıda gidecek filan bir şey diyorlar da.
2: Aldırma sen onlara.
1: Ta başkentten haber salmışlar. Mahkemeye mi neye veriyorlarmış?
2: Neden?
1: Nereden bileyim? Ben de şaştım. Ne etti ki bu adam diyecek oldum. Sen karışma. Anlamazsın dediler. Neyi anlayamayacakmışım sanki? Bir adam ki kimseye niye zararı yoktur. Ne kuşa ne kurda kapan kurar. Ne insana kötülük eder, ne ağacı keser. Nedir suçu?

0: Hep bunları düşündüm davarları dağa sürerken. Düşündüm ama bulamadım karşılığını.
1: Yorma kafanı böyle şeylere, yorma. Canları ne istiyorsa desinler. Sen neden kuşu çiçeği seviyorsun diye yargılayabilirler mi insanı? Olmaz öyle şey.
0: Olmaz ya. Gene de oldurur bu adamlar. Geçen yılların birinde kahvede ula hemşeriler demiştim. Şu ormanın yukarısından geçerken bir sesler duyuyorum hep. Sanki ağaçlar konuşuyor. Hay demez olaydım. Adımı deli çobana çıkardılar. Hem neden konuşmasın ağaçlar kendi dilleriyle? Bir de bu var. Giyin konuşmasını bu kulaklarımla duydum. Ağaç neden konuşmasın?
1: Aldırma dostum. Artık çocuklara çağdaş masallar okutmuyorlar.
0: Bir gün çıkıp inmeyi vereceğim şu dağlardan. Hani bir masal olsa da insan karışıp gitse mert insanların dünyasına. Demem şu bak. Dikkat et bey. Bunlar sağlam adamı çürüye çıkarırlar hiç yoktan. İşleri bu. Başka türlü rahat etmez işleri. Hey gidi dünya hey.

kısa haberlerimizi okuyoruz. Dünya Barışseverler Derneği bugün bir bildiri yayımladı. Bildiri bazı ülkelerde üst düzeyde tartışmalara neden olmuştur. Bir tutuklu delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bundan 2 ay önce 3 kişiyi öldürme suçuyla tutuklanan bir kişi hakkında yeterli delil bulunmadığı için yargıçların oy birliğiyle aldığı kararla tutuklu 2 aydır bulunduğu kent cezaevinden çıkmıştır. İlgililer bu konuda hiçbir açıklama yapmamışlardır. Ulusal yargı organlarımız bugün bir kişiyi yargılamak amacıyla toplanıyor. Ulusal yargı organlarımız 3 aydır bir dağda hangi amaçla tek başına kaldığı belli olmayan kuşkulu bir kişiyi yargılamak için bugün kentimize getirtmiştir. Ayrıca yargılanacak olan bu kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını saptamak üzere yargısal sağlık organının düzenlediği bir rapor okunacaktır. Ayrıca çeşitli uzmanlar yargılama sırasında tanık olarak dinletilecektir. Kısa haberleri dinlediniz.

0: Evet Yargıç Bey. Söylediğimi bir kez daha yinelemek isterim. Bu klinik olay oldukça ilerlemiş şizofrenik belirtilerin en açık kanıtlarıyla doludur. Bu tür hastaların çevrelerine zararı pek dokunmazsa da sözü geçen hastanın diagnoz çizelgesinde psikopatik bir yönelimde bulunmaktadır kanımca. İşte bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü psikopatik tepkiler stresler sonucu ortaya çıkmaktadır. Genellikle bu böyledir. Eisenk'e göre bilindiği üzere hasta ansızın bastıran bir bunalımla çok iyi giden işini gücünü bırakarak bir stres içinde çevresinden kopmuş soluğu bir dağın tepesinde almıştır. Demek ki hastada psikopatik bir tepki söz konusudur.
1: Yani sorguya çektiğimiz kişinin ruhsal açıdan hasta olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Evet sayın yargıç. Bunu söylemek istiyorum kısaca. Zaten arkadaşım yeterince kanıtlayacaktır durumu.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil.
1: Sizin görüşleriniz sayın uzman?
2: Yapılan tahliller sonucu söz konusu hastanın beyin yapısında herhangi bir değişiklik ya da bozukluk görülmüyorsa da yaşadığı ortamın etkilerini saptamakla bazı açıklamalar yapmak olanaklı. Örneğin hastamızda görülen doğaya yakınlık aslında kronik bir paranoyadan başka bir şey değildir. Yani kendi türündeki varlıklara, kısaca insanlara inanmama belirtilerinden başka bir şey değildir. Bu insan klinik bir olaydır. Bundan en küçük bir kuşku duymuyoruz. Ayrıca eklemek isterim ki psikolojik ve fizyolojik ögelerin birbirlerinden ayrılmazlığı

0: Anlat bakalım.
1: Efendim, 3 ay kadar oluyor. Bu yabancı dağdaki kulübeyi kiraladım. Önce pek yadırgamadık. İnsan vardır kafasını dinlemek ister. İnsan vardır kara sevdaya tutulmuştur. Yani insanlık hali dedik. Günler geçti, haftalar geçti, başladı işler değişmeye. Adam yani şu bey bir kez olup aşağı inmedi. Bir merhaba bile demedi. Biz de düşünmeye başladık. Neden kaçıyor insan içinden diye. Kim kaçardı topluluktan? Suçlular.

Gerçeği söylemek gerekirse Yargıç Bey, kimseye kötülüğü dokunmadı bu yabancının. Yalnız bilmem yalan bilmem doğru, denizin dalga seslerini yazıyormuş. İşte bunu pek anlayamadım doğrusu.

kaptanın kızıyla dostluk kurdu yalnız. Bir de kendisi için bakkaldan alışveriş yapan deli çobanla. Küçük kız çiçek dili konuşuyor benim arkadaşım demiş mahallenin çocuklarına. Deli çoban derseniz geldi geleli selamı kesti bizimle. Göğü sularsanız bulutlar açan diyen bir adamın dostluğu bize bir şey katmaz ama düşmanlığı çok zarar verir, öyle değil mi Yargıç Bey? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da gereksiz zaten. Önemli olan insan olmak Sayın Yargıç.

0: Demek arkadaştınız ikiniz.
1: Evet.
0: Ne öğretti arkadaşın başka sana?
1: Dünyanın yelelerini.
0: Neymiş bu yeleler?
1: At koşunca dört nala, rüzgarlar doğar hızından. Uzar gider yeleleri rüzgarlar gibi. Dünyanın hızından uzar yeleleri rüzgarlar örneği. Yüzümüze, kirpiklerimize değen rüzgarlar değil, yeleleridir dünyanın. Anlıyor musunuz?
0: Anlat, sen dinliyorum.
1: Hepsi bu kadar. Size bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii sorabilirsin.
1: Bana paranın nasıl basıldığını anlatabilir misiniz?
0: İstersen anlatabilirim yavrum.
1: Yasaların neden, nasıl çıkarıldığını?
0: Elbette.
1: Peki bana sessizliği anlatabilir misiniz?
0: Sessizliği mi? Anlamadım.
1: Evet, sessizliği.

Bana söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim Sayın Yargıç. Suçlamaları, konuşmaları büyük bir dikkatle dinledim. Doğrusunu söylemek gerekirse şaşkınlık içindeyim. Da nasıl bir savunma yapmam gerektiğini bile kestiremiyorum. Aslında bunun bir savunma olup olmamasını bile tartışmak gerekiyor. Ama görüyorum ki yargı kararı suçlamaların beni peşin hasta kabul eden teşhislerin doğrultusunda olacaktır. Öyleyse benim bu konuda fazla yapacak bir şeyim kalmıyor. Ben çelik beton yapılı bilgisayarlı uygarlığımızın imparatorluğuna karşı savaş açmış kargılı bir ilkel kavim üyesi gibiyim şu anda. Demek çürümeye başkaldıran insanoğlu büyük bir suç işliyor. İşte ben bu suçu kabullenemiyorum. Hastalık çok daha başka yerlerde aranmalı baylar. Renk körlerinin kırmızıyı ve yeşili suçlaması gibi yanlışlıkları doğal görme çağımızın gereği olarak yorumlanamaz. Olmaz öyle şey. Bilim yaşatmayla öldürme arasında bir savaşıma zorlanıyorsa insana yakışan neyse onu seçme görevini umursamazlık edemeyiz. Bütün sorun doğruyu seçebilmekte Sayın Yargıç. Doğru demek insanın insan değerlerine aykırı olmayan demektir. Yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hiçbir şey.

Tanıklar, uzmanlar ve davalı dinlendi. Mahkememiz toplumumuzun güvenliğini, sağlıklı yapısını düşünerek ve ileride davalının kötü örnek olabileceğine kanaat getirip hastanın bir zaman için psikiyatrik kliniğine yatırılarak müşahede altında tutulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Oturum kapanmıştır.

Bana Sessizliği Anlatır Mısın adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan, radyoya uygulayan ve yöneten Oben Güney. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Adam Erol Keskin, Kız Çocuk Gamze Gözalan, Yargıç Orhan Alkan. Sesler Zihni Göktay, Yalçın Akçay, Sezai Altekin. Hostes Güler Ökten. Bir Yolcu Macit Flordun. Çoban Zihni Küçümen.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı nazik ü şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum.

Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz? Klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklavanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bana mutluluk ve yaşama sevinci veren bir meyve var. Seyyare, çocuk musun diyebilirsiniz. Evet, biraz. En sevdiğim ve en özel meyvemdir. Bütün bir yıl beklerim onun çıkmasını. Hiç içine bakmadan büyük bir iştahla yerim. Kurtlarını bile severim. Çocukluğumdan beri bayılırım kiraz ağacına çıkmaya, dalından koparıp yemeye ve şükretmeye. Kiraz en çok Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde yetişiyor. Latince ismi Prunus avium. Bu isim bile kulağıma hoş geliyor. Kiraz ağacı yaklaşık olarak 3 ila 10 metre boyunda olabiliyor. Nisan ayında beyaz çiçekler açan kiraz bitkisinin pembe ile kırmızı meyveleri onları afiyetle yiyelim diye olgunlaşıyor. Ülkemizde pek çok ilçede kiraz festivalleri yapılıyor. Dünyada ise oldukça görkemli bir şölen var. Kiraz çiçekleri açar açmaz dünyanın dört bir yanından insanlar kiraz bahçelerini görmek için akın akın Japonya'ya gidiyor. Her yer masal diyarı gibi pembe beyaz çiçeklerle dolu oluyor. Hele bir de çok hafif bir rüzgar eserse o güzelim kiraz çiçekleri konfeti gibi başınızdan aşağı yağıyor. Peki nedir bu kiraz çiçeklerinin Japon kültüründeki önemi? Japoncası sakura olan kiraz çiçekleri meyve vermeyen sadece çiçek açan bir bitki. O çiçekler 2 hafta içinde dökülüyor. Bu sebeple de hem güzelliği hem de ölümü sembolize ettiği söyleniyor. Aynı zamanda kışın bitişini ve baharın geldiğini müjdeliyor. Henüz solmadan dallarından ayrılmasıysa ölümle yaşamın birlikteliğine işaret olarak yorumlanıyor. Mart'ın son haftası veya Nisan'ın ilk haftası gibi açmaya başlayan bu çiçekler tüm halkı heyecanlandırıyor. Beni de. Gidip görmüşlüğüm var ama gidemesem de çekilen o eşsiz fotoğraflara her yıl bakarım. Ülkemizde Nisan sonuyla Temmuz arasında olgunlaşan kiraz, taze meyve olarak yenilmesinin yanı sıra kurutularak, tatlı yapımında ve içeceklerde kullanılıyor. Çinliler tarafından evcilleştirilen kirazın ana vatanının Asya olduğu sanılıyor. Mazart adıyla da anılan bu meyve eski Yunan, Mısır ve Roma'da da biliniyor. Memleketimiz kirazın çok renkli ve çeşitli türleriyle dolu. Hatta aynı ağaç üzerinde 2 farklı kiraz türüne rastlamak bile mümkün. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi, orta irilikte ince sarı üzerine kırmızı alacalı renktekine karabudur. Eti krem renginde olan çeşidine ise dalbastı deniyor. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde, kıyılara yakın kesimlerde ve İç Anadolu bölgesinin vadilerinde yetişiyor. Bir tür yabani kiraz olan mahlep sadece Türkiye ve Orta Doğu'da dağlık alanlarda görülüyor. Meyvesi ekşi olan mahlebin kurutulan çekirdekleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ekmek, kurabiye ve çöreklerde kullanılıyor. Komposto, dondurma, tart, sufle, kek, beyaz ve sarı kirazdan reçel. Say say bitmez. Kiraz cenneti olarak bilinen Giresun'da ise kiraz kavurması, kirazlı dible, kiraz tuzlusu kavurması, kiraz tuzlusu diblesi gibi tatlı tuzlu pek çok yiyecek yapılıyor. Yılın bu vakitlerinde içimden geçirdiğim tek bir istek var. Seneye tekrar kiraz yiyebilmek.

0: Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün sizlere çok değerli, kadim dostum olan Profesör Doktor Serdar Demirel Bey'i getirdim konuk olarak. Kendisi gerçekten İslami ilimlerde, özellikle hadisle ilgili çalışmalarda çok fazla derin çalışmalar yapmış birisi. Şöyle şu anda CV'sine bakıyorum. Yani CV'si sadece bir kitap olacak kadar geniş, detaylı. İngilizce yazmış, Arapça yazmış, Türkçe yazmış. Yazmış da yazmış. İnşallah Rabbim ömrünü bereketle eylesin, daha çok yazsın. Sadece Türkiye'de değil, bütün uluslararası düzeyde de tanınan, çok önemli hizmetlerde bulunmuş, Türkiye'yi temsil etmiş bir kardeşimiz, dostumuz. Daha fazla uzatmadan kendisini sizlerle buluşturmak istiyorum. Hemen sonra da yavaş yavaş konularımıza gireceğiz. Serdar Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Çok şükür, siz nasılsınız?
2: Allah.

0: sorumuz bazı şeylere tekrar hatırlaması bakımından sizin özel hayatınızla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bazen en yakında tanıdığımız zannettiğimiz arkadaşı tanımadığımızı fark ediyoruz. Geçenlerde Mahmut abiyi davet etmiştik. Yani çok ilginç şeyler çıktı. Onun fizikçi olduğunu bilmiyordum mesela. Ben tam bir üniversitede okuduğunu biliyordum ama fizik var, matematik var, kayak var, spor var. Her şey var maşallah. Arkadaşlarımız da çok memnun kalıyorlar o tip programlardan. Şimdi sizi de biraz böyle çocukluğunuzdan günümüze doğru biraz tanıyalım. Bir başka programda da sizin akademik çalışmalarınızla daha çok şey yapalım. Çünkü sizi tanımadan akademik çalışmalara geçmek biraz eksik olabiliyor. Kimdir Serdar Demirel? Mesela ben sizi Kars'ı biliyorum, Ardahan'da biliyorum. Ama hangisinden olduğunu da net bilmiyorum yani. Şimdi gerçeğini sizden duyalım. Buyurun hocam.
1: Ben Iğdırlıyım.
0: Oo, ikisi de değilmiş bak.
1: Iğdırlıyım. 1969 Mayıs ayında Iğdır'da dünyaya geldim. İşte Iğdır'da ilkokul, ortaokul, liseyi orada bitirdim. Yani liseyi bitirdiğim gün İstanbul'a ben göç ettik.
0: Ailecek?
1: Yok, önce biz geldik, arkasından aile geldi. Tabii o dönem Iğdır'da İmam Hatip Lisesi yoktu. Biz dolayısıyla düz lisede okuduk. İşte o dönem Iğdır'da iki şey ön plana çıkıyordu. Bir Iğdır Spor vardı.
0: Güzel.
1: Benim de bir Iğdır Spor'da 3 yıllık futbol hayatım var.
0: Öyle mi? Bak mesela bu benim için yeni bir olay oldu. Evet.
1: 16 yaşındayken amatör futbol lisansıyla bizi profesyonel liglerde oynatmaya başladılar. 3 yıl Iğdır Spor ve Iğdır Lisesi'nde paralel olarak top oynadık. İşte bu dönemde de İslami hayatla tanıştık. Normalde dindar bir aileden gelmiyorum.
0: Enteresan.
1: İşte o dönemde işte biz Iğdır Kars'a bağlıydı. Maçlarımızın çoğunluğunu Kars'ta yapıyorduk. Oraya gidip gelirken işte yolda varlığın amacı, niçin varız, ölüm sonrası hayat var mı gibi konuları futbolcular kendi arasında tartışırken kendimi hep böyle bir bunu olumlayan tarafta buluyordum. Daha sonra şöyle bir şey hayatımda çok önemli bir değişikliğe sebep oldu. Ben maçlardan gelirken mahallede bir arkadaşım vardı. Onun da mahalle dükkanı vardı. O da futbolu severdi. Mutlaka ona uğrar. O günün skorunu şeyini anlatırdım. Oradan eve geçerdim. Bir gün geldim oraya. Saat 9 akşam. Akşam olmuş. Müşterisi var. Ben oturdum. Müşterisinin gitmesini bekliyorum. O arada televizyon, siyah beyaz TRT malumunuz. Kenan Evren Paşa o meşhur konuşmalarını yaptığı dönem.
0: Eyvallah.
1: Erzurum'da bir konuşma yapmış. O da saat 9'da yayınlanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü yoktur, sizi aldatıyorlar konuşmasını yapıyor. Ben o an onu dinlediğimde şoka oldum. Ya nasıl olur da ülkenin cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayeti inkar eder?
0: Kocaman devlet başkanımız sonuçta yani. Büyük adam yani.
1: Bu bende böyle bir şok etkisi yaptı. Oradan çıktım, ev ile dükkan arasında 100-150 metre var. O 100-150 metre arada ben işte İslami hayata başlamaya karar verdim. Namaz kılmaya karar verdim.
0: Kenara vesile oldu yani.
1: Vesile oldu, evet. Kesinlikle öyle oldu.
0: Yani ondan önce mesela bir öğretmenden, bir imamdan, bir mahalledeki hacı amcadan falan etkilenme süreci yok muydu?
1: Altyapı pek yoktu. Çünkü ortamımız çok böyle seküler bir ortamdı.
0: Öğretmenlerden de yok.
1: O dönem mesela bizim din dersine mesela coğrafya hocası giriyordu. Solcu hocalar giriyordu. Kimisi Tanrı'ya inanmıyordu mesela.
0: Ateist hocalar din dersine giriyordu.
1: Din dersine girdiği olduğu vardı. Ama daha sonra orta üçlerdeyken İsparta'dan iki genç ilahiyat mezunu din dersi hocası olarak atanmıştı.
0: Kadere bak.
1: Onların o ahlaki duruşu, o haftalık iki saatlik derste verdikleri üzerimizde bir tesiri meydana getirmişti. Onun tesiri önemli. O süreçte ben zaten bu hayattan önce de çok okuyan, okumayı seven birisiyim. Yani romanlar okurdum, başka başka. Çizgi romanlardan edebiyat romanlarına kadar böyle hızlı bir okuma hayatım vardı.
0: Evet.
1: O dönemde İslami konuları okumaya, fikri konuları okumaya başladım. Ve o benim hayat çizgimi değiştirdi.
0: Enteresan, evet.
1: İşte o dönemde ben mesela futbolu bırakmaya teşebbüs ettim. Tam da o dönemde tanışmış olduğum bazı öğretmenler vardı. İslami hayatı olan, İslami düşünceye sahip kişiler. Bunlar hayır, sen şimdi devam etmen lazım futbola dediler. Sebep? İlginç. Çünkü dediler Iğdır'da toplumumuzda şöyle bir algı var. Dindar bir kişi.

0: ki
1: futbolcu olamaz.
0: yani futbolcu olamaz, sosyal faaliyetlerde aktif olamaz, işte
1: Evet.
0: aktif hayatın içinde olamaz, köşeye çekilmesi lazım. Yani çok pasif bir hayat sürmesi lazım. Başına vur ekmeğini elinden al tipolojisi anlaşılıyor. Biz bunu kırmak istiyoruz. Dolayısıyla senin bu şeyin futbol hayatında aktif olman bir avantaj. Hem lisede bunu sürdürebilirsin, etkisi olur. Hem sosyal hayatta bunu sürdürebilirsin. Bu sefer onların teşvikiyle
1: Meşruiyet kazandı spor.
0: yok aslında istemiyordum.
1: İşte meşruiyet kazandırdılar senin. Hani
0: Evet,
1: sen istemiyordun ama.
0: bir buçuk yıl daha oynadım. Dolayısıyla daha çok okumaya yönelmiştim.
1: İstanbul'a geldin.
0: İstanbul'a geldikten sonra
1: Nereye geldiniz İstanbul'a?
0: İstanbul'a şeye geldim.
1: Hangisi?
0: Şirinevler, Koca Sinan bölgesinde akrabalarımız vardı. Onların yanına gelmiştim. Yine okumalarıma devam ediyordum. Bu sırada tabii şeyle camianın düşünürleriyle, hocalarıyla tanışmaya, kimisinden dersler almaya başlamıştık. O güne kadar ben bu arada okuduğum kitapların listesini falan tutuyordum, sayıyordum. 250'nin üzerinde kitap okumuştum İslami düşünce alanında.
1: Sübhanallah.
0: Bazılarını birkaç kez okumuştum. Yurt dışına çıkma gibi herhangi bir düşüncem yoktu. Ama bu okumalarda şunu fark ettim. Bir, ben tekrara düştüm. Yani bu kitaplar aynı konuyu farklı perspektiflerden ve birbirine çok yakın argümanlarla tekrar ediyorlar. O tekrara düşmek bir kırılma noktası oldu. İki, malumunuz İslami düşüncede ihtilaflı konular var.
1: Eyvallah.
0: Bunların içerisinden çıkmak kolay değil. Burada okuduğum kitapların mukallidi olduğunu gördüm. Yani ya ben burada neye karar vereceğim? Aynı mezhep içerisinde bile birden
1: Fazla
0: farklı
1: görüş
0: görüş
1: var.
0: var. O zaman şunu anladım. Bu meselelerde daha sahip bir duruş sahibi olabilmek için iki şeye ihtiyacım var. İyi bir Arapçaya, iyi bir usul bilgisine. Bu amaçla ben bir arayış içerisine girdim. Önüme o zaman üç alternatif çıkmıştı. Bir Suudi Arabistan, en kolay gideceğim yer orasıydı. Çünkü rahmetli boynu kalın vardı, Rıfat boynu kalın. O orada müteahhitlik yapıyordu. Onunla görüşmüştük. O
1: Onunla nasıl tanıştın?
0: bir abi aracılığıyla tanıştık. O da bizi sevdi ve böyle bir imkan sundu. Ezher opsiyonu vardı. Bir de o gün yeni yeni gündeme giren Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi opsiyonu çıkmıştı. O dönem Vahdet Gazetesi'nde Ziya Yılmaz Hoca, malumunuz sizin arkadaşınız, oradan mezun olmuştu. Onunla kaç defa görüştüm. O da beni oraya teşvik ediyordu. Ama bu üç üniversite arasında kararsız kalmıştım. En kolay gideceğim Suudi Arabistan'dı.
1: Doğru. İyi de burs alırdın.
0: Evet. O zaman Mehmet abiyle görüştük. Mehmet abi bana dedi ki ben dedi sana Pakistan'ı tavsiye ederim. Zordur ama daha bereketli olur.
1: Doğru.
0: Suudi Arabistan'a gitsen belki dedi orada iyi burs alacaksın. Çok rahat bir yaşamın olacak.
1: Manevi ortam
0: Ama
1: yüksek.
0: orada bir Vahabi doktrinine maruz kalacaksın. Döndüğünde buradaki Müslümanlara yardım etmek yerine yük olmaya başlayacaksın. Dolayısıyla eğer böyle bir şey istiyorsan böyle bir ihtimal, güçlü bir ihtimal var. Oraya gidebilirsin. Ama yok, daha çok ümmete yararlı olmak istiyorsan ben sana zoru tavsiye ederim demişti. Bunun üzerine ben de Pakistan'a gitmeye karar verdim ve böylece ilk geldiğimde de zaten sizinle orada tanışmıştık.
1: Eyvallah. Ben Pakistan'a geçmeden önce şeyi merak ediyorum. Yani hep aklımda sizin Iğdırlı olduğunuzu unutmuşum aslında, bilmeme rağmen. Şimdi Iğdır deyince bize daha çok Caferi kardeşlerin de olduğu, yoğun olduğu bir yer biliyoruz. Siz aile olarak kökende, yani çok dindar olmasa bile Caferi kökeni var mıydı sizde?
0: Bizim ailede var. Yani bazı akrabalarım Caferi mezhebine müntesipler. Bir de benim yetiştiğim mahalle olarak arkadaşlarımın %90'ı
1: Caferi.
0: Caferi kökenli arkadaşlar. Iğdır Spor'da o dönem böyleydi.
1: Eyvallah.
0: Lisede
1: Yine
0: böyleydi.
1: öyle, evet.
0: Dolayısıyla biz o Caferi kültürü içerisinde büyüdük ve meseleye biraz içeriden bakabiliyoruz.
1: Eyvallah.
0: Yani bir Caferi gencin psikolojisini ben rahat anlayabiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu da benim daha
1: Avantaja
0: sonraki
1: dönüştü.
0: yüksek lisans ve doktora tezimde çalışma alanımı oluşturdu.
1: Eyvallah.
0: Yani benim yüksek lisans tezim Şia'da cerh ve tadil ilmiydi.
1: Eyvallah. Hadisle şeyi birleştirdiniz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Daha sonra doktora tezimi de Ehl-i Sünnet ve Şia arasında hadis ilmiydi.

0: ilimleri, karşılaştırmalı hadis ilimleri
1: Ha.
0: olarak çalıştım. Bunun sebebi de şuydu. Bizim o gençlik yıllarımızda ben İslami hayata başlamadan önce o erken çocukluk, gençlik döneminde o zaman
1: Yok, ne olduğumuzu
0: ne
1: bilmiyoruz dedik.
0: olduğumuzu bilmiyorduk. Çünkü dönemin şeyi, atmosferi farklıydı. 12 Eylül darbesi olmuştu. 12 Eylül darbesi sonrasında gençler daha çok spora teşvik ediliyordu.
1: Ha.
0: Sporla uğraşsınlar, siyasetle uğraşmasınlar diye.
1: Evet.
0: Iğdır Lisesi'nde mesela sadece 2-3 tane başını kapatan kız vardı. Yani onlar da lisenin kapısına kadar gelip
1: Ha.
0: lisenin kapısında başlarını açıyorlardı.
1: Eyvallah.
0: Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani bir dindar atmosfer yoktu. Daha sonra İran'ın Iğdır'a yatırım yapması, işte bazı hocaların Kum'da eğitim alıp Iğdır'a geri dönmesi sebebiyle Şii gençlik arasında bir dini bilinç oluşmaya başladı.
1: Ha.
0: Şii gençliği ikiye ayırabiliriz. Yani seküler ve milliyetçi, Türkçü çizgide yürüyen bir damar var. Bir de daha çok İran'a bağlı, İran sempatisinin yüksek olduğu dindar bir damar var. Şimdi böyle bir atmosferde sürekli özellikle bu dindar kesimden bize şu sorular soruluyordu. Siz Sünniler Ehl-i Beyt'in hadis kaynaklarını bilmiyorsunuz.
1: Ha.
0: Siz Sünniler bizdeki hadis kaynaklarını Ehl-i Beyt'ten gelmiş kaynaklarını görmek istemediğiniz gibi bunun üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Biz Şiiler Ehl-i Sünnet'in hadis kaynaklarını biliyoruz. Onları çalışıyoruz, okuyoruz. Hatta bunları size karşı argüman olarak da kullanıyoruz. Ama siz bizim kaynaklarımıza dair tamamen bilgisizsiniz. Çalışsanız hakikati görürsünüz. Bu tür iddialar o zaman bende hep şu fikri oluşturmuştu. Ben bunu nasıl çalışabilirim? Yani bunu çalışabilmem için Arapça bilmem lazım. Bunu çalışabilmem için bir usul altyapımın olması lazım. Bunu çalışabilmem için kaynaklara ulaşabilmem lazım. Bunu çalışabilmem için bu alanda bilgi sahibi, tecrübe sahibi hocalarla beraber olmam lazım. Bu sebeple de ben daha sonra Pakistan'dayken de yüksek lisans tezimi yazarken İran'a, Tahran'a, Kum'a bu alandaki hocalarla görüşmek, işte kaynak toplamak üzere gitmiştim. Yani bu Iğdır'daki bu içinde büyüdüğüm kültürel atmosfer benim yüksek lisans doktora tezimine şekil vermiştir.
1: Eyvallah. Sizde Azerilik var mı?
0: Var. Yani ailemin
1: Azerbaycanlı demiyoruz çünkü Azeriler Azeri
0: yok,
1: demeyin bize diyorlar ya.
0: Azeri
1: Sen Azeri
0: Türk. Evet, Azeri
1: Türküsün.
0: Türk'ü. Aile yani hangisi yüzde kaç onu tespit etmek
1: Zor.
0: çok zor ama hem Azerilik var hem Kürtlük var yani
1: Kürtlük de
0: karışık.
1: var.
0: Evet.
1: Ha.
0: Karışık.
1: Sünniyle ama Sünni bir kültürle de etkilenmişsin ki muhtemelen o Kürtlük boyutundan geliyor.
0: O Sünnilikten etkilenmemizin belki de en büyük sebebi az önce bahsettiğim o İsparta'dan gelmiş
1: Ha dostlar
0: din
1: ha.
0: kültürü öğretmenlerimizdi.
1: Onların ahlakı
0: Onların
1: ha.
0: ahlakı, onların din kültürü diye bize
1: Telakkisi diyelim ha.
0: verdikleri onlar
1: Eyvallah.
0: çok etkili oldu yani.
1: Eyvallah. Sonra Pakistan'a gitmeye karar verdin ve
0: Evet.
1: Pakistan'a gittin. Orada Usulüddin okudun bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Yani ilahiyat eğitimi aldın.
0: Evet.
1: Biraz Pakistan günlerinden bahsedelim mi? Nasıldı? İlk günler nasıl, neler çektin? Çünkü Pakistan ilk gelenler hep ağlarlar. 3 ay sonra iyi ki gelmişim derler. Siz de ilk gittiğiniz zorluklar çekmiş miydiniz?
0: Tabii ben öncelikle yolun yarısını yalnız karayoluyla yalnız gittiğim için
1: Şimdi karayoluyla gitmek sanki çok buradan Erzurum'a gitmek gibi algılanabilir. Şöyle yol güzergahında bir söylerseniz Laleli'den nasıl bindiniz
0: 10 günlük bir yolculuktan bahsediyorum. Bir de kayboldum ben Pakistan'da.
1: otobüse?
0: Yanlış yere gittim. Evet.
1: Baştan aldım o kayıp olayından
0: Şimdi ben
1: hatırlıyorum.
0: buradan tabii Doğu Bayazıt sınırına İstanbul'dan Doğu Bayazıt'a kadar otobüsle bindik.
1: Ha.
0: Oradan kapıdan şeye
1: İran'a geçtiniz.
0: İran'a geçip devam edecektik. Kapıda yine İslamabad'a gidecek olan 3 arkadaşla karşılaştık.
1: Habersizsiniz abi
0: Evet,
1: birbirinizden.
0: evet. Bunlardan birisi Hüseyin arkadaş Hüseyin Dursun.
1: Ha,
0: Şu
1: İzmir'de.
0: anda İzmir'de Arap Dili ve Edebiyatında
1: Öğretim
0: doktor
1: üyesi.
0: görevlisi olarak
1: Evet.
0: çalışıyor. Bunlarla karşılaştık. Aynı yere gidiyoruz. O zaman beraber yolculuk yapalım dedik. Bunlarla biz Kuveyt'e kadar beraber gittik.
1: Ha.
0: Kuveyt'ten sonra benim durağım önce şey olacaktı. Karaçi olacaktı.
1: Yanlış güzergah mı vermişler sana
0: Evet.
1: yoksa?
0: Önce orada bir şey vardı. Ebubekir Üniversitesi vardı
1: Ha.
0: malumunuz. Bir
1: Eyvallah.
0: oraya gidecektim. Oradaki durumu görecektim. İşte kırık bir İngilizcemiz vardı. Liseden öğrendiğimiz bir
1: Ha.
0: İngilizceyle ben oradaki görevliye Kuvetta'dan şeye gideceğimi
1: Karaçi'ye.
0: söyledi. Karaçi'ye gideceğimi söyledim. Ya o beni yanlış anladı ya ben kendimi yanlış anlattım. O bana Multan

0: Bileti kesmiş, ben Multan'a gittim.
1: Oh, Pakistan'ın en sıcak, evet, cehennem sıcaklığı olduğu bir yer Mut.
0: Evet, 17 saat bir yolculuk.
1: Yani 17 saat sonra yanlış olduğunu fark ettiniz.
0: Evet. Orada o yolculuk esnasında yanıma birisi oturdu. Yabancı olduğumu görüyor.
1: Bütün bu yanlışlara rağmen bazılarına hala da Hindistan'a, Pakistan'a gitmenizi tavsiye ediyorsun.
0: Bugünkü şartlar çok değişik.
1: Eyvallah. Sonra?
0: O zaman yanıma bir Pakistanlı eğitimli birisi oturdu. Yabancı olduğumu anlıyor. Bana ikramda bulundu vesaire. Sonra konuşmak istiyor benimle. Önce İranlı olduğumu düşündü. Farsça bir şeyler sordu. İranlı olmadığımı söyledim. Arap mısın dedi. Arapça sordu. Arapça bilmediğimi gördü. Dedi ki İngilizce soruyor. Nerelisin? Türkiye'liyim dedi. Dedi ki hiç İngilizce okudun mu? Okudum dedim. Ne kadar okudun? 6 sene okudum dedi. Adam durdu bana, baktı, IQ'su düşük insan muamelesi yapmaya başladı. 6 sene sen İngilizce okudun, İngilizce konuşamıyor musun dedi.
1: Ya eğitim sisteminiz çok kötü ya da IQ'un çok düşüktü onu.
0: Dolayısıyla onların bunu anlaması çok zor.
1: Çok
0: yani
1: zor.
0: Türkiye'deki dil eğitiminin nasıl bir tekrara düştüğünü, bir fasit daire etrafında döndüğünü bilemiyorlar.
1: Sonra ne oldu?
0: O zaman ben de bunun çok şey yani garip bir durum olduğunu hissettim. O güne kadar böyle bir şey düşünmemiştim. Normal diye bakıyordum.
1: İngilizce böyle öğrenilir.
0: Multan'dan tekrar bir bilet alıp Karaçi'ye gittik.
1: Durmadı hiç Multan'da tabii, yanlış ediyorum.
0: Birkaç saat bekledik.
1: Tamam, sonra.
0: Orada birilerinden yardım talebinde bulundum. Ben Karaçi'ye gitmek istiyorum dedim. Evet. Yardım ettiler, bilet aldım, şeye gittik.
1: Karaçi'ye.
0: Karaçi'de.
1: Yine trenle tabii.
0: Trenle. Karaçi'de birkaç gün kaldıktan sonra İslamabad'a gittim. Benim bu yolculuğum 10 gün sürdü hocam. O sıcaklarda, o zorluklarda.
1: Sıcaklar derken kaç derecede? Mesela Multan'daki sıcağı hatırlıyor musun?
0: Evet, yani rahat 45-50 derece vardı.
1: Evet. Yani. Multan öyledir, 50 derecedir.
0: Evet.
1: Pakistan'ın en sıcak bölgesi yani.
0: Karaçi de çok sıcak.
1: Evet.
0: Yani ben Karaçi'ye vardığımda gece saat 2'ydi hocam. İnsanlar kaldırımlarda böyle yan yana dizilip yatmışlar.
1: Evet.
0: Nedense o futbolculuktan gelen bir şeyle, ben herhalde yarın burada büyük bir futbol maçı var. Bunlar stadyuma girmek için burada bekliyorlar. Öyle düşündüm. Sonra bunun orada normal hayat olduğunu anladım.
1: Ama Karaçi'ye gittiğiniz zaman Türk öğrenciden kimseyle karşılaştınız mı? Ebu Bekir'de falan.
0: Evet, orada birkaç öğrenciyle karşılaştım. Orada daha çok Darul Ulum'da bir hocamızın adresini vermişlerdi.
1: Hayrettin Şahin.
0: Hayrettin Hoca'nın.
1: Buluşabildin mi Hayrettin
0: Şahin?
1: Evet,
0: kendisini gittim buldum, sağ olsun beni oraları gezdirdi.
1: Hayrettin Şahin benim sınıf arkadaşım biliyorsunuz liseden.
0: Sonra Hayrettin Hoca yardımcı oldu. Biz bu sefer tekrar İslamabad'ın yolunu tuttuk.
1: Yine trenden.
0: Yine trenle.
1: Kaç saat hocam?
0: 2 gün diye hatırlıyorum yani şu anda.
1: Evet. 48 saat fazla değil.
0: Yani mesafe uzun değil ama yollar çok kötü.
1: Evet.
0: Ama
1: trenle mi gittin, otobüsle mi?
0: Trenle gittim.
1: Evet,
0: ama yolun bir kısmını otobüsle gittim.
1: Evet.
0: Otobüsle gittiğimde de otobüs çok kalabalık malumunuz.
1: Kamyon yani otobüs değil de kamyon zaten.
0: Şimdi ben oraya 10 gün içinde gittim. Daha sonra Malezya'dayken hocam, orada hocalık yaparken öğrenciler uçakla geliyordu Malezya'ya. Bir gün bir öğrenci gelmiş. Orada o zaman tek Türkiye'li hoca benim.
1: He.
0: Geldiğinde Türkiye'li öğrenciler bana haber veriyorlar. Mümkünse yardım ediyoruz. Yurda yerleşmesini sağlıyoruz vesaire. He. Üniversiteye haber veriyoruz. Üniversitede görevliler gidip havalimanından alıp getirip yurda yerleştiriyorlar.
1: He.
0: Bir hanım öğrenci gelmişti Malezya'ya. Havalimanından alındı. İşte yurda yerleştirildi. Oralar sıcak olduğu için malumunuz böyle duvarlarda kertenkeleler gezer.
1: Baraz.
0: Evet.
1: Beyaz kertenkeleler. Yatak odalarında dolaşıyor. Evet.
0: Bunu gören hanım öğrencimiz, ben burada yaşayamam. Bura nasıl bir şey? Sabah olduğunda ben Türkiye'ye geri döneceğim.
1: Peki Malezya.
0: Malezya.
1: Five star, öbürsü bir 2 yıldızlı.
0: Ve sadece 11 saat yolculuk yapmış. Bu hayat çekilir mi diye. O zaman benim aklıma bu yolculuk yani. Ben ilk gittiğimde 10 günde gittim. Ve bin bir zorlukla gittim. Kayboldum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla farklı zaman dönemlerinde insan psikolojisinin nasıl değiştiğini ve neye tahammül edebileceğini gördüm.
1: Evet. Biraz İslamabad'da kalalım. Sonra İslamabad'a ulaştınız.
0: Hocam ben İslamabad'a geldim. Şöyle bir realiteyle karşılaştım. Bana Türkiye'de bu söylenmemişti. Orada daha önce gelmiş, kayıt almak için

0: kabul almak için bekleyen öğrenciler var. Bunlardan kimisi 2 senedir bekliyor, kimisi 1 senedir bekliyor. Türkiye'li öğrencilerden bahsediyorum. Çünkü malumunuz burada Türkiye'li öğrencilere çok az kontenjan veriliyor.
1: Evet, doğru.
0: Öğrenciler de imtihanla alınıyordu. Evet. Arapça imtihanını geçtikten sonra İngilizce imtihanına giriyorlardı. Sonra bu 2 dilden birisini seçerek genel kültür imtihanına tabi tutuluyordu. Bu 3'ünden de geçtikten sonra kabul veriliyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi benim genel kültürüm iyi. Çünkü çok hızlı ciddi okumalar yapmışım. Özel dersler de almışım. Ama dilim yok. Dolayısıyla ben bu açığı nasıl kapatacağım? Yani gelmiş öğrenciler diyelim ki 1 senedir bekliyor, 2 senedir bekliyor. Bunlar imam hatipli, ben imam hatipli de değilim. Bu altyapım da yok. Dolayısıyla ister istemez biz bir...
1: Strese girdin ya.
0: Evet, stresle beraber bir yarış içerisinde olacağız. Yani kendi arkadaşlarımızla yarışacağız. Şöyle düşündüm, dedim ki yine futbol terimiyle ben buraya 2-0 yenik başlıyorum.
1: Onu diyecektim, yani futbolun birikimi burada kullanacaksın şimdi.
0: Evet, 2-0 yenik başladım ama ben bunu alabilirim bu maç diye düşünerek yurtta ben çok ciddi çalışmaya başladım. Hem üniversitenin Arap dili hazırlık derslerine dinleyici olarak giriyoruz, hem bu hocalardan dışarıda özel ders alıyoruz, hem mesela şeyden bizden önce gelip orada okuyan öğrencilerden, abilerimizden özel dersler alıyoruz. Mesela Metin Ünlüban'dan Arapça ders alıyorum. Davut bir dönem bana Davut hoca İngilizce okuttu.
1: Maşallah.
0: Haluk vesaire. Dolayısıyla ben artık günde 14 saat ders çalışıyorum. Yani 7 saat İngilizce, 7 saat Arapça.
1: Maşallah.
0: Çünkü bu benim tek şansım. Yani ben 1 sene bu maddi imkanlarla burada durabilirim.
1: Eyvallah.
0: Ya kazanacağım ya geri döneceğim.
1: Evet.
0: O kadar bir şey
1: bir
0: çalışma.
1: Deplasmandasın ya.
0: Evet, çalıştık ki hatta bazen bazı arkadaşlar espri konusu yapıyordu. Bir gün hiç unutmam, Kurban Bayramı. Sabah Kurban Bayramı namazına gittik Faysal Mescid'de. Ben defter kitapları getirmişim. Oradan döndüm. Üniversitenin girişinde küçük bir mescit vardı hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Oraya, çünkü sınıfla her şey kapalı, orada oturdum, ders çalışmaya başladım. Tam oradan Amerika'da 40 yaşlarında Müslüman olmuş bir siyahi abi oradan geçerken beni gördü. Böyle hışımla geldi, dedi ki ittakillah, dedi, Allah'tan kork, dedi. Bayram günü de mi çalışıyorsun? Bırak git, dedi, eğlen, bayram yap, dedi. Bu tempoyla çalıştık ve hamdolsun hocam o sene 4 öğrenci alındı. O 4'ünden birisi bendim. Yani kabul aldım. Ve böylece eğitim hayatım
1: ilahiyata başladım.
0: Evet, başlamış oldu. Bu arada tabii dili de çok epey bir ilerletmiştim. Yani artık kendimi anlatma derdim kalmamıştı. Çok rahat konuşuyordum. Hocaların söylediklerini anlıyordum. Ama buna rağmen 1 yıl daha hazırlık okudum ve böylece akademik eğitimimiz başlamış oldu.
1: Eyvallah. Kimler vardı hocalardan, meşhur hocalardan, hatırlar mısınız hocalarınızdan? Genelde Mısırlı hocaları vardı değil mi?
0: Evet, Mısırlı, Pakistanlı, Sri Lankalı, Muhammed hocadan mesela çok istifade ettim. Hasan Caburi'den Iraklı hocamız, Eyyade hocadan, Profesör
1: Doktor'dan
0: ders aldım. Usulü tefsir dersini onunla okudum mesela.
1: Bize master'da derse girmişti.
0: Evet. Sudanlı bir sosyoloji hocası vardı. Hatırladınız mı ismini?
1: İyi hatırladım. Bir tane hoca vardı. Bütün üniversitenin rengini değiştirmedi.
0: Ondan ders aldım. Yani oradaki birçok hocadan ders aldık. Selim Şah hocadan dersler aldık.
1: Hanefis hoca.
0: Ama en çok istifade ettiğim hoca tez danışmanım da olan şeydi. Kakahel hoca. Abdullah Kakahel.
1: Sizin tez danışmanız Abdullah mı? Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Hocayla çok özel bir ilişkimiz de oldu. Biz onun evine giderdik. Çocuklarıyla arkadaş oldum.
1: Değerli dostlar, bu arada tabii biraz çok özel hayat gibi algılanıyor ama bazen biz o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi böyle dostlarla. Radyoda mıyız, evde miyiz, çay sohbetinde miyiz, böyle kendimizi kaybediyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bu tecrübeler çok önemli. Yani Profesör Doktor Serdar Demirel hocamız bugün profesör doktor olmuş ve hadiste bu noktalara gelmişse, işte biraz önce anlatmaya çalıştı, o çileleri içine çeke çeke bu noktalara gelmiş birisi. Onun için şu anda biz aslında Serdar Hoca'nın hayatını arşivliyoruz. Bu bilgi birikimi, bu tecrübe birikimi çok önemli. Bu bahsetmiş olduğu Abdullah Kakahel Hoca benim de hocamdı. Bize de hadis derslerine girmişti. Ben de aynı üniversitede mezun olduğum için. Tabii Türkleri çok severdi. Özellikle Türklere karşı özel bir muhabbeti vardı. Türkiye'den gelen öğrencilere özel vakit ayırırdı, özel ilgilenirdi, koruyup kollamaya çalışırdı. Bana ilk sorusu şu olmuş: hocam sen Zahide Kevseri diye birisini tanıyor musun? Dedim tanımıyorum. Dedi sen nasıl Türksün ya dedi. Kim o dedim. Dedi ki onun son Osmanlı Şeyhülislam vekili dedi. Şeyhülislam'ın yardımcısı. Sonra utandım. Dedi ki bir kitabı var, gitti onu da al dedi pazardan dedi. Makalat diye bir kitabı varmış. Sonra ilk kitabı odur benim okuduğum. Böyle güzel günlerdi. Yani güzel hocalarımız oldu. Yani o hocayla tez yapmak da çok özel bir şans. Yani. Keşke onun hayatıyla ilgili bir kitap çalışması yapsan hocam. Küçük de olsa. Yani. Değer yani. Hocanın hayatı, fikirleri, yani siz bunu yapabilecek şeydesiniz. Hocanın bende kayıtları var. Sesli kayıtları var. Onları da ben paylaşabilirim öyle bir çalışma yapmak isterseniz. Oğlu hayatta şu anda. Yani. Adnan Kakayel, İslamoğlu'da önemli bir fikir oldu.
0: Suheil diye bir oğlu da var.
1: Evet. O onları da bilirim. Kakayel Hoca tabii köken olarak Peştu kökenli birisi. Evet. Peştular kendileri Selçuklu olarak görürler. Evet. Kazi Hüseyin Ahmet öyle derdi. Biz Selçuklu torunlarıyız falan derdi. Muhtemelen bir de Kakahel ailesinin bir özelliği var hocam. Bunu sonradan öğrendim. Burada başka Kakahel ailesinden dostlarımız da var. Bunların kökeni Orta Asya'dan. Yani evet. Büyük bir ihtimalle sonradan Peştulaşmış Özbek bunlar. Onun için bir damardan böyle Türklere karşı ayrı muhabbet olmasının sebeplerinden bir tanesi evet. De bu olabilir. Hani ortak kültürü var falan filan ama bir de böyle tip olarak da çok beyazdı onlar zaten evet. Biliyorsunuz. Burada yine tanıdığımız başka kakaheller var. Onların anlattığı kadarıyla biz kökümüz Türkistan'dan gelme, Orta Asya'dan gelme derler yani. Kakahelle ilişkilerinizi biraz anlatırsanız evet. Çok memnun olurum. Çok etkilendim ben de.
0: Şimdi merhum Abdullah Kakahel Türkiye'de pek bilinmez ama Pakistan'da çok meşhur bir alim. Çok evet. Saygı duyulan. Hatta mahkemelerde ihtilafa düşürüldüğünde bir üst merci olarak kendisine müracaat edilen, bu konuda söylediği sözler kabul edilen bir şahıstı. O derece ki dönemin cumhurbaşkanı, biz bunu vefatında öğrendik, kendisine İslam'da hizmet ödülü vermeyi teklif etmiş. Pakistan Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ödülü var. Bunu Gazi Mahmut merhum, o öldüğünde onun anısına bir program yapılmıştı. O anlattı. Dedi ki ben görevlendirildim. Bu teklifi ben götürdüm. Kendisinden de ben zamanında ders almıştım dedi. Ama dedi Şeyh Abdullah Kakahel dedi ki ben bu hizmetlerimi dedi ödül için yapmadım. Yani niyetime başka bir şey karıştırmayın dedi. Ve bu ödülü güzel bir şekilde kabul edemeyeceğini söyledi. Böyle bir şahsiyetti dedi.
1: Yani Pakistan'ın ahlak abidesi bir önemli bir şahsiyetiydi. Biliyorsun Sezai Karakoç da Türkiye'de kendisine yapılan ödül teklifini kabul etmemişti. Benim onda en çok hoşuma giden, tabii ki ilmi yönü çok önemliydi ama çok ahlak abidesi bir insandı yani.
0: Hocam ben tabii uzun yıllar, 23 yıl yurt dışında yaşayınca çok hocam da oldu, hoca arkadaşlarım da oldu. Şu ana kadar onun gibi birisini görmedim. Yani şu anlamda söylüyorum. Kelam iliminde bir mütekellimdi.
1: Doğru.
0: Fıkıhta bir fakihti. Usulde bir usuldü, hadiste de bir muhaddis gibiydi.
1: Evet.
0: Yani bu kadar farklı disiplinleri kendi bünyesinde cem etmiş ben ikinci bir hoca görmedim. Evet, çok iyi hadis hocalarımız var. Çok iyi tefsir hocalarımız var. Ama farklı disiplinlerde her birinde o alanda bir otorite gibi konuşabilen, izahlar yapabilen hoca sayısı çok azdır.
1: Doğru.
0: Bu hocamız böyle birisiydi. Aynen size sorduğu o Zahid el-Kevseri'yi biliyor musun sorusunu bana da sormuştu.
1: Eyvallah.
0: Mustafa Sabri Efendi bana sormuştu.
1: Evet.
0: Bu ikisinin kitaplarını hepsini okumuştu. Hatta Zahid el-Kevseri için şöyle derdi: eğer Zahid el-Kevseri olmasaydı bugün Abdullah Kakahel olmazdı. Benim fikri yapımı, yönelişimi o belirledi derim.
1: Bana da demişti ki eğer bugün Zahide Kevseri gibi alimler olsaydı bizim ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel birçok problemlerimizi çözecek alimlerimiz olmuş olur derdi. Bir şey daha söyleyeyim. Hindistanlı bir genç alim, aslında hadisçi. Yani tevafuken Zahide Kevseri'nin kitaplara takılmaya başlıyor. Aslında iyi bir hadisçi olmasına rağmen Zahide Kevseri okuyor okuyor kelamcı oluyor. Yani Kakahel'deki o çok yönlülük Kevseri'de olduğu için oradan o da kelamcı olmuş yani.
0: Şimdi merhum Kevseri'nin Pakistan'daki etkisini anlatmak için bir şey zikredeyim hocam. 70'lerde Ebu Gudde.
1: Evet. Merhum hadisçi, evet.
0: Hadisçi ve şeyin talebesi, Kevseri'nin talebesi.
1: Eyvallah.
0: Bu Lahore'a gittiğinde hocam Kevseri'nin talebesi geliyor diye 10 bin kişi bunu havalimanında karşılıyor.
1: Subhanallah.
0: Ve ulama bu şeye öncelik ediyor. Yani evet, ona gösterdikleri ihtiram, kendisi de büyük bir ilmi şahsiyet.
1: Doğru.
0: Hocasından dolayı.
1: Doğru.
0: Yani şeyin Pakistan'da ve Hindistan'da Zayd el-Kevser'in çok büyük bir etkisi olmuştur.
1: Doğru.
0: Belki bu özel çalışılması gereken bir konudur.
1: Kesinlikle. Evet. Aslında şey var, burada tabii Kevser'i almışken, Kevser'i mizac olarak çok sert bir mizaçlı bir insan. O mizacın ilmi çalışmalara bir şekilde yansımaması mümkün değil. Yansıyor evet, da. Kaleminin sertliğinden bunu anlıyoruz. Enteresan olan, onun hemen talebesi olan ve hakikaten hayatının büyük kısmını onunla geçirmiş olan Abdülfettah Ebu Gudde'nin de yine mizacının gereği son derece naif, son derece mütevazi, son derece tatlı dilli, farklı bir şey var. Onun için bazen buradan genç arkadaşlara, genç akademisyen arkadaşlara tavsiyemiz, bu meşhur hocalarımızın, alimlerimizin mizacı tavırlarıyla ilmi tavırlarını birbirine karıştırmamaları, ona dikkat etmek lazım. Bu ayrımı yapamazsanız siz de başkasının mizacını üstlenmeye başlarsınız. Mesela ben sizde o mizacı görmüyorum. Yani şey, Kevser'i mizacından çok sizde Abdülfettah Ebu Gudde mizacı var. Veya ortasındasınız biraz da. Ki KKHL'in talebesi olmanıza rağmen. Bir gün KKHL hocamıza, Allah rahmet eylesin, evet, demiştim ki ya hocam, ya zaten Kevser'i okudum ama bu falana filana çok fazla sert tepkiler veriyor. Hatta evet, ileri derecede şeyler söylüyor falan. Eleştirinin ötesinde şeyler söylüyor demiştim. O gün lisanımla. Dedi ki evladım sen Kevser'i oku. Onun o kötü sözleri bile ilimdir demişti. Evet. Kevser öyle bir, Allah rahmet eylesin. Evet, evet, sonra master tezini bitirdiniz.
0: Bitirdim.
1: Neydi tez konumuz?
0: Tez konumuz Şia'da rical ilmi. Eyvallah. Cerh ve tadil ilmi. Yani hadis disiplininin en temel, yani hadis ilmi iki şeyden oluşur. Bir, senet ilminden oluşur. Bir de metinden oluşur. Hı-hı. Metne ulaşabilmeniz için senet üzerinden hareket etmeniz lazım. Burada da senedin epistemik değeri çok önemlidir. Yani hı-hı, kastım şudur. Allah Resulüne giden bir senet var. Hı-hı. Bu senedin ona nispeti %100 midir? %90 mıdır? %80 midir? Yani bu epistemik değer nedir?
1: Ona göre hükümler çıkacak çünkü.
0: Evet.
1: Yani fıkıh,
0: işte bunu
1: fıkıh,
0: inceleyin.
1: Fıkıh oradan neşet edecek sonra. Evet.
0: Çünkü hadisçiler fıkıhçılara hadislerin epistemik değerini tespit eder ve der ki bu sahihtir, bu hasendir, bu zayıftır, bu uydurmadır. Yani onlara hadis malzemesini onun Allah Resulüne nispetinin ne kadar güçlü olup olmadığını tespit ederek sunar. İşte burada bunun iki ayağı vardır. Bir senet ilmi, senet tenkidi, bir de metin tenkidi, hı-hı, boyutu vardır. İşte burada ilk şey senettir. Senet olmadan hadis olmaz.
1: Eyvallah.
0: Ben de Şia'da cerh ve tadil nasıl yapılır? Yani senet kritiği nasıl yapılıyor? Onlarda güçlü bir senet sistematiği var mıdır? Bu alanda ne tür bir literatür oluşmuştur? Bu literatürün ilmi değeri nedir? Hı-hı. Bunları anlamak için ben yaptığım bütün çalışmalarda hep hedefim o olmuştur. Önce kendim için yapıyorum çalışmayı. Yani ben kendim bu konuda aydınlanmam lazım. Hı. Bu konuda aydınlanırken de vardığım sonuçları kağıda döküyorum. Hı. Şimdi dolayısıyla şeyden, Iğdır'daki bu arka plandan da gelen bu dürtülerle Şia'da cerh ve tadili çalıştım ve bunu hamdolsun verdim. KKHL'in gözetiminde yaptım ben.
1: Eyvallah. Bu çalışmayı yaparken Şii ulemasıyla da görüşme imkanı oldu mu? Onlara da ileri gelen hadisçilerle görüşme imkanı oldu mu?
0: Hocam sırf bunun için hem bu yüksek lisans tezini çalışırken hem de doktorayı çalışırken gittim. Kuma da gittim. Hmm. Medreselere de gittim.
1: Hadisçilerle görüştüm.
0: Görüşmek istedim, kabul edilmedim.
1: Niye?
0: Benim de en çok anlam veremediğim konulardan birisi bu. Yani mesela o dönem oradayken Salahattin abi oradaydı mesela.
1: Evet.
0: Gittim, yardım istedim bu konuda. Yani kiminle görüşebilirim, nereye gidebilirim? Ben sadece metinler üzerinden yürümek istemiyorum. Aynı zamanda saha çalışması da yapmak istiyorum. Ben vardım bu sonuçları bir Şii muhaddisle oturayım, kendisine arz edeyim. Ne dediklerini kayıt altına alayım. Kuma gittim, Kum'da bir iki medreseyi ziyaret ettim. Önce oradaki özellikle Türkiye'de öğrencilerle tanıştım.
1: Hemşerilerle.
0: Bir kısmı, bundan çoğusu, şaşırdığım noktalardan birisi de buydu. Ben öyle sanıyordum.
1: Iğdırlı zannettin ama değildi diyorsun.
0: Iğdırlı, Karslı, yani köken olarak Caferi ailelerin çocukları diye
1: bekliyordum.
0: Bekliyordum ama Kahir ekserisi öyle çıkmadı. İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, hatta önemli bir bölümü daha sonra yani Şiilikten etkilenerek oraya gitmiş. Sünni kökenli insanlar.
1: Eyvallah.
0: Evet. Bunları yerinde gördüm. niçin buraya geldiğimi herhangi bir şey saklamadan, yani yüksek lisans çalışıyorum.

0: doktora tezi çalışıyorum. Konum budur. Dolayısıyla ilgili şahısları da görmek istiyorum dediğimde ilk iki gün böyle güzel bir karşılamayla karşıladılar. Yani ikramda bulundular, iltifatlarda bulundular. Ama ne için geldiğimi öğrendiklerinde kapılar birbiri kapanmaya başladı.
1: Mehmet Ali Büyükkaya Hoca Efendi yok muydu o zaman orada?
0: Yoktu orada ama...
1: O da oraya çalıştı çünkü daha sonra.
0: Doğru, o mezhepler tarihi hocası. Tabii bu perspektiften çalışıyor. Ben hadis perspektifinden çalışıyorum. Ama ben böyle bir şey, yani niyetim vardı. Fakat buna imkan vermediler.
1: Anladım. Tabii kitapları üzerinden gittiniz.
0: Tabii ben bu sefer ben kütüphanelere yöneldim. Hı-hı. Satlık olmayanların fotokopilerini çektim. Satılanların şeyini aldım.
1: İster istemez yoğun Şii kaynaklar kullandın tabii.
0: Tabii başka yolu yok. Bugünkü şartlardaki gibi internetten hemen sipariş veremiyorsunuz. PDF'ler yok. Yani bir kitap ismini biliyorum, kaynaklarda görmüşüm ama o kitap matbu değil. El yazması olarak var.
1: Evet.
0: Mesela dükkan dükkan onu bulmak için uğraşıyorum. Bugünkü gibi internet imkanları yok. Neyi nerede bulacaksın? Dolayısıyla kaynak toplamak başlı başına zor bir işti. Bunu ben Lübnan'dan kitap getirmeye çalışıyorum. Suudi Arabistan'dan bulabildiklerimi, Irak'tan bulabildiklerimi. Pakistan'da birçok şehre, orada da malumunuz ciddi bir Şii nüfus var. Sırf bu kitapları bulabilmek için yolculuk yaptım.
1: Onların medreselerine gitme imkanı oldu mu?
0: Pakistan'da mı? Tabii. Pakistan'da sadece İran Kültür Merkezi vardı.
1: He.
0: Oraya gidiyordum.
1: Eyvallah.
0: Yani oradan, oradaki kaynaklardan istifade etmeye çalışıyordum ama Kum'daki medreselere gittim. Yani buranın merkezi odur diye. Tabii o dönem Irak'a gitme imkanım olmadı. Bugünkü gibi kaynaklara ulaşmak kolay değildi. O dönem tezi yazmak kadar kaynaklara ulaşmak da bir o kadar zorluktu. Mesela bir ibareyi, bir el yazması, bir usulü fıkıh kitabı aldım. Böyle büyük 500 sayfa. Bugün onu 4-5 cilt olarak yayınlıyorlar. O kitapta bir ibareyi bulmak için, çünkü fihrist yok, hiçbir şey yok. Ben baştan sona taramak zorunda kaldım.
1: Okudun ya.
0: Evet.
1: Taramak deyince şimdi şey anlaşılıyor. Scan etmek.
0: Yok. O dönem tabii şey yok. Yani PDF'i veriyorsunuz, yapay zeka hemen o bilgileri de size veriyor. Böyle bir şey yok. Veya PDF dosyasını açıyorsun, arama tuşuna basıyorsunuz. Bunu bizzat kitaptan yapmanız lazım. Dönemin zorlukları bunlardı. Ve ben o çalışmayı yaparken sahada da bu tür bir çalışma pek yapılmamıştı.
1: Doğru.
0: Onun da zorlukları vardı. Ve hamdolsun biz o çalışmaları bitirdik. Doktora tezi önce Malezya İslam Üniversitesi tarafından yayınlandı. Sonra Malezya İslam Üniversitesi Lübnan'da yine üniversiteyle Darül Kutub-ül İlmiye bir ittifak, bir anlaşma yaparak ortak yayınladılar Lübnan'da.
1: Ama doktorayı Pakistan'da yaptınız.
0: Malezya'da yaptım.
1: Malezya'da mı yaptınız?
0: Evet, doktorayı Malezya'da yaptım. Yüksek lisansı ben 1999'da yüksek lisansı bitirdim. Tartışmayı da yaptık. Hocamız, tez danışmanım Şeyh Abdullah Kakahel. Hocam her şey bitti, bir hafta sonra döneceğim. Haber geldi ki Abdullah Kakahel vefat etmiş. Hemen evine gittim. Dediler ki ya sağlığı yerindeydi. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Hatta dediler bizi bugün topladı. Kahvaltıdan sonra ölümü hatırlatan bir konuşma yaptı. Sonra istirahat için odasına çekildi. Bir geldi ki vefat etmiş. Ve cenaze de Peşavar şehrinde, kendi şeyinde yapılacaktı. Köyünde. Bu sefer İslam Üniversitesi, yani üniversitemiz birkaç otobüs ayarlayarak gitmek isteyen bütün öğrenciler, hocalar topluca Peşavar'a gitti ve orada cenaze namazına katıldık, defnine katıldık, sonra geri döndük.
1: Doktoraya geçmeden önce, doktora demek Malezya demek o zaman, Malezya'ya geçmeden önce biraz da Mahmut Gazi'den bahsedersen bize. Mahmut Gazi'nin de çok Türkler üzerine emeği var bildiğim kadarıyla.
0: Tabii bizim dönemimizde Mahmut Gazi merhum, kendisini Malezya'da da karşıladım. Malumunuz o bakanlık yapmış, Pakistan'da çok tanınan bir şahsiyet. O dönem şeriatı tatbik etme komisyonu vardı Pakistan'da. Bu komisyonun başkanlığını yapıyordu. Yani rektör yardımcılığı vesaire görevleri de olmakla beraber, ama daha çok çünkü Pakistan o dönem karar vermişti. Pakistan'ın kuruluş amacı buydu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu hayata geçirmek için bu komisyonun görevini yapması lazım. O da orada şey yapıyordu. Zaman zaman üniversiteye geliyordu. Bir defa

0: Aslında çok öfkeliydi. Bir konuşma yapmıştı, hiç unutmam. Dedi ki biz orada toplanıyoruz heyet olarak. Gece gündüz çalışıyoruz. Bir gün dedi bu ikinci el kitaplar satan yer vardı. Cinnah'ta.
1: Evet.
0: Oraya gittim. Ne tür yeni kitaplar gelmiş bir bakayım diye. Bir baktım ki bizim orada Şeriat Tatbik Komisyonu'nun bütün çalışmaların fotokopileri orada ikinci kitaplar bölümünde satlığa çıkarılmış. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım diyor. Ondan sonra diyor o ciddiyet bende kayboldu.
1: Eyvallah. Çok yönlü bir insandı.
0: Evet.
1: Yani hem akademiye çok iyi bilen, klasik medrese eğitimini çok iyi bilen, çok güzel İngilizce konuşan, İngilizce makaleler yazan önemli bir devlet adamıydı aslında Mahmut
0: Evet.
1: Gazi. Önde ben de çok takdir ederim. Onunla ilgili bir anı anlatmak istiyorum size.
0: Evet.
1: Hem dinleyicilerimiz eminim çok etkileneceklerdir. Ben çok etkilenmiştim çünkü. Zaydan'dan, İran kökenli Kemal diye bir öğrenci. Karaçi'de
0: Evet.
1: işte şeyde görüşüyor. Mahmut Gazi ile görüşüyor. O diyor ki ben diyor İslamabad İslam Üniversitesi'nde üniversitede okumak istiyorum diyor. O da diyor ki sen diyor şeyde okuma İslamabad'da değil Malezya'ya git diyor. Malezya'da oku diyor. O da diyor ki benim Malezya'ya gidecek ne uçak param var. Çünkü
0: Evet.
1: sınırdan geçiyorlar bu Bölüçler, Bölüç
0: Evet.
1: asırlı. Karaçi'ye kadar rahat gelebiliyor. İslamabad'a da gelebilir trenle falan. Ama Malezya'ya gidecek param yok diyor. Sen diyor Malezya'ya kadar git diyor. Senin diyor bütün diyor bursunu diyor imkanların hepsini ben sağlayacağım diyor. Hepsini vereceğim diyor. Üniversite kaydını da yaptıracağım diyor. Kemal sonra doktor olduğu için doktor Kemal diyorum. Bu Kemal adlı öğrenci Malezya'ya gidiyor. Şimdi şey bekliyor. Haber bekliyor. Mahmut Gazi ona haber gönderecek. İşte üniversite kaydını yaptıracak falan. Bekliyor bekliyor. Haber yok ki mail atıyor ona. Artık mail dönemindeyiz. Mail atıyor cevap vermiyor. Telefon ediyor. Telefonu açmıyor falan filan. Çok zor durumda kalıyor. Aradan 2-3 ay geçiyor. Artık bu ümitsizliğe düşüyor. Sonra bir de öğreniyor ki Mahmut Gazi vefat etmiş.
0: Evet.
1: Yok yani Mahmut Gazi yok hayatında
0: Evet.
1: artık. Bu tabii öğrenci hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü bütün güvenci o. Tek güvencisi
0: Evet.
1: o. Bir şekilde üniversiteye kaydını yaptırıyor ama orada yaşayabilmesi için para pul lazım. İşte ayakta kalabilmesi lazım. Akıllı bir çocuk. Malezya'daki hale gidiyor. Halden ödünç hurma alıyor hocam. Ödünç diyor ki ben bunları satacağım parasını sonra getireceğim diyor. Benim böyle bir problemim var diyor. O hurmaları alıyor cami önlerine satmaya başlıyor Malezya'da. O hurmaları satıyor para kazanıyor. Gidiyor aldığı hurma parasını geri ödüyor. Bir iki böyle parası olmaya başlıyor. Lisansı bitiriyor. Master'ı bitiriyor. Doktorayı bitiriyor ve Ömer Hoca ile tanışıyor. Türkiye'ye geliyor Ömer Hoca ile tanışıyor. Dediler böyle böyle bir genç bana hikayesini anlattı. Mahmut Gazi ortak tanıdığımız bir isim. Bizim üzerimize de emeği olan bir insan. Sonra tabii doktorasını bitirdiği için Türkiye'de bir üniversitede görev almak istiyor. Biz de bazı arkadaşlar kendisini tanıttık. Böyle bir akademisyen var. Çok iyi yetiştirmiş kendisini. Ve Türkiye'de bir üniversitede öğretim üyesi oldu hocam.
0: Maşallah.
1: Ankara'da bir üniversite öğretim üyesi oldu ve çok iyi öğrencileri oldu. Şu anda onun Türk bürokrasisinde yetiştirmiş olduğu çok değerli insanlar var yani.
0: Tam ismi ne hocam?
1: Doktor Kemal Abdülmaksud.
0: Abdülmaksud.
1: Tanıdınız mı? Malezya'da.
0: Evet.
1: Bölücistan asıllı. Ondan sonra. Onu da girebiliriz yani. Siz
0: Evet.
1: Bölücistan'dan gelen öğrencilere çok destek verdiğinizi biliyorum ama onu Malezya kısmında konuşmak istiyorum.
0: Evet.
1: İleriki bir programda. Bu kardeşimiz sonra diyorlar ki ya sen çok güzel hizmetler yapıyorsun. Çok iyi de öğrenci yetiştirdin. Seni Türk vatandaşı yapıyoruz diyorlar. Türk vatandaşlığı veriyorlar arkadaşa. Fakat Türk vatandaşı olunca bir kriz çıkıyor. Diyor ki sen Türk vatandaşı olduğun için artık Türkiye'de de üniversitelerde ders veremezsin. Yeniden diplomaların denkliğini yapman
0: Denkliğini
1: lazım diyorlar.
0: yapması lazım.
1: Ne yapman lazım? İşte YÖK'e müracaat edeceğiz. Yani yeniden bazı
0: De
1: dersler alman gerekir denkliğini yapabilmen
0: eksik
1: için.
0: dersleri
1: Eksik
0: tamamlamamız
1: dersleri
0: lazım.
1: tamamlayacaksın. Kendisinin ders verdiği, master'da ders verdiği öğrencilere bunu öğrenci yapmaya kalkıyorlar.
0: Evet.
1: Enteresan bir
0: Evet,
1: uygulama. Bu da diyor ki
0: maalesef.
1: ya bana böyle yapmayın diyor. Ben de bu saatten sonra paraya pula ihtiyacım yok. Tamam ben resmi olarak ders vermeyeyim ama en azından gönüllü olarak ders vereyim. Çünkü bu ülkeye benim borcum var diyor.
0: Evet.
1: Siz bana vatandaşlık verdiniz diyor. Öyle resmi olmadan ders veremezsin diyorlar.
0: Evet, maalesef.
1: Ve şu anda kendisi iş adamı olmuş durumda. Çok büyük bir firması var. İnşaat sektörüne girdi arkadaş.
0: Hurma satarken
1: Hurmacı inşaat müteahhit oldu. Şimdi
0: şeyi tecrübe edinmiş.
1: hem Ankara'da hem Antalya'da kaç tane inşaat sektörü büyük büyük binalar yapıyor şu anda. Yani bir
0: Maşallah.
1: insan iradesi varsa
0: Evet.
1: yenilmez bir irade. O zaman her yerde iş
0: Evet,
1: yapar yani.
0: evet.
1: Ama buraya nereden geldik? Mahmut Gazi
0: Evet.
1: hocanın o ona yani bazen ümit çok önemli bir şeydir. Umut ver. yola koyulsun.

0: kendi yolunu bulur hocam. Bizim hepimiz de böyle olduk. Olmadık mı yani zaten? Evet hocam, bence güzel bir sohbet oldu. Ben de çok istifade ettim. Ben de hakikaten senin futbolcu olduğunu bilmiyordum. Yani ben sadece Azeri olduğunuzu zannediyordum. Azeri değil, aynı zamanda Kürt boyutunuz da varmış. Bunlar hep güzel şeyler. Doktora tez konunuzu en azından söyleyin. Sonra maalesef sonra başka programda konuşacağız.
1: Doktora tez konum Ehl-i Sünnet ve Şia arasında hadis ilimlerini karşılaştırmalı olarak çalıştım. Yani ittifak ve ihtilaf noktaları. İttifak noktalarını sadece göstererek ihtilaf noktalarının sebeplerini ve çıktılarını, yani
0: süper bir
1: bunu ele aldım. Çünkü lazım olan kısmı da burası zaten.
0: Doğru. Şöyle yapalım mı?
1: Evet.
0: Tezin konusunu öğrendik. Evet. Son derece stratejik bir tez. Tam da belki de günümüzde en çok ihtiyacımız olan bir tez. Bu tez konusunu ve içeriğini başka bir programda konuşalım.
1: Olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Eminim bu programı dinleyen dinleyicilerimiz diğer programı da bekleyeceklerdir. Çünkü içerik olarak çok önemli bir konuyu başlığını verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Rica ederim. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Yani şimdi sizin tabii özgeçmişinize bakıyorum. Değerli dostlar, Serdar Demirel hocamızı tanımak isteyenler internetten CV'sine bakabilirler, özgeçmişine. Çok fazla. Hangi birini konuşacağız? Ben bütün bu CV'yi bir kenara bırakarak, oradaki yazmış olduğu makaleler, kitapları kenara bırakarak kendisinden dinlemek istedik. Çok da güzel oldu. İnşallah bir başka programda Malezya günleri, Malezya'da yaptığı çalışmalar, sonra Türkiye gelişi, Türkiye'de yaptığı çalışmalar, özellikle de bilginin İslamileştirilmesi konusunda kendisinin tezleri, görüşleri var. Onların hepsini değerlendireceğiz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun diyelim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Türkiye'den verilen mesajlarda Bosna halkının acısı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankırı